malı onun bir kısmını ihtiyacınızın dışındakini ellerinde erzakı olmayanlara, yiyecek yemeği olmayanlara verin diyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki müessese Allah-u Teala'nın açık bir şekilde infak emrini, Allah-u Teala'nın zekat emrini gerçekleştirme talebidir. İnsanlar, insanlardan böyle bir talepte bulunacaklardır, bulunmalıdırlar. Diğerlerini hatırlatmak için elbette zorlamak yoktur. Ama burada zorlamak da devreye girebilir. Çünkü zekat elinizdeki başkasına ait olan bir haktır. Size helal değildir. Kazandığınız paranın zekat kesimi, eğer Hanefiyseniz kazandığınız paranın %2,5'u, ki bizim kardeşlerimiz %5 olarak düşünürler bunu, sahabe gibi yaparlar. İki kat verirler. Eğer Şafiyseniz %10'u size helal değildir. Yasin suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulune meta hazel va va du in kuntum sadikin. Ve yekulune bederler meta, ne zaman? Haza bu, el vaadu vaat. İn kuntum, eğer siz iseniz sadikine, doğru sözlüler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Öyleyse nedir bu vaat? Kıyamet gününü soruyorlar. Yani bu vaat, bu kıyamet ne zaman? Ve 49. bu vaat ne zaman? Kıyametin ne zaman olduğu soruluyor. Yani nafaka vermezseniz siz Allah-u Teala tarafından cezalandırırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ve kıyamet mutlaka kopacaktır ifadelerinin sonucu olarak bizi tehdit ettiğiniz bu vaat ne zaman, kıyamet kıyamet deyip duruyorsunuz. Ne zaman kopacak bu kıyamet? Şimdi bir sonraki ayeti geçiyoruz. Yasin suresi 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yenzurune illa sayhaten vahideten. Te huzuhum ve hum ya his simun. Ma yenzurune, bakmazlar, gözlemiyorlar. Ancak, illa ancakdan başka, sayhaten, sayha, şiddetli ses dalgası, vahideden bir tek, tehuzuhum, onları alır yakalar, ve hum onlar, yuhussumune, çekişirler, tartışırlar.

Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan bir tek sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar.

Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala onları bu dünyadayken de bu tarzdaki olaylarla, zelzelelerle, ses dalgalarıyla onları yakalıyor, yok ediyor. Ve Yasin Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fela yestete'une tavsiyeten ve la ila ehlihim yerciun. Ve artık la yestete'une güçleri yetmez. Tavsiyeten, tavsiye, vasiyet ve la yok değil ila ehlihim onların aileleri yerciun dönerler. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler. Bu sayha onları yakaladığı zaman ölüm gelip yakalamıştır. Artık ailelerine dönmeleri söz konusu değildir. Vasiyetleri filan gerçekleşemez. Çünkü beklemedikleri bir anda, beklenmedik bir yaşta Allah-u Teala'nın o ses dalgasıyla onları öldürmesi söz konusu oluyor. Ölüm ve sonuç. Yasin Suresinin 51. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha fi fis suri fe izahum minel ecdasi ila rabbihim yensilun. Ve nüfuha ve üfürüldü fi es-suri ve sura. Yani sura üfürüldü. Ve o zaman izah olduğu zaman onlar minel ecdası kabirlerinden ila rabbihim rablerine yensülüne koşarlar. Ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine

Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Ve sura üfürülmüştür. Birinci üfürme. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar. Yani uçarlar, yükselirler. Arz üzerindeki bir koşma onların Rablerine ulaştırmaz. Yükselmeleri lazım. Uçarlar, yükselirler. Ne oluyor? Kıyamet günü Allah Teala'nın bütün gezegenleri birbirinden ayıran ve kainatı büyüten kinetik enerjisi sona eriyor. Bu kinetik enerjinin sona ermesiyle büyüme duruyor. Kainatın büyümesi duruyor. Ama oradaki enerji bitimi sebebiyle Hünnes ve Künnes kanunları çalışmaz oluyor. Ve bu sebeple ay dünya ile birleşiyor, dünya güneşle birleşiyor ve zaman durduktan sonra geriye dönüyor. Bu geriye dönüşün tabii sonucu olarak da denge bozulduğu için güneşin dünyayı çekmesi söz konusu, dünyanın da ayı kendisine çekmesi söz konusu, sonra güneş sistemlerinin birbirine çekmesi söz konusu, sonra galaksilerin birbirine çekmesi söz konusu, böylece bütün dizayn bir noktaya doğru küçülüyor. Zaman nasıl başlangıçta bir noktadan ayrılan bütün parçacıkların hareketiyle başlamışsa, tekrar aynı noktaya kainatın geri dönmesi, zamanın geriye doğru gitmesini ifade ediyor. Ve herkesin kendi yaşadığı olduğu güne zaman geri döndüğünde o insanlar hayatta oluyorlar. Mezarlarından çıkmış oluyorlar ve yer çekimi kuvveti bulunmadığı için bulundukları noktada o yer çekiminin mevcut olduğu tek yere mahşer meydanına doğru yükseliyorlar. Bütün gezegenlerdeki hayatta olan insanlar. Hayat olan gezegenlerdeki insanlar. Ve 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya veylena men be'a sena min mürte merkadin merkadina haza ma va'a der rahman ve sadakal mürselin mürselun karu dediler ya ey veylena yazıklar olsun bize men kim kimse beyasına bizi diriltti min merkadina uykuya bırakıldığımız yerden haza bu ma va'ade vaad ettiği er rahmanir rahmanın ve sadaka ve doğru söylemiş el mürselin mürselun gönderilen resuller. Eyvallar olsun bize, yazıklar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim biaz etti, kaldırdı, diriltti? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Bütün Resuller bunu söylemekle vazifelidirler. Neyi söylemekle vazifelidirler? Bir gün kıyametin kopacağını,
Allah'ın bir tek noktadan yerler ve gökler bir iken bunları patlatarak, mekanlarından kopararak kainatı yarattığını, sonra da zamanın Allah'ın tayin ettiği sürece devam edeceğini, bir gün zamanın biteceğini, o zaman Allah-u Teala'nın kainatı yeniden sıfır noktasında geriye döndüreceğini, yarattığı gibi tekrar geriye döndüreceğini, Allah-u Teala söylüyor, Allah'ın Resulleri de herkese Allah'ın emriyle bildiriyor. Onun için Resuller doğru söylemişler diyorlar. Herkes kendi zamanındaki, kendi kavmindeki Resulün söylediğinin doğru olduğunu görüyor. Bu ayet-i kerime, yani Yasin Suresi'nin 52. ayet-i kerimesi, aynı zamanda her kavimde Resullerin yaşadığının kesin işaretini verir. Resuller doğru söylemişler diyorlar. Her kavimdeki Resul bundan mutlaka bahseder. Öyleyse hangi devirde insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları yerde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır. Ve o Resulün söylediği de budur. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Zaman tersine dönüp sıfırlanacaktır. Mevcut olan kainatta neticede o tek noktaya dönecek ve yok olacaktır. Nasıl yok olacaktır? Allah Teala nasıl önce enerjiyi yaratmışsa, nötronları, bu nötronlardan elektronları yaratmışsa, karşıt elektronları yaratmışsa, karşıt nötronlardan ve bununla kainatı yaratmışsa, madde halindeki kainatı tekrar enerjiye, yani nötronlara döndürecek. Enerjiyi de nasıl başlangıçta var etmişse, aynı şekilde yok edecektir. Ne diyor Allah Teala? Her şey fani olacaktır. Yalnız Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır diyor Allah Teala. Ve 53. ayet-i kerime. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. İn eğer kânet oldu illâ ancak den başka sayhaten sayha şiddetli ses dalgası vâhideten bir tek fe artık işte İza olduğu zaman hüm onlar cemiyün toplu olarak hepsi edeyna huzurumuzda muhtarun hazır bulunanlar. Sadece tek bir sayha, şiddetli bir ses dalgası, işte o zaman hepsi huzurumuzda hazır bulunanlar olacaklardır. Hazır bulunanlar olacaklardır, hazır bulunanlardır.

burada bu ifade Allah'ın ifadesi. Bir tek sesle onların hepsi, bütün insanlar mezarlarından çıkacaklar ve önce mahşer meydanına gelecekler. Orada sura ikinci ve üçüncü defa üfürülecek. Tekrar ölecekler. Tekrar yepyeni bir yaratışla yaratılacaklar. Ve Allah'ın huzurunda olacaklar. Allah'ın huzurunda olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar mahşer meydanından sonra indilayde Allah'ın huzurunda olacaklardır. Herkesin hayat filmi oradadır. Orada herkese hayat filmleri gösterilecektir. Ve Mahkeme-i Kübra budur. Allah Teala herkesi tek tek söyle bakalım ey kulum neler yaptın diye herkese sual sormayacaktır. O gün herkes cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Kendi boşlukta oynayan üç boyutlu hayat filminden bunu görebilecektir. Allah'ın huzurunda hakimi, savcısı, avukatı, sanığı olmayan bir mahkemede herkes kendi hayat filmini sadece seyrederek Mahkeme-i Kübra'yı oluşturacaktır. Uzuvlar hareketlerini yaptıkça, aksiyonlar oluştukça dereceler belirecektir. Uzuvlar böylece kaybedilen veya kazanılan derecelerle birer şahit olarak ortaya çıkmış olacaktır. Ve ayet 54. Bismillahirrahmanirrahim. Fel yevme la tuzlemu nefsün şey'a şey'en ve la tuczevne illa men kuntum ta'melun. Ve artık işte el-yevme bugün, o gün la tuzlemu zulmedilmez nefsün nefs, kimse kişi şeyen şey ve la tuczevne ve karşılık göremezsiniz, cezalandırılmazsınız illa'den başka ma şey kuntum siz oldunuz ta'melun yapıyorsunuz. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız. İşte o gün hiç kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez buyuruyor Allah Teala. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Neden zulmedilmez? Çünkü iki tane hayat filmi göreceksiniz. Bir, aksiyonlarınızın, davranış biçimlerinizin hayat filmi. Bir de zihninizden geçenlerin filmi. Acaba hangi olayı vücuda getirirken ne düşündünüz? O olayınızda taammüt miktarı ne kadardır? Elinizdeki mizan bunları düşüncelerinizin ne olduğuna bakarak değerlendirecektir. Milyarda bir bile hata yapması mümkün olmayan bir ilahi bilgisayar hepinize teslim edilecektir. Mizan ve bu mizan size kıl kadar zulmedilmediğini ispat edecektir. Neden? Çünkü taammüt miktarına göre aklınızdan geçenle işlediğiniz fiil arasındaki ilişkiyi tespit edecektir. Neyi tespit edecektir? Mizan. Ve
mizanın üzerindeki rakamla orada kiram-ı katibe meleklerinin yazdığı rakamın aynı olduğunu göreceksiniz. Çünkü onlar da aynı mizanı kullanarak her olayınızdaki taammüt miktarına göre kesin milyarda bir bile hata yapması mümkün olmayan bir teraziyle hareket etmişlerdir. O mizanın aynı kıyamet günü size teslim edilecektir. Göreceksiniz ki hiçbir noktada en ufak bir şekilde size hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız diyor Allah Teala. Her amelinizin karşılığında aynı anda her saniye dereceler göreceksiniz. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler devamlı toplam değişecektir. Her saniye kainatın her noktasında yaşayan herkes için derece kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Yani bir insan ben şu anda ibadet etmiyorum, derece de kazanmıyorum, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. İyilik etmediğim için derece kazanmıyorum ama kimseye kötülük de etmediğim için derece de kaybetmiyorum diye düşünemez. Çünkü dereceler sadece yaptığınız iyiliğe, yaptığınız kötülüğe dayalı olarak değil, Allah'ın emrettiği şeyleri, mesela zikri yapıp yapmadığınıza göre de tayin eder. Daimi zikir emredildiği cihetle, zikir yapmayan herkes her saniye derecat kaybeder. Öyleyse, ben kimseye kötülük yapmıyorum, derecat kaybetmiyorum diye düşünen kişi yanılmıştır. Derecat kaybediyordur eğer zikretmiyorsa. Hayatınızın her saniyesi mutlaka zikirle süslenmesi lazım gelen bir olaylar dizisini ifade eder. Öyleyse her an ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz ve kendi yaptıklarınız sebebiyle cezalandırılacaksınız veya mükafata kavuşacaksınız. Amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Diyor Allah Teala. Bu ceza aynı zamanda mükafatlandırılmazsınız anlamında taşır. Çünkü ceza kelimesi hem mükafat için Arapçada hem de cezalandırmak istikametinde kullanılıyor. Yasin suresi 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cenneti cennetil yevme fi şugulin fakihun. İnne muhakkak ki ashabe sahip ehil halk el cenneti cennet el yevme o gün bugün fi içinde şugulin meşguliyet fakihun memnun hoşnut zevki sefada olanlar. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.

Cennete gidecek olanlar o gün büyük bir sevincin içinde olacaklardır. Çünkü amel defterlerinde amelleri pozitif netice vermiştir. Bir başka ifadeyle sevapları günahlarından fazladır. Ve 56. ayet-i kerime Yasin suresi Bismillahirrahmanirrahim hüm ve ezva cühüm fi zilalin alel erra iki müttekiyun hüm onlar ve ezvacuhum ve onların eşleri fi zilalin gölgeliklerde alel eraiki tahtlar üzerinde müttekiyun yaslanmış olanlar onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Cennete girecekler. Cennete girdikleri zaman tahtlar üzerinde yaslanmış olacaklardır. Onlar ve eşleri. Allah-u Teala'nın burada tabii cenneti kazanmış olan eşlerden bahsettiği kesindir. Eşler vardır, Allah'ın cennetine ehildir. Eşler vardır, cehennemliktirler.

Allah Teala orada kıyamet günü eşlerinde beraber bulunacağını söylüyor. Mesela Adn cennetine gidecek olanların eşleri eğer selam makamına ulaşmışlarsa mutlaka selam makamının hangi mertebesinde olurlarsa olsunlar eşleriyle birlikte Adn cennetlerinde olacaklardır. Onlara özel bir Allah Teala'nın nimeti bu. 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un. Lehum onlar için vardır. Fiha orada fakihetun yemiş meyve ve lehum ve onlar için ma yedde'un istedikleri şeyler.

Orada onlar için meyveler vardır diyor. O müessese fakihun fakihetun fakihun memnun, hoşnut ve zevki sefada olanlar. Fakihetun de onlara bu zevki sefayı veren her şey, meyveler, yemişler vesaire. Orada meyveler, yemişler, istedikleri her şey vardır diyor Allah Teala. Cennet ehli sonsuz bir doyum içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerine sahip olarak enerji bedenleriyle yaşlanmadan sonsuza kadar yaşayacaklardır. Ve 58. ayet-i kerime Yasin suresi selamün kavlen min Rabbin Rahim. Selamün selam kavlen söz min Rabbin Rablerinden, Rahim'in rahmet nuru gönderen, Rahim olan Rab'ten selam sözü vardır.

Allah'tan onlara selam sözü vardır. Onlara selam denilir diyor Allah Teala başka bir ayetinde. Bu Rab'den gelen bir söz. Allah Teala onları orada selamlıyor. Rahim olan, rahmet nuru gönderen ve rahmet nuruyla onları cennetine ulaştırmaya vesile olan, ulaştıran Allah'ın onlara cennete ulaştıklarında söylediği şey selam. Rab söylüyor, Allah söylüyor selam sözünü. Ve 59. ayet-i kerime Vemta zül yevme eyyuhel mücrimun ve imtazu ve ayrılın el yevme o gün bugün eyyuha ey el mücrimun mücrimler günahkarlar ey mücrimler suçlular bugün ayrılın.

günahkarın ayrılması söz konusu. Cennete gideceklerinde cennete girmesi söz konusu. İster cehennem ehli olsun, ister cennet ehli olsun, herkes başlangıçta mutlaka cehenneme girecektir. Cennet ehli uçarak girecektir. Cehennem ehli kapıdan burunları sürtünerek cehenneme girecektir. Cehennem ehli orada ebediyen kalacaktır. Cennet ehli ise aynı gün bütün cehennemleri Allah-u Teala onları gösterdikten sonra cehennemden ayrılıp sonsuz şükürler, hamdler içinde cennete ulaşacaklardır. 60. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidüş şeytane innehu lekum adüvün mübin. E mi lem ahad ahd almadım ileyküm size ya ey beni Adem Ademoğulları en la tabidü kul olmamanız eşşeytane şeytan innehu muhakkak ki o lekum sizin için size adübün düşman mübinün apaçık. Ey Ademoğulları ben sizden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Allah Teala bu ayet-i kerimede şeytana kul olmayacağınıza dair size ahd vermedim mi? Sizden ahd almadım mı? Diyor. Biz Türkçemizde ahd almak diye kullanıyoruz. Ant vermek olarak kullanıyoruz. Ama Arapçada ahd almak olarak geçiyor. Yani Allah Teala bizden bir talepte bulunuyor. O talebi gerçekleştirmek üzere bizden aldığı söz Allah'ın bizden aldığı ahd anlamına geliyor. Türkçe ile Arapça arasındaki uyum bizim Türkçe'de kullandığımız kelimeler farklılığı sebebiyle. Ben size ahd vermedim mi veya sizden ahd almadım mı? Yani Allah-u Teala'nın burada kullandığı ifade sizin üzerinize ahd olmadı mı manasına şeytana kul olmayacağınıza dair muhakkak şeytan sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Burada şeytana kul olmak herkesin başlangıçtaki durumudur. Herkes hayata şeytana kul olarak başlar. Bir kişi Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Kurtulduğu nokta Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği noktadır. İşte Allah Teala Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde nerede tağuta kul olmaktan kurtuluyoruz? Nerede Allah'a kul oluyoruz? Onu ifade ediyor. Diyor ki Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Başlangıçta sahabenin de bütün insanlar gibi tağuta kul olduğunu ama Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulup
Allah'a kul olduğunu belirtiyor Allah Teala. Çünkü kullarım ifadesini kullanıyor sahabe için. Sahabe başlangıçta tağuta kul olduklarını da aynı ayet-i kerimede kesin olarak söylemiş Allah Teala. Tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmış oluyorlar. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların bu ayet-i kerimede ise şeytanın bize apaçık bir düşman olduğu elbette kesindir. Yasin Suresi'nin 61. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve eni buduni haza sıratun müstakim. Ve eni buduni ve bana kul olun. Haza bu, sırat-ı müstakim, Allah'a yönelmiş yol, Allah'a götüren yol. Ve bana kul olun, işte bu sırat-ı müstakimdir. Hep sırat-ı müstakim yerinde, 23 Kur'an-ı Kerim mealinin aşağı yukarı hepsi doğru yol diye kullanıyorlar sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol demek. Doğru kelimesi hedefi yok ediyor. Doğru yol tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Bu birinci sırat-ı müstakim. Allah Teala'nın ilk sırat-ı müstakimi. Yasin Suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri, Allah'a tağuta kul olmaktan kurtulup, Allah'a kul olduğumuz noktada birinci sırtımızda kimin üzerinde olduğumuzun kesin olarak ispatı söz konusu. Ve Yasin Suresinin 62. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim, ve lekat edalle minküm cibilen kesira efelem tekunu takulun ve lekat ve andolsun ederle delalette bıraktı, saptırdı minküm sizden cibilen insanlar, halk, cemaat kesiren çok, çoğu mı fe o zaman hala lem tekünü olmuyorsunuz, olmazsınız. Takülün, akıl ediyorsunuz. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz?

Hamdolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalette olarak hayata başlarlar. Kendisine tebligat yapılır. Mutlaka kişi tebliğe muhatap olur. Ve tebligat yapıldıktan sonra, onun ittilağına sunulduktan sonra iki çeşit insan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Ondan evvel, tebligattan evvel bütün insanlar dalalettedirler. Tebligattan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette kalmaya devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Dalalete düşmek diye bir sözü kullanıyorlar. Aslında insanlar hidayete değil ki dalalete düşsünler. Başlangıç hidayetle başlamıyor insanlar hayata, dalaletle başlıyorlar. Dalalette kalmak veya hidayete adım atmak, hidayet üzere olmak birbirinin zıttı olan iki kavram. Herkes dalalettedir başlangıçta, dalalette kalırlar insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ama dalalete düşmek diye bir şey de var mıdır? Elbette vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kendine düşenleri yaparsa mürşidine tabi olur. Ondan sonra da ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşır. 21. basamakta, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Emanet sahibine iade edilmiştir. Kişi hidayete ermiştir. Birinci hidayet tamamdır. Eğer bu noktadan sonra kişi tekrar dalalete düşerse, işte o hidayetteyken tekrar dalalete döndüğü için buna dalalete düşmek diyoruz. Öyleyse birçok insan dalalette kalmış ama birçoklarını da hidayet erdikten sonra saptırmış. Dalalete düşürmüş. İşte birinciler dalalette kalanlardır. İkinciler hidayetten sonra dalalete düşenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ibadetçisi andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı ifadesi dalalette bırakılanlar için sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için geçerli. Dileyip de hidayete erenler hidayetten sonra tekrar şeytan tarafından dalalete dönerlerse bu dalalete düşmektir. Dalalette kalmakla dalalete düşmek birbirinin aynı şey değildir. Dalalete düşmek hidayetten sonra tekrar dalalet ehli olmayı ifade eder. Ve Yasin Suresi 63. ayet-i kerime Hazihi cehennemülleti kuntum tuadun tuadun Hazihi bu cehennem cehennem elleti ki o kuntum siz oldunuz tuadune size vaat ediliyor. Size vaat edilmiş olan cehennem budur. İşte budur. Şeytana tabi olanların gideceği yer işte orasıdır. Eğer şeytana tabi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara tabi olmuş olacaksınız. O zaman size vaat olunan şey cehennemdir. Ve cehenneme gidenlerin durumları Yasin 64'te de devam ediyor. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Is lev hel yevme bima kuntum tekfurun. İslevha ona yaslanın. El yevme o gün yani bugün cehennemde olanlar için o gün bima şey sebebiyle kuntum siz oldunuz tekfurune. İnkar ediyorsunuz. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın. Yani girin. Ona cehenneme girin. Cennete girecekler için de cennete girin, cehenneme girecekler için de cehenneme girin deniyor. Kimler bunlar? Tağuta kul olanlar, insan ve cin şeytanları kul olanlar, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve 65. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, El yevme nahtemu ala efvahihim ve tekellimuna ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bima kânu yeksibun. El yevme o gün yani bugün nahtimu mühürleriz ala efvahihim
bihim onların ağızlarının üzerine ve tükellimuna ve bizimle konuşur, söyler, anlatır. Eğdiyim onların elleri ve teşhüdü ve şahitlik eder. Erculuğum onların ayakları bima şeyleri kânı oldular. Yiksibun kazanıyorlar. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Burada kıyamet günkü mizan anlatılıyor. Kıyamet günü hayat filmimiz, rakamlı kitabımız oradadır. Ve ellerimiz de, ayaklarımız da yaptığımız her fiili gösteriyorlar. Dereceli olarak, rakamlı olarak gösteriyorlar. Yani hangi fiili ayaklarımızla işlemişiz, hangi fiili ellerimizle işlemişiz? Yaptığımız her derecat kaybettirici fiil ve derecat kazandırıcı fiil oradadır. Her birinin kullanıldığı an gösterilen dereceler ya pozitiftir, kazandığımız derecelerdir, ya da negatiftir, kaybettiğimiz derecelerdir. Bunların her ikisi de geçerlidir. Söz konusu olan hayat kitabımız, yani hayat filmimiz, üç boyutlu olan hayat filmimiz. Ve Allah Teala diyor ki biz onların ağızlarını mühürleriz. Yani o gün onları cehennemde, o gün onları konuşturmayız. Yasin suresindeki bu 65. ayet-i kerime. Konuşmaları gerekmiyor. Çünkü insanların Allah Teala'nın karşısında konuşmaları söz konusu değil. Hayat filminin karşısında rakamları sadece görüyorlar. Neticede kaybettikleri fazlaysa gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları fazlaysa gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Şahitlik de oradaki rakamlar sebebiyle tam bir şahitlik. Ayrıca bir başka şahit daha var. O kişinin düşüncelerinin de orada görünmesi. Melekler insanların düşüncelerini de filme alıyorlar, görebiliyorlar, görüntüleyebiliyorlar. O zaman bu muhtevada kişilerin kazandıkları da kaybettikleri de uzuvlarının ve düşüncelerinin ortaya koyduğu tabloyla söz konusu ortaya çıkıyor. Ve burada o kişinin elindeki mizan milyarda bir bile hata yapmayacak olan bir doğrulukla tam tespiti yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim zikir muhtevasında birlikte olduk. Kur'an-ı Kerim tefsiri bugün inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Ölmeden evvel ölmek. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunun cevabını verebilmek için evvela ölüme gitmemiz lazım. Ölüm nedir? Bir insanın vücudunda 70 milyardan fazla hücre var. Bu 70 milyar hücrenin her birinde mitokondriler var. Yani elektrik üreticileri. Onların ürettikleri enerji sebebiyle fizik vücudumuz her türlü fonksiyonu gerçekleştirebilir. Yapacağı her şey bu muhtevaya bağımlıdır. Mitokondriler elektrik ürettiği için bütün işlevler görülebilir. Düşünebiliriz, konuşabiliriz, görebiliriz, hareket edebiliriz. Midemiz, bağırsaklarımız, kalbimiz, her şeyimiz çalışır. Neyle çalışır? Mitokondrilerin ürettiği elektrik enerjisiyle.

Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin diyor. Nimetlerini 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, işte vücudumuzdaki mitokondriler elektrik üretimi durdurdukları zaman ölürüz. Ne yapıyor Azrail Aleyhisselam'ın emrindeki melekler, ölüm melekleri? O kişinin üzerindeki kontağı kapatıyorlar. Ve mitokondriler elektrik üretimini devam ettiremiyorlar. Ettiremeyince önce beyin ölür. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudumuza yayılır. Ölümle birlikte nefsimiz ve ruhumuz için onların yerleşim mahali olan, onların yuvası olan, sığınağı olan fizik vücut artık onlara sığınak olmak vasfını yitirir. Çünkü ruh emr alemine aittir. Nefs berzah alemine aittir. İkisi de bu aleme ait değildir ve ölümle beraber fizik vücudumuz artık onlar için bir ilticagah olamaz. Sadece bir görüntü haline girer. Eğer nefsinizle zahiri alemde bir tayin mekan gerçekleştirirseniz, o zaman göreceksiniz ki bu zahiri alemde bulunan hiçbir şey sizin için madde değildir. Evin duvarlarının içinden geçebilirsiniz. Çatısından çıkabilirsiniz. Çatı kapalı olsun. Sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanlar da aynıdır. İşte hayatta olan bir insan öldüğü zaman cesedi, ölen o ceset artık bir cansız nesnedir. Dolayısıyla sadece bir görüntüden ibarettir. Kime? Nefse. Kime? Ruha. Ruh da, nefs de vücudun içine giremezler çünkü vücut artık sadece bir görüntüdür. İşte Azrail Aleyhisselam

ve yardımcıları vücudunuzdan ayrılan ruhu beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce aşarlar. Sitet-i Münteha'ya kadar birlikte gelirler. Sitet-i Münteha'dan öteye de ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak olayı fena fillah'tır. Allah'ın zatında yok olmak demektir. Peki bu 700 kat ne demek oluyor? Bire 700 versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu şu dünyada bir hayat yaşar. Sonra da bir gün ölür. Bu hayatı yaşadığı sürece o kişi Allah Teala'dan yardımlar alır. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yardımları çok üst seviyede kişiye gelmeye başlar. Bir insanın Allah'tan aldığı yardımlar nelerdir diye mi soruyoruz? O zaman cevaplara gelin beraberce girelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala'dan hiçbir yardım alamaz ve öldüğü zaman da mutlaka gideceği yer cehennemdir. Hangi istikamette yardım alamaz? Rahim esmasıyla yardım alamaz. Allah'ın rahmet esması bütün insanlar için vardır. Onlara şu dünyada yaşamaları için oksijeni, suyu, gıda maddelerini, giyimlerini, kuşamlarını sağlayan Allah'tır. Allah'ın rahmet esmasıdır. Ama Allah'ın bir de rahim esması var ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde tecelli eder. Neyi oluşturur Rahim esması? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Ama dilerse Rahim esması derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi inen nefse de emaretin bis-su'i ila ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Rahim esmasıyla tecelli neleri ihtiva eder? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmez. Etti, kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala derhal o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişinin durumuna göre o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Ya o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ya da
işitme hassasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinleti alır, kalbin mührünü açar, kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Öyleyse kişinin kendisine yapılan davete icabet statüsü içerisinde Allah'ın davranış biçimi bu. Kişi davete sadece icabet etmez, karşı çıkmamıştır, kavga da etmemiştir. Davet yapana da saldırmamıştır, onunla bir tartışmaya girmemiştir, ondan nefret de etmemektedir. Bu kişi sadece kendisine davet yapmıştır ama daveti kabul ettiğine dair bir işaret yoktur, kabul etmemiştir daveti. İşte böyle bir insanda Allah-u Teala hastalar üzerindeki engelleri kaldırır. Başka birisi de Allah'ın davetine icabet etmemiştir. Hem de öfkelenmiştir, kavga etmiştir kendisine bu tebliği yapanla. Onu aşağılamaya çalışmıştır. Böyle olanların da Allah-u Teala uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Yani gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ikinleti alıyor. Ama bu kişi sadece kabul etmeseydi, kavga etmeseydi, anlaşmazlık çıkarmasaydı, o zaman sadece hastaları üzerindeki engeller alınacaktı. Yani işitme konusundaki onun işitme hastasının üzerindeki mühür açılıyor sadece. Hastanın üzerindeki engel, işitme hastasının mührü açılıyor. Kalbindeki mühür açılıyor Allah-u Teala tarafından. Gözlerinde de bir değişiklik yok. Sadece görme hastasının, basar isimli görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perde alınıyor. Öyleyse öyle kavga etmeden sadece kabul etmeyenler için hastalar üzerindeki engeller alınıyor. Kavga edenler için uzuvlar üzerindeki engeller alınıyor. Ya bu kişi başkalarını da Allah'ın yolundan çıkartmaya çalışan birisi ise kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmaya da inanmıyor. Başkalarının da hayır diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. İnsan vücuduna hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür diyor. Onun için diyor, kim size Allah'a ulaşmayı dileyin falan derse o mutlaka yalan söylüyordur diyor. Onu diyor reddedin. İşte bu davranışın sahibi olan kişinin hem görme, işitme, idrak etme hastalarının engelleri konur, hem de uzuvların, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engeller konur. Ondan sonra da o kişinin kalbine Allah-u Teala ekinleti koyar. O kişi görmez, işitmez ve idrak edemez. İşte biz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala bu engellerin hepsini birden kaldırıyor. Kaldırırsa ne olur? Kaldırırsa o zaman kişi irşat makamını irşat makamı olarak görür. Onun söylediklerini irşat makamının kendisine söyledikleri olarak değerlendirir, işitir ve idrak eder. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişilerindeki faaliyetine şöyle devam eder. O kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbini Allah'a çevirir.
Sonra ne yapar? Sonra o kişi üzerinde yeni bir tesir icra edecektir Allah Teala. Göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra ne yapacaktır? O kişi için Allah-u Teala'nın bundan sonra yapacağı şey فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. O kişinin göğsünü yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala tecellilerini devam ettirecektir. Ne olur? Bu kişinin üzerindeki tesirlerini Allah Teala devam ettirecektir. Kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet nurları onun fazla beraber gelecektir ama kalbinin içine o delikten geçerek, Allah'ın göğsünü yardığı delikten geçerek, o menfezden geçerek kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde %1, sonra da %2 rahmet birikimi olacaktır. Bu birikim olduğu zaman kişi huşu sahibi olacaktır. Huşu sahibi olursa ne olur? O kişi mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibi olur. Ve sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. İşte o mürşide tabiiyetten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyleyeceği olaylar cereyan edecektir. Şimdi kişi mürşidine ulaştı. Ölmeden evvel ölmenin başlangıç noktası burasıdır. Ölmeden evvel öldüğümüzde ne olur? Öldüğümüzde ne oluyordu? Eğer ölmeden evvel ölmemişsek, Allah'a ulaşmayı dilememişsek ruhumuz vücudumuzdadır. Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları bu vücuttan ruhu çıkartacaklardır. Daha doğrusu ruh, fizik vücut ölünce otomatik olarak açıkta kalacaktır. Çünkü fizik vücut onun için artık bir görüntüden ibarettir. O ruhu yanlarına alacak ve Allah'a ulaştıracaklardır. Nasıl? Beraberce zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci kata da yedi tane alem geçmek suretiyle yedinci katın sonuna ulaşacaklardır. Ve orası Sitretül Müntaha'dır. İndi ilahinin en yüksek noktası. Oradan o ruh dikey olarak Allah'ın zatına yükselecek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi ölünce ruhu yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Peki, kişi hayatta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah da ona mürşidine ulaştırdı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Gerçekleştirince ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. O dergaha ulaşmıştır. O dergahta ayrılır. Oradan da devrin imamının dergahına yatay bir yolculukla Sebil isimli bir yol üzerinden ulaşır ve onarlık saflardan bir tanesine hangisine uygunsa yeri
oraya ulaşır. O safta yerini alır. Her saf 10 ruhtan oluşur. Onarlık dizler halindedirler. Her safın önünde rahleler, rahlelerin üzerinde de mutlaka herkesin bir Kur'an-ı Kerim'i orada onlara ders öğretmek üzere hazır vaziyette bekler. Oturmak bizim gibi masalar üzerinde oturmak değildir, yere oturulur, rahleler de yerdedir. İşte bu ruhlar yükselecek noktaya geleceklerdir. Burada Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ruhun vücuttan ayrılmasının yanı başında Allah-u Teala'nın o kişiye 7 tane nimeti söz konusudur. Birisi budur. Ruhun vücuttan ayrılması nasıl gerçekleşir? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve ona senin Allah'a mülaki olmak günün, gövmüt talakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a geri dön. Ben Allah'ın emrini tebliğ etmekle vazifeli olarak geldim. Görevi ben devralıyorum der. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu yerleşme bizim büyüden, hüddamdan, şeytanın her türlü hilesinden korunmamız anlamına gelir. Bir koruyucudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir vakayla karşı karşıyayız.

Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütün insanlar için birinci işlem devrenin imanın ruhunun başlarının üzerine gelmesi, ikinci nimet onun üzerine ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşmasıdır. Üçüncü nimeti Allah-u Teala'nın mürşidi ulaştığımız zaman o kişi için onun günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala kim diyor mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa, nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat diyor, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa ve bu seviyede bir mümin olursa, yani imanı artan kalbine iman yazılır. İmanı artan bir mümin olur. O zaman diyor onların günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. İşlemlerden birisi başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. İkincisi bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. Üçüncüsü günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Dördüncüsü o güne kadar Allah-u Teala bize her bir derecelik sevabımıza 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması ve ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta ikinci kata ulaştığı zaman bu 1'e 100, 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala size 1'e 700 versin sözü bununla alakalıdır. İnsan eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse o hayatı boyunca sadece her yaptığı sevaba karşılık 1'e 10 almış olan birisidir. Ama ölmeden evvel ölürse daha ölmeden evvel o kişinin alacağı nimetler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse nasıl bir olay bu? Daha yakından bakalım. Merceklerimizi olayın üzerine fokus ettirelim. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala'dan saydığımız hediyeleri aldı ve mürşidine ulaşıp davetini gerçekleştirdi. Ruh vücuttan ayrıldı. Kişi ne yapacak? Zikir yapacak. Zikir nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının rahmet ve fazlın, rahmet ve salavatın ulaşmasını temin edecek. Bu rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin nefsinin kalbinde oraya ulaşıp rahmetle fazla salavatla yerleşecek mi? Hayır, sadece başlangıçta %2 rahmet yerleşir. Daha fazıllar nefsin kalbine girmeden evvel rahmetin ulaşabileceği en yüksek rakam
%2'dir. %2 rahmet gelir, kişinin kalbine girer. Ve bu rahmet %2'ye ulaştığı zaman kişi mürşidine ulaşma hakkını kazanmıştır. Söylediğimiz gibi hacet namazını kılmıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ama kalbine o ana kadar giren sadece %2 rahmettir. Ne zaman rahmetle fazl, rahmetle salavat bu kişinin kalbine girip de fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmeye başlayacak? Ancak mürşidine tabi olduktan sonra. Tabi olunca ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamın dergahına gider. Ne zaman Allah-u Teala o kişinin ruhunu birinci kata yükselme hakkıyla mükafatlandırırsa, o kişi de ilk 6 kata kadar çıkabilen kervana katılır. Bunlar insan ruhları kümesidir. Giden kervan dediğimiz deve kervanı değil, insan kervanı. Bunlar zemin kattan birinci kata kadar yükselirler. Ve birinci katta secde ederler. İlk defa gelen birisi eğer birinci kata çıkma hakkını elde ettiyse birinci kata kadar çıkar ve orada bekler. Diğerleri ikinci kata çıkacaktır. Birinci katta sadece açıkta secde edilir. Ne zaman kişi ikinci kata çıkma yetkisini alırsa, diğerleriyle beraber ikinci kata kadar çıkabilmeye başlar. İkinci katta da su arınma havuzları vardır. Burada su arınma havuzlarında kişinin ruhu su arılır. Sonra üçüncü kata kadar yükselecektir kişinin ruhu. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescit köşkün alt katında en sonda yerini alır. Ve diğerleri üçüncü kata yükselirler ama o yükselemez. Ne zaman üçüncü gök katına çıkma hakkını elde ederse, o zaman üçüncü kata çıkacaktır. Önce mihenk menfezinden, üçüncü kattan dördüncü kata çıkma yetkisini alacaktır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında secde edecektir. Ne zaman beşinci kata çıkma yetkisini alırsa, Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Ne zaman altıncı kata çıkmak yetkisini elde ederse, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde Allah'ın boyasıyla boyanacak, nurlanacak ve yüzü açık yeşil beyaz hale geldikten sonra bu kalıcı olursa o zaman yedinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olacaktır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salihin'dir. Dördüncü alem Makam-ı Mahmud'tur.
Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alemde indi ilahidir. Kişi zikir hücrelerindeki sürecini tamamlamadan sesedi müntahaya ulaştırılmaz. Sesedi müntahaya ulaşan her ruh için oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişi ne yapmıştır? O kişi 7 tane gök katını aşmıştır. Birinci katta bu kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren hep kazandığı her dereceye karşılık 1'e 10 alıyordu bu noktaya ulaşmadan evvel, mürşidine ulaşmadan evvel. Ama ulaştığı andan itibaren 1'e 100 almaya başlar. Ve birinci kata kadar böyle devam eder. Ruhu birinci kata ulaşıncaya kadar. Ne zaman ruhu ikinci gök katına ulaşırsa, 1'e 100 olarak aldığı değerler 1'e 200 kata çıkar. Ne zaman ruhu üçüncü kata ulaşırsa, iki katlı köşk dergaha ulaşırsa, orada secde eder sadece. Bu noktada o kişinin kazandığı derece artık bile 300 olur. Ne zaman Beytül Makdes'in aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 400 alır. Ne zaman Beytül Haram'ın aslına ulaşır, orada secde ederse 1'e 500 olur. Ne zaman Sıbkatullah olma makamına ulaşırsa oraya, o noktadan itibaren 1'e 600 almaya başlar ve ne zaman 7. gök katına ulaşıp oradan da Allah'ın zatına ulaşırsa o noktadan itibaren 1'e 700 almaya başlar. İşte Allah Teala'nın indinde bir kişinin 1'e 700 almaya başladığı nokta ancak o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sağlanır. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 1'e 700 versin anlamına gelen 700 kat versin ifadesi bununla alakalıdır. Ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Nasıl öldükten sonra herkesin ruhu, eğer o vücuttaysa otomatik olarak ölüm melekleri tarafından alınacak, Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmışsa, zaten ölmeden evvel ölme işlemini kişi gerçekleştirmiş. Bir defa daha ikinci bir ruhu yoktur ki kişinin o ruh gelsin de alsın. İkinci ruhu yoktur ama Allah'ın zatındaki ruh geri gelir. Azrail Aleyhisselam ve onun emrindekiler vücuttan çıkardıkları değil, Allah-u Teala'dan gelen ruhu görev yapsınlar diye çıkardı ruhu. Alırlar, Allah'ın katına götürürler ve teslim ederler.
Böylece o kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi nasıl tamamlanıyorsa, ölümden sonra da o kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması ikinci defa gerçekleştirilir. Ama bu, ölmeden evvel ölenler için ikinci defa gerçekleştirmek söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, o kişi velayeti ihraz etmediyse, Allah'ın evliyalarından biri olamamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişinin ruhu vücudundadır. Vücudundaki ruhu Allah'a ulaştırırlar. Onlar 1'e 700 falan alamazlar. Dünyadayken 1'e 10 alırlar. O kadardır onların nasipleri. Ama ölmeden evvel ölmek, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, 1'e 700 kat nimet almayı gerektirir Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. Ölmeden evvel ölmek. Allah Teala bu sohbetleri dinleyen herkesi ölmeden evvel ölmek ve Allah'ın ermiş evliyası sıfatlarına kavuşmak imkanını versin. Duamızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Kim böyle bir dilekte bulunursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kendisinin gayretiyle değil, Allah'ın o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı vakasından hareketle, o kişi ölmeden evvel Allah'ın zatına Allah tarafından ulaştırılacaktır o kişinin ruhu. Ölmeden evvel böylece ruhu Allah'a ulaştığı için kişinin ölmeden evvel ölmüş olacaktır. Darısı ölmeden evvel ölmeyenlerin başına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وعليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki Vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli, idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi
işitip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2 bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onlara yevmi talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu bu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyordu Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır. Kalbin içine iman yazılmış oldu. Dört nimet aldı kişi Allah'tan. Ve
Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet girmesi gereğince kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinet alınmıştır. Bir, yerine ifat konulmuştur. İki, o kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. Üç, ek kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. Dört, bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarla nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapar. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zülmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki, kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle, salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, faz ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu.
afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu.

ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefsi emmare, ikinci %7'de nefsi levvame, üçüncü %7'de nefsi mülhime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi mardiye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil, Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh

%7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinizde en önemli unsur vuslattır. Allah-u Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah Teala Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Nefyettim diyor. Üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah Teala Nisa 58'de? İnnallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tevdi etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin.
Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu, geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime müzemmin 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah-u Teala. Emri Allah-u Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

11. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah-u Teala Elestü bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik, ey nefs, ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina, işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah Teala. Yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah-u Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de innallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. ayet-i kerime ile ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık? Bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz
gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa, fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha azalıyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Yeriden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paralel bir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'su Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. O, onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabi 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe
ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazl gönderirken zikir yaptığımızda, bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla, rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş, vuslat, visal, milaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sadedinde. Bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sevil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sevil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. 107 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan tarik-i müstakim başlar. Tarik-i müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarik-i müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçinir. Yatay bir sebil ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sebil Sitretil Müntaha'dan, yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direkt yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi üç bin. 25000 iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak ve açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes 7000 zikirle başlar ve zikri 15.000'e

19.000 zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33.000 zikirde kişinin 33.000 zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa, mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin onun ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci kata kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Ana dergâhta devrin yorumunun dergâhında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından el öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Harun Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin soldan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Müstakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Müstakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Müstakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Müstakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Müstakim biter, Tarık-ı Müstakim biter. Fetih için, yedinci gök katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Müstakim'e ulaşırsınız. İkincisinde, yani Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in ikinci safhası, ilk dikey yol, yedi katlık yol, adı Tarık-ı Müstakim. Tarık-ı Müstakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı, çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan evliya namzetleri, katları çıkanlar onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda Hanım Sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyri süluka Allah'a doğru olan bu yolculuğa iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyri sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyri sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde yedili bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gökkatının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, onun yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secdeyse, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci kata kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisini henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin
hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız huzur namazının ön tarafında solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde, ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz toprak üzerindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal dediğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdeli olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberri'u nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i illa

fazıllarda, %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levmedilen bir nefsten bahsediyor Allah-u Teala. Levmedilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor. Ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor. Nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında nefsinde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah-u Teala

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Lehm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün nurlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf. Bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu

50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar. Ama içeride duruyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre, belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor, kapı yok ve su arınma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren Hanım Sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Su arınma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı 1 metre genişlikte 80 santimde bir metre uzunlukta yani 1 metre uzunlukta 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf. Yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte. Şeffaf. Camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik. Derinlik dediğim yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa sola sıralamış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir tek tabakayla
50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra ikinci kattaki secde olayı sağ kanat filisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat filisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar. Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın, cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse, cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki
duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği? Bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer giriyor sağdan sola doğru. Ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Ve kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci
havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat filisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Arda arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra. Bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat velisi gene en sağda, sol kanat velisi solda ama hanım sultan da en solda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak, dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sola doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sade bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten birinci kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır. Zemin katta devrin imamının dergahında salının üst tarafında, sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki 6. kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın elini öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra
açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Suvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar. Sayıları diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra Meyenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytil Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar. Kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmül kitaba ulaşırlar. Kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Saliye'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de suvarılma havuzlarında suvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstlü iki katını da doldururlar. Secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mihenk menfezinden yükselirler. Beytil Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralanırlar. Orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytil Haram'ın aslında secde ederler.
gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu silüetinde bir kapı olan, bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi, yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor.
Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed'in Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel ezine elham talihim. Galil ve antrevi aleyhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha siz sevdiklerimizle birlikteyiz. Seven sevene koşar. Sevmeyen sevmediğinden kaçar. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin merkezinde olanız. Allah'a doğru koşan bize doğru koşar. Allah dostlarını seçerken kimseye sormaz. Allah seçer. Ve seçtiğine yetkiler verir. Allah için olmanın dereceleri Allah'ın verdiği bu yetkilerin seviyesine bağlıdır. Her devirde bir devrin imamı daima vardır. Hiç kimse ben devrin imamıyım diye ortaya çıkamaz. Allah-u Teala'nın bunu bizatihi bildirmesi ve emretmesi asıldır. Devrin imamı demek, huzur namazının imamı demek. Nasıl yeryüzünde, her tarafta, İslam aleminde namazlar kılınıyorsa, yedinci gökyüzünün yedinci aleminde de, yani indi ilahide de huzur namazı kılınır. Huzur namazının imamı aynı zamanda devrin imamıdır. İşte uzun uzun sizlere defalarca anlatmıştık huzur namazı nasıl kılınır. En başta kim vardır? En başta olanın yani namazı kıldıranın asıl sahibi Nebilerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi. Diyordu ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik yani peygamberlik meselesi onunla son bulacaktır diyor Allah Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olarak yaşadı. Ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. İblis nebi kavramıyla Resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş İslam alemini. Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risalet müessesesi kesintisizdir. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resuller göndeririz. Onlardan resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere Allah Teala resul gönderiyor.
daha açık bir ifadeyle o kavimden birisini Resul tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiği bu kişi o kavmin içinden. Resuller ard arda gelir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi Resul'dür. O nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir. Ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Açıklamak yetkisinde değildirler. Veli Resuller içinde, Nebi Resuller içinde durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda da Resul'dü. Allah Teala diyor, kıyamete kadar her kavimde bir Resul bahsedeceğiz. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacak. Şimdi böyle bir müesseseyi bozmak için şeytan ne yapabilirdi? Yapması lazım gelen şeylerden bir tanesi Nebi ve Resul kavramlarını karışık, içinden çıkılmaz bir hale getirmekti. Bunu yaptı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye bir açıklama bizim zamanımıza kadar devam etti. Herkes öyle zannettiler. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Böyle söylendi. Sevgili kardeşlerim, peygamber asli ifadesiyle, Farsça ifadesiyle Nebi kendisine mutlaka bir şeriat kitabı verilen, şeriat kitabı verilen diğer Resullerden üstün bir hüviyeti olan, aynı zamanda Resul olduğu için diğer Resullerden ifadesini kullandık. Diğer Resullerden üstün bir pozisyonu olan birisidir. Allah'tan doğrudan emri alır ve o emri mutlaka ifa eder. Allah'ın bütün nebiler Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf altında sadece bir kişi olur. O kişi devrin imamıdır. İşte peygamberlerin olmadığı devirde de devrin imamları hep var olmuştur. Her devirde o devrin bir imamı mutlaka indi ilahide görev alır. O zaman nebilerin olmadığı bir devirde mutlaka Resullerden birisi vekaleten devrin imamı olacaktır. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır. Nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul vekalet edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. Nübüvvet müessesesi insan için kainattaki en üstün müessesedir. Nübüvvet peygamberliktir. Allah'ın bu vazifeyi verdiği kişi
Yani devrin imamı olmak vazifesini verdiği kişi eğer peygamberse o nübüvvetin sahibidir. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin imamıydı. Huzur namazının imamıydı. Ve nübüvvet olarak bu görevi almıştı. Yani nebi idi. Olması lazım gelen aslında budur. Huzur namazının imamı aslında bir nebi resuldür. Onun için makam nübüvvet makamı olduğu cihetle nebiler asli olarak zamanlarının huzur namazının imamıdırlar. Asaleten bu görevi yürütürler. Ama Hazreti İbrahim'den başlayan bu dizayn Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devam etti. Nübüvvet herkese verilemez. Nübüvvet üstün insan olmayı gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğün sahibiydi. Son nebi olarak görevlendirildi. Huzur namazının imamlığı vazgeçilmez bir müessese olduğu için mutlaka huzur namazının günde 7 vakit kılınması gerektiği için orada bu görevi yapacak olan bir kişinin mutlaka görev alması gerekiyor. Bu sebeple peygamberlerin olmadığı devredeki geçen zamanlarında Allah Teala Resullerden birini huzur namazının imamı kılar çünkü nebi yoktur. Nebilerin olmadığı devirlerde Resullerden birisi huzur namazının imamı olarak görev alır. İşte o devrin imamıdır ama vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamının olsaydı Nebi olsaydı o görevi yapacak olanın vekili sıfatıyla bu görevi gerçekleştirebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde görev hiçbir zaman boş bırakılmaz. Bu sebeple Nebilerin bulunmadığı devirde, bütün devirlerde Allah-u Teala veli resullerinden birini huzur namazının imamı olmakla vazifelendirir. Başka bir alternatif de yoktur. Nebi mevcut olmadığı için bu görev vekaleten yürütülecektir. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı, o biziz. Hayatta kaldığımız sürece bu görev bize Allah-u Teala tarafından emanet edilmiştir. Ve bu görevi bir ömür boyu sürdürmekle vazifeli kalındık. Sevgili kardeşlerim, Nebi ve Resulü kavramları insanlar tarafından sadece birbirine karıştırılmamış, çok yanlış da anlaşılmıştır. Demektedir ki, Resuller peygamberdir, Nebiler peygamber olmayan Resullerdir. Eğer nübüvvet meselesi öyle anlaşılıyorsa bu büyük bir hatadır. Allah Teala peygamber kelimesinin tam karşılığının nebi kelimesi olduğunu ifade ediyor. Nebi peygamberdir. Ama Resul peygamber
Resul kelimesini tek başına aldığınız zaman peygamberler için de kullanılabilir ama Risalet peygamber olmayan huzur namazının imamlarını da kapsamaktadır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı mutlaka var olacaktır. İnsanlık var olduğu sürece huzur namazının imamı da mutlaka var olacaktır. İslam'dan birisi bu konuda seçilecektir Allah-u Teala tarafından. Kendisine tebligat yapılacaktır. Ve ona Allah-u Teala ilim öğretecektir. İşte şuna sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize o ilmi, Kur'an ilmini öğretti. Dünya üzerinde Allah-u Teala bize 19 ciltten ulaşan 8536 sayfalık bir Kur'an açıklaması yaptırdı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece bir insanız. Hiçbir şey bildiğimizi iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şudur ki, neyi biliyorsak, onu bize insanlar değil, Allah öğretti. Size neyi öğretmişsek, 19 cilt Kur'an-ı Kerim'in esaslarını biz sizlere hep anlattık. Hamdolsun ki elimizde 19 cilt Kur'an-ı Kerim mevcut, 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, bu bir eserdir. En çok bize huzur veren tarafı onun bütün açıklamalarının bize Allah-u Teala tarafından yazdırılması. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'ları incelediğiniz zaman İki ayet-i kerime sizin dikkatinizi çekmeli. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Kimdir devrim imamı diye sorarsanız bu iki ayet-i kerimeye bakıp cevap vereceksiniz. Çünkü hiç kimse yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimleri bundan sonra değiştiremez. Yazılmış olan, insanlar tarafından yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde innel hüda hüdallah bu ayet. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Diğeri İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu noktada çok dikkatli olarak söylediğimiz size bir açıklama getirmek üzere kendinizi hazırlayın ki bizim Allah'ın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün mealler innel hüda hüdallahı da inne hüdallahi hüvel hüda açıklama aslını da hidayet doğru yoldur şeklinde
tercüme etmişler, Türkçe'ye çevirmişler. O kadar Kur'an-ı Kerim arasında sadece bir Kur'an-ı Kerim bizim

bir değer olduğumuzu ifade etmiyoruz. Biz bir hiçiz. Ama biz Allah'ın kalemiyiz. Ama biz Allah'ın telefonuyuz. Ama biz Allah'ın emirlerini alır, sizlere ulaştırırız. Öyleyse bu devirde Allah'tan emir alabilen, insanlara ulaştırabilen birisi var mı diye soruyorsanız, bunun cevabını bize sormayın. Biz evet diyoruz, bizden alıyorsunuz. Ama siz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim dışımızda olan bizi izleyenler ve dinleyenler, hacet namazını kılıp, sizler bizi Allah'tan sormak zorundasınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi kaybolmuştur. Hidayet meselesi doğru yol olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse biz hidayetin bugünkü temsilcisiyiz. Hidayete eren ve erdiren kişi Mehdi'dir. Şimdi sevgili kardeşlerim, hidayetin manasının dahi bilinmediği bir ortam düşünün. Bunca Kur'an-ı Kerim çıkmış, bütün Kur'an-ı Kerimlerde o iki ayet-i kerime hidayeti en açık anlamda belirtilen iki ayet-i kerime hidayet doğru yoldur gibi bir ifadeyle gerçek anlamı yok edilerek devre dışı bırakılmıştır. O halde biz hidayetin bugünkü sahibi miyiz? Bütün Kur'an-ı Kerimler, bütün alimler, din adına bütün ahkam kesenler hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişlerse ve ayet-i kerime doğru yol olarak değil, hidayet Allah'a ulaşmaktır diyorsa, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu gizlenmişse ve Allah'ın bize öğrettiği bu öğretiyi biz kendi Kur'an-ı Kerimimizde tek bir Kur'an-ı Kerim olarak, başka hiçbir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi hiçbir zaman bulmanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerimler yazılmış ve piyasaya çıkmıştır. O piyasaya çıkan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin hiçbirisinde bu muhtevada bir değişiklik yapılmamıştır. Hidayet doğru yoldur denmiştir. Ve her şey öylesine bir sisin arkasında kaybolmuştur ki hidayetin ne olduğu kimse tarafından anlaşılamamıştır. Oysa ki hidayetin tarifi bu kadar basit. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a geri döner. Ölüm bir fizik vücudun görev süresinin bitmesi işlemidir. İnsanlar ölür, fizik vücutlar ölür ama onun içindeki ruh Allah'a geri dönecektir. Eğer ruhunu daha evvel Allah-u Teala'ya kişi ulaştırmamışsa, ölünce vücudundan ayrılan ruhunu Azrail Aleyhisselam'la onun yardımcıları beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama bizler gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için böyle bir işlem söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, kişinin vücudunda artık ruh yoktur. İşte şu

anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Bizim de vaktiyle ruhumuz vardı. Hamdolsun ki hidayete erdik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Bütün kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bu dünyanın hayatını yaşarken ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlardır. Belki burada daha doğru bir ifade kullanmak lazım. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever, seçer. En azından %90'dan fazlasını Allah Teala seçer kendisine. Ama sadece bütün o seçtikleri arasından Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Dilek mutlaka bizden olması gerekir. Bu dilek varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala Allah'a kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye söz vermiş. Bu sözünü mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiş olmayanlar, bunların ruhları vücutlarındadır. Ve dilediği zaman vücudu terk eder ruh, dilediğini yapar ama tekrar dönüş yeri mutlaka o fizik vücuttur. Başka sığınacak yeri yoktur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa kişi, o zaman ruhu ölene kadar vücudunda kalacaktır. Ölümle beraber fizik vücut, o ruhun sığınak olmaktan çıkacağı için artık ruha sığınaklık etmek imkanına sahip olamayacağı için ruh vücuttan Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a ulaştırılır. Her halükarda ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir, seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarına diğer ruhlarla beraber yükselebilmesi, yedinci katta yedi tane alemden geçmesi ve son alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamaları, bu zikirlerini tamamlamalarından sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşmaları, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmaları, yok olmaları söz konusu. Ne olur? Allah Teala'ya ait olan Allah'ın ruhu, Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'tan gelmiştir ve tekrar gerçek sahibi olan Allah'a bir emanet olarak yaşadığı insandan geriye dönüp ulaşmıştır. Herkes için son aynıdır. Burada olay açık ve kesin olarak belirlenmelidir. Çünkü insan fizik vücut ruh ve nefsten oluşur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dileyip de bu dilekten sonra Allah ona mürşidini gösterip mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Kişi ne diyor Allah-u Teala? Ve nefaha fihi min ruhihi. Ve nefaha ve
Biz ona üfledik. Fihi içine, onun içine üfledik. Min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor Allah-u Teala. Ruhena demiyor. Ruhumuzdan ifadesini kullanmamış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürdüğü ruhunu da geri istiyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan bunları öğrenip de sizlere açıklayıncaya kadar bizim dışımızda hiç kimse böyle bir açıklamayı yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan bunu öğrenmemiştir. Neden bahsediyoruz? Kur'an meallerinden bahsediyoruz. Açın, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceleyin. O iki ayet-i kerimeye dikkatle bakın. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Âl-i İmrân 73 ve Bakara 156 zannediyorum. Gerekirse tekrar bakıp size söyleriz inşallah. Sevgili kardeşlerim, burada son derece önemli bir konuya temas ettik. Neden? Çünkü söz konusu olan şey Kur'an. Yanlışlıklar devri kapanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Hidayet devrinde bu ilim Allah'tan alınır ve herkese açıklanır. Allah'ın Resulüne her taraftan taşlar atılır. Bunlar gayet tabidir. Sadece meyve veren ağaç taşlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde eğer biz bu doğruları anlatıyorsak ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri yanlışsa, o zaman elbette bize düşman olan insanların sayısı pek çok olacaktır. O zaman her türlü saldırılara muhatap olacağız. Bu da yaşayan tabiatına aykırı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki saldırılar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz Allah'ın gölgesinde yaşarız. Biz Allah'ın Resulüyüz. Hiç kimse bunu inkar etmek yetkisinin sahibi değildir. Çünkü Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetleri ceviz kabuğu olayını anlatmaktadır. Ve o olayda söz konusu olan kişinin Resul olduğu, hiç kimsenin iddia edemeyeceği bir şekilde, inkar edemeyeceği bir şekilde ispat edilmiştir. Öyleyse insanların yalanları hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar, ölene kadar da Allah için yaşayacağız. Ve Allah için öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize emrettiği kaide ve usullerden hiçbirinden fedakarlık etmeyiz. Hiç kimseye taviz vermeyiz. Bu sebeple insanlar bize düşman olacaktır, olabilirler. Düşmanlıklarını her alanda göstereceklerdir, gösterebilirler. Ama Allah'ın Resulüne onlar bir zarar veremezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Bu anlattıklarımız bütünün sizlere detaylara girmeden açıklanmasıdır. Allah-u Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı kişinin nefsindeki bütün afetleri alması söz konusudur. Bu işlev mutlak olarak tamamlanır. Mutlaka tüm Resuller daimi zikrin sahibidirler. Onlar daimi zikrin sahibi olmaya bir gayretle ulaşmamışlardır. Onlar Allah-u Teala tarafından daimi zikrin sahibi kılınmışlardır. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Zikri daim, arkasından bütün teslimler, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir irade teslimi söz konusu olunca ortada bir sonuç vardır. O kişi Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ne yaparsak o yaptığımız şey Allah'ın bize yaptırdığıdır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilenler için kimliğimiz en açık şekilde Kur'an ayetleriyle tespit edilmiştir. Bütün meyve veren ağaçlar taşlanacağı cihetle bizim için de çok şeyler söylenebilir. Bunlar da bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'ın yaptırdıklarını yapabiliriz. Kendiliğimizden bir şey yapmamız mümkün değildir. Allah ne dilerse onu yaptırır. Serbest irademizi biz kullanmak imkanının sahibi olamayız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Dünya üzerinde vücuda gelecek olaylar bizi negatif istikamette etkileyemez. Allah-u Teala'nın şu dünyada verilen gezegeninde en yakınında olan kişi o biziz. Bu devrin Resulüyüz. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ortaya koymuştur. Hakikatler değiştirilemediği gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel noktalara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Velayet makamları konumuz, evliyalık makamları. Bir insan ne zaman evliya olur? Evli olmak, evliyalık, velayet makamının sahibi olmaktır. Velayet kelimesinin temelinde veli olmak var. Veli, dost manasına geliyor. Veliler Allah'ın dostlarıdır. Velayet Allah'ın dostlarına verdiği bir yetkidir. Öyleyse velayete baktığımız zaman fena, beka, düt, Muhsinler, Ullelbab, İhlas ve Salah olmak üzere 7 kademe görünüyor. Fena, Beka, Düht, Muhsinler, Ullelbab, İhlas ve Salah makamları. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah yolunda ilk adımı atmıştır.

Töreni olacaktır. Mürşidine tabi olacaktır. Sonra ne olacaktır? Mürşidine tabiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katı aşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede zikir hücrelerine ulaşacaktır. Zikir hücrelerinde zikir süresini tamamlayacaktır. Sonra sitte-i müntehaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla indi ilahiye yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olmak Allah'ın zatında yok olmaktır.

İşte bu nokta ifna olma, Allah'ın zatında yok olma noktası en an makamına işaret eder.

Ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve nefaha bihi min ruhi."

Ruh, bütün insanlara Allah-u Teala'nın onlar doğarken üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Bütün insanlar doğduktan hemen sonra Allah'ın kendilerine ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıyadırlar. Mutlaka Allah-u Teala her doğan bebeğe ruhundan üfürür. Üfürülen ruh, vücudun mutlaka şeklini aynen alır. Yani fizik vücudun yok boşlukta kapladığı alanın hacmin bütününü doldurur. Ruh, fizik vücudun tam bir benzeridir. Eğer ruhunuzu görseydiniz, saçınızın her tanesi dahil olmak üzere sizin vücudunuzun aynı olduğunu görecektiniz. Vücutta hangi değişiklik olursa, ruhta da aynı anda o değişiklik oluşur. Ruh, mevcutların üzerine bina edildiği için vücutta değişen her şey ruhta da aynı standartlarda değişiklik gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. İşte manevi tekamül bu dileğin arkasından tahakkuk eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.

Allahu yeşteri ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Münip olmak veya yunip kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade eder. Kim yunip olursa aynı kelimenin iki ayrı kullanılışı yunip ve münip kelimeleri münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona yönel ve yettekuhu ona ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelen kişi birinci takvanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ondan evvel kişi takva sahibi değildir. İnsanlar zannederler ki İslam'ın beş şartını gerçekleştiren herkes takva sahibi olur. İslam'ın beş şartını gerçekleştiriyor diye hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahibi olmanın yedi safhası var. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. İkinci takva Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabiiyetidir. On dördüncü basamak. Üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olmasıdır. 22. basamak, 21. basamakta ulaşır. 22. basamak teslimiyettir. 4. safha fizik vücudunu Allah'a teslimidir.

Fizik vücut. Allah'a teslim olacaktır. Sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu daimi zikirle gerçekleşir. Ve sonra da iradenin Allah'a teslimi denir. Ruh, veç, nefs. Veç, fizik vücut. Nefs, afetlerde olan nefsimiz. Ve irade. Kötüleri işlemekten bizleri men eden kuvvetin adı. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı Allah-u Teala'nın dizaynında bizim devreye girmemizin ifadesidir. Allah Teala insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Dileyen dilediğini gerçekleştirir. Bu dilediğini gerçekleştirmek iki ayrı cephede tahakkuk edebilir. Cephelerden bir tanesi Allah'ın emrettiği istikamette bir olayın gerçekleşmesi. Yani o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Kim dilerse Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Soracak ve sonra da mürşidine, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka ulaşacaktır. Allah Teala ona vazgeçilmez bir sevgi verir. Kişinin ömrü varsa o kişi hayattayken mutlaka mürşidine Allah tarafından ulaştırılır ve tabiyetiyle beraber Allah'a doğru seyre suluka çıkması gereken ruh vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Oradaki bütün ruhlarla beraber yola çıkmak için hazırlanır ve bir süre sonra birinci kata kadar çıkmaya başlar. Diğerleri ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacak. Çıkabilenler hangi kata kadar çıkabiliyorsa o katlarda birer birer kalacaklar. Grup grup. Ve yedinci kata çıkabilenler yedinci katta yedi tane alemi geçeceklerdir. Ve o geçenlerden her birisi o yedi tane alemin birinde kalacaktır. Bir kısmı hep alemlerin birinde kalacaktır. Böylece yedinci katta yedi tane alem geçilecek ve sondan son alem olan zikir hücrelerinde herkes zikrini tamamlayacaktır. Bu zikrin tamamlanmasından sonra kişiler Sitret-ül Münteha'ya ulaşacaklar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yani illiğine ulaşacaklar. İlliğinde Allah'ın zatında bütün ruhlar yok olacaklar. Ne olmuştu? Allah ruhundan
insanlara üfürmüştü. O ruh bir insanda, o kişi kendisini, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar kaldı. Allah'a ulaştırmayı dileyinceye kadar kaldı. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruh vücudundan ayrıldı. Ve Allah'a doğru giden kafileye katıldı. Böylece önce birinci kata çıkacak. Oradaki çimenler üzerinde bir süre kalacak. Ötekiler ikinci kata çıkacaklar. Çıkabilenler daha sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacak. Yedinci katta yedi tane alim geçerek Allah'a ulaşacaklar. Ama yola yeni çıkan kişi birinci katta bir süre çimenler üzerinde kalacaktır. Diğerleri ikinci kata kadar yükselecektir. İkinci katta doğrulma havuzları söz konusu. O doğrulma havuzlarında sorumalarını tamamlamayanlar tamamlayacaktır. Tamamlamış olanlar sağ tarafta bulunan sadece üç duvarı bulunan iki duvar bir de çatıdan oluşan bir kesimde secdede kalacaklardır. Bu secdede kalanlar sonra üçüncü kata çıkacak. Köşk mescitte secde edecekler. Sonra dördüncü kata çıkacaklar. Sonra beşinci kata yükselecekler. Beytül Makdes, Beytül Haram ard arda gelecek. En nihayet yedinci kata yükselecekler. 7. katta 7 tane alemden geçecek. Evvela ömür kitaba zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşacak. Bütün 7. kata çıkabilenler sonra herkes kendi kader hücrelerini görecek orada. Ve soldan sağa doğru bir yolculuk başlayacak. Birinci gidecekleri yer Ümmül Kitap. Bir apartman büyüklüğünde bir kitap, Ümmül Kitap. Bir sayfası açık. Buradan yolculuk devam edecek. Ve kitaptan sonra Kudret Denizi'ne ulaşılacak. Kudret Denizi'ne cinlerin dalması söz konusudur. Ruhlar da burada Kudret Denizi'ne kalanları göreceklerdir.

Ora, Muhammad peygamberlerin, yani nebilerin ve nebi olmayan veli resullerin nikahlarının kıyıldığı yere gelinecektir. Sonra Divan-ı Salihin neye ulaşılacaktır? Sonra zikir hücrelerine, zikir hücrelerinden sonra da zikir sayısı tamamlandığı zaman yukarıya doğru bir yolculuk yapmak üzere kişiler ulaşacaklardır. Ve gök katları açılmıştır. Allah-u Teala'nın zatına ruhlar buradan Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselerek indi ilahide Allah'ın zatına, Allah'ın huzurunda, Allah'ın zatına ulaşacaklar ve Allah'ın zatında yok olacaklardır. İşte bu olay seyri sülüktür. Bu seyri sülük kişiyi fena makamının sahibi yapar. Kim? Ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmışsa, o kişi Allah'ın zatında fani olmuştur, yok olmuştur. O kişi fena makamının sahibidir. Bundan sonra kişinin zikri artacak. Beka makamının sahibi olacaktır. Kişinin zikri daha çok artacak. Zühd makamının sahibi olacaktır. Ruh her yeni kademede bir gök katı diğer ruhlarla beraber o katlara ve daha ötelere çıkacaklarla beraber yükselecektir. İkinci kat beka makamıdır.

Sonraki makam. Zühd makamı olacaktır. Beka makamında kişinin ruhu Allah'ın zatında bakidir. Zühd makamında kişi zahit olmuştur. Zikir giderek artmaktadır. Kişi bu noktadan sonra yaklaşık 3-4 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkmak mecburiyetindedir. Bunu başardığı zaman, 18 saatlik zikre çıktığı zaman bu kişiyi daimi zikrin sahibi olur. Zühd makamından sonraki makam Muhsinler makamıdır. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi gerekir. Teslim edebilmek için kişi 18 saatlik zikre yükselmek mecburiyetindedir. Sünner makamı bu bakımdan en ağır, en çok gayret isteyen makamı ifade eder. Muhsin olmak, Muhsinler makamının sahibi olmak, kişiyi muhsin yapar. Fizik vücudunu kişi Allah'a teslim eder. Nasıl? 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik zikre çıkmak suretiyle. Daimi zikre ulaşmış mıdır? Hayır ama ramak kalmıştır. Çok az kalmıştır. Çünkü herkes bir süre uyumak mecburiyetindedir. Böyle bir uykunun dışında kalan saatler yaklaşık olarak zaten kişi gayretli ise 18 saattir. 24 saate 6 saat kalmıştır. 18 saatini zikirle geçiren birisi. Sağ kulağını yastığa koyarak uyur. Ve de hep Allah kelimesini tekrar eder. Ve bu 18 saatlik zikir sonunda daimi zikre dönüşür. O zaman kişi muhsin olmaktan bir öteye geçer ve Ulu'l-Elbab makamının sahibi olur. Ulu'l-Elbab makamının evvelki makamlardan farklılığı o kişinin daimi zikrin sahibi oluşundadır. Daimi zikre ulaşmayan kimse Ulu'l-Elbab olamaz. Allah-u Teala buyuruyor Li Ulu'l-Elbab Veskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanında yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Böylece kişi daimi zikrin sahibi olur. Bütün güzellikleri yaşar. Allah Teala'nın dizaynı onu en güzele ter. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhsinler makamının
kitlesi ...18 saatlik zikrin ötesi Ulul Elbab makamıdır. Mülklerin sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Bu daimi zikrin ilk kademesidir. Ulul Elbab makamını muhlisler aşarlar. Allah-u Teala'nın huzurunda İhlasın sahibi olanlar muhlistir. Bunlar daimi zikrin sahibidirler. Ve Allah Teala onları muhlis kılmıştır. Daimi zikrin birinci merhalesi Ulul Elbab makamıdır. Kalplerin sahibi kılar kişiye. Bu makam tamamlandıktan sonra kişi muhlis olur. İhlas sahibi olur. Allah-u Teala'nın huzurunda bir işlevden geçirilir. Bu işlev onu muhlis kılar. Muhlisler, Ulul Elbab makamının bir üstündeki makamın sahipleridir. Ulul Elbab makamının tanıtıcı faktörü daimi zikirdir. Muhlisler de daimi zikrin sahipleridir. Ama bir kalebe öteye geçmişlerdir. Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe ettirilmişlerdir. Bu tövbeden sonra ihlas makamı geçilir ve salah makamına ulaşılır. Salah makamı salihlerden oluşur. Onlar tövbe-i nasuhtan sonra iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. İşte bir dizayn içerisinde insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri onları fena, beka, züht, muhsinler, Ulul Elbab, ihlas ve salah makamının sahibi kılar. En üst mertebede olanlar salihlerdir. Bir kişinin şüt olabilmesi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayini mutlak o kişinin bu makama gelmesini ifade eder. Salihlerden olmak, böyle bir hedefe tayin edilmenin temelini teşkil eder. Ve kişi böylece salah makamının sahibi olur. Bu makam, makamların sonucudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi salihlerden kılmasını Yüce Rabbimizden temenni ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili izleyicilerimiz, bir Kur'an'ın nurundan programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere zikir ibadetinin önemini anlatacağız inşallah. Dinde zikir ibadetinin önemi, hidayetsiz bir teslim dininden bahsetmek mümkün değildir. Vuslatın gerçekleşmesi, yani dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah'ın ismini zikretmekle mümkün olmaktadır. Allah-u Teala yerde ve yedi kat göklerde yaratılan her şeyin hayatiyetini kendi isminin zikredilmesine bağlamıştır. Bu nedenle İsra Suresi'nin 44. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Yerde ve yedi kat göklerde yaratılan her şeyi her an ben tesbih eder ama siz bu tesbihi anlamazsınız diyor. Allah-u Teala insanı bütün mahlukat içerisinde en mükemmel ve en şerefli mahluk olarak yaratmış. Bu mahlukunu en ahsene ulaşabilecek bir fıtratta yarattığını, fakat nefsinde bulunan 19 afet nedeniyle esfel-i safhine reddettiğini Tin Suresinin 4 ve 5. ayet kerimelerinde bizlere belirtmektedir. Tin Suresinin 4 ve 5. ayet kerimesinde Esnevzillah şöyle buyuruyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْوِيُمْ سُمَّ رَدَدْنَا وَاَسْفَلِ السَّافِلِينَ Biz insanı en ahsine ulaşabilecek bir fıtratta yarattık. Sonra nefsinde bulunan afetler nedeniyle esfel-i safhine reddedik diyor. Yüce Rabbimiz Tin Suresinin 4 ve 5. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor inşallah Teala. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ تَقْوِيُمْ سُمَّ رَدَدْنَا وَاَسْفَلِ السَّافِلِينَ Biz insanları en ahsene ulaşabilecek fıtratta yarattık. Sonra nefsinde bulunan 19 afetten dolayı esfel-i safiline reddettik buyuruyor. Allah-u Teala'nın kuralları gereğince 28 basamakta 7 safa 4 teslimin yerine getirilmesi ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşrine tabi olmak suretiyle insanların kurtuluşa ermesi. Biz insanların nefsinde bulunan 19 afetten kurtulması, yani esfal-i safilinden ahsene ulaşabilmesi, Allah-u Teala'nın kuralları gereğince 28 basamakta 7 safa 4 teslimi yerine getirmesi ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşte tabi olmak suretiyle ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın zikriyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit zikirden bahsetmektedir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Yüce Rabbimiz zikri Müzemmil Suresinin 8. ayet kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tefettel iyileyi tebdila demek suretiyle Rabbimizin ismiyle zikir yapılacağını belirtiyor. Açıkça buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike, hem Rabbimizin ismiyle zikir yapılacağını ve aynı zamanda bunun bir emir olması nedeniyle üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz aynı zamanda Ashab Suresinin 41. ayet kerimesinde çok zikirden bahsediyor. Buyurur ki Esnevzillah, Ya eyyühellezine amen şükürullâhe zikren kesîrâ fesabbihû bükretem ve asîlâ. Ey amen olanlar, Allah-u Teala'yı çok zikredin diyor. Yani günün yarısından fazla yapılması gereken bir zikirden bahsediyor. Ve bundan sonra üçüncü tür zikir olarak da Yüce Rabbimiz Nisa Suresinin 103. ayet kerimesinde buyurur ki Esnevzillah, Ve zekadîtüm selat, namazı kılıp bitirdikten sonra fesbihallâhe kıyamen, kuuden ve cünübim. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Demek görüyoruz ki bu zikir her zaman parçasında yapılması gereken bir ibadet şekli ve üzerimize Nisa Suresinin 103. ayet gelmesiyle farz kılınmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, zikrin en iyisi gizli olanı, rızkın en hayırlısı ise kâfi gelendir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir cehri zikirdir. Çünkü kişiye sesli olarak anlatılması gerekiyor. Namazın rükünleriyle kılınması yine bir cehri zikirdir. Çünkü ayetlerin sesli olarak okunması gerekiyor. Ama Müzemmil Suresinin 8. ayet kerimesinde belirtilen Allah-u Teala'nın ismini ard arda tekrar edilmesi, yani Allah Allah diye zikredilmesi bir hafi zikirdir kardeşlerim. Allah-u Teala Arap Suresinin 205. ayet kerimesinde
hafif zikrinin önemini şöyle belirtiyor. Veskür rabbeke fi nefsike tadarru ve hifeten dünül cehri. Rabbini nefsinin kalbinde cehri olarak değil de gizli olarak zikredin buyurur Yüce Rabbimiz. Görüyoruz ki kalb-ı bela günü nefsimizin verdiği yemini, ruhumuzun verdiği misakı ve veçimizin vermiş olduğu ahdin yerine getirebilmesi ve böylece kamil bir insan olabilmemiz her zaman parçasında gerçekleşmesi mümkün olan harfi zikirle mümkün olmaktadır. Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde emanetlerin ehline iade edilmesini yani üç vücudumuzun ve irademizin Allah'a teslim edilmesini emretmektedir. Nisa 58'de Esnevci ile buyuruyor ki İnnallâhe yâmürüküm ente eddûl emaneti ile ehliha. Allah emanetleri ehline iade etmenizi emreder buyuruyor. Bunun bir emir olduğunu görüyoruz. Emanetlere baktığımız zaman arz ettiğimiz gibi üç cesedimiz bir de irademiz var. Yüce Rabbimiz bu emanetlerin dünya hayatını yaşarken kendisine teslim edilmesini muhtelif ayet-i kerimelerle üzerimize farz kılmış.

suretiyle bela men elfa bi ahdihi ve takka. Kim Allah ile olan ahdini getir ve takva sahibi olursa innallahu yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever diyor. Neden sever? Çünkü Yüce Rabbimiz Kaf suresinin 31-32. Ayet kerimesinde buyuruyor ki ve izlufetel cenneti li müttakine gayri bayit. Çünkü bu ayet kerimede cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı diyor. Anlaşılıyor ki takva sahibi olmayan hiç kimsenin cennete girmesi söz konusu değil. Ama Yüce Rabbimiz bizi sevmesi nedeniyle Rum suresinin 31. ayet kerimesinde görüyoruz ki bir tek dilekle en alt düzeyde takva sahibi oluyoruz. Münibineyi ve teku diyor Yüce Rabbimiz. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ali İmran suresi 77. ayet kerimesine geldiği zaman bunun fevkalade bir önem arz ettiğini görüyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayet kerimede buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلٍ. Onlar ki Allah ile olan ahdlerini ucuz bir bedel karşılığında değiştirirler. Bu takdirde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا يُكَلِمُ اللّٰهُ. Allah o gün, kıyamet günde onlarla konuşmaz. وَلَا يَنْزِرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günde onların yüzüne bakmaz. Onların ahirette nasibi yoktur. وَلَهِمْ عَزَبٍ اَلِيمٍ. Onlar için elim bir azap vardır diyor. Görüyoruz ki muhterem dinleyiciler, Allah-u Teala dünya hayatı yaşarken kurtuluşumuzu Kalübele günü vermiş olduğumuz bu ahdlerin yerine getirmesine bağlamış. Allah-u Teala saniyen Velas suresinde de bütün insanların başlangıç noktasında hüsranda olduğunu belirtiyor. Ve ilk adımda kurtuluşumuzu amen olup salih amel işlememize bağlıyor. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dahi ve Dua suresinin 7. ayet kerimesinde seni delalette bulup da hidayete biz edirmedik mi diyor. Dolayısıyla görüyoruz ki herkesin başlangıçtaki durumu efendim hidayette değil, delalette, cehennemlik, şirkte, Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil, fıskta ve amelleri boşa gider bir konumda olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki çeşit amen olan, yani iki çeşit mümin olanı görmekteyiz. Bir, amen olup salih amel işleyen, iki, amen olup salih amel işlemeyen. Yüce Rabbimiz, amen olup salih amel işleyenlerin cennete gireceğini şu ayet kelimelerle gayet açık ve seçik olarak bizlere bildiriyor. Bunlardan bir tanesi Mümin Suresi'nin 40. ayet kelimesi. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, men amile seyyaten fele yüzde ile mislaha ve men amilen salihan min zekerin evse fehuve müminin. Görüyoruz ki bu ayet kerimede kim salih amel işler, mümin olur, salih amel işlerse onlar müminlerdir diyor. İki çeşit mümin olduğunu görüyoruz. Demek ki salih amel işleyen ve işlemeyen, salih amel işleyenlerin kurtuluşta olduğunu ve Yüce Rabbim diyor ki yetkulüne cennete, onları cennetime alacağım ve yezukunu fiyâ ve gayri hesap, onları hesap sorarak cennetimde rızıklandıracağım diyor. İkinci ayet kerime baktığımız zaman Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 25. ayet kerimesinde ve beşirillezine amenü ve amin salihati diyor ki Yüce Rabbimiz salih amel işleyenleri ve amen olanları müjdele diyor. Demek ki bir salih amel işleyen amen olanlar var, bir salih amel işlemeyen müminler var. Yüce Rabbimiz bunların müjdelenmesini, yani salih amel işleyen müminlerin müjdelenmesini, çünkü onların cennette olacağını Yüce Rabbimiz buyurur. Bir ayet kerime daha vermek gerekirse Yüce Rabbimiz bu hak mümin dediğimiz kişilerin, yani cennete girecek olan müminlerin Hucurat suresinin 15. ayet kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki innemel mümin illezine amene billahi ve resulü sümme lem yertabu ve cahidu bi emvalihim enfisuhum fi sebilillah ulaike humus sadikun. Evet, ayet-i kerimenin muhtevasında buyurur ki müminler onlar ki diyor Allah ve Resulüne iman ederler, sonra vazgeçmezler. Ve cahidu bi emvalihim enfisuhum, malları ve nefsleriyle Allah yolunda mücadele eder. Yani nefs tezkiyesini yerine getirirler diyor Yüce Rabbimiz. İşte bunların sadıklar olduğunu bu ayet-i kerimede belirtiyor. Bu örnekleri şu anda daha çoğaltmak mümkündür. Görüyoruz ki her la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kişinin kurtuluşta olmadığını Yüce Rabbimiz belirtiyor. Enfal suresinin 29. ayet kerimesine baktığımız zaman bu konuyu gayet net bir şekilde izah ediyor. Yüce Rabbimiz buyurur ki
Ya eyyühe

الَّذِينَ اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْعَظِيمِ. Burada salih amel işlemeyen bir müminden bahsediyor ve onlara nasıl kurtuluşa eren mümin olduğunu tarif ediyor Yüce Rabbimiz. Buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey amenunlar. İntette kullâhe. Takva sahibi olun. Allah-u Teala sizlere Furkanlar versin. Yükefir ankim seyyatikim. Ve günahlarınızı örtsün. Ve yağfur leküm. Ve sizi günahlarınızı mağfiret etsin. Ancak o zaman kurtuluşa erersiniz diyor. Burada da görüyoruz ki ancak takva sahibi olanların kurtuluşa erdiği cihette Yüce Rabbimiz bu sadece La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diye müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasıyla kurtulabileceğini görüyoruz. O halde salih amel ne demektir? Buna Kur'an-ı Kerim içerisinde bakmaktayız. Günümüzde mevcut olan birçok Kur'an-ı Kerim'in mealine baktığımızda sayın müfessirlerin salih ameli iyi iş işlemek diye tarif ettiklerini görmekteyiz. Muhterem seyirciler, iyi iş işlemek dediğimiz zaman birçok konuyu kapsar bu. Ama Allah-u Teala öyle demiyor. Yüce Rabbimiz gayet sarahaten salih amel işlemenin nefs tezkiyesi olduğunu, yani nefsimizde bulunan afetlerin giderilmesini sağlayan bir amel olduğunu Taha suresinin 75 ve 76. ayet kerimesinde bizlere belirtiyor. Bu iki ayet kerimenin birleşmesinden görürüz ki efendim salih amelin nefs tezkiyesi olduğunu görüyor inşallah Teala. Nefsimizdeki afetlerin tezkiye ve tasfiye edilebilmesi ise Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'nın bizlere verdiği 12 tane ihsanla mürşidimize tabi olmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Çünkü bu ihsanlar alınmadan evvel kalp gözümüz, kalp kulağımız ve idrak merkezlerimiz kapalı olduğu cihetle hem mürşide gerek görmüyoruz hem de Allah-u Teala'nın bu şekilde nurlarının kalbimize girmesi söz konusu değildir. Bu nedenle Allah-u Teala nefs tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Nahl Suresi'nin 9. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah, kat eflaha men zekkaha diyor. İşte görüyoruz ki hiç kimse kendi başına nefsindeki afetleri tezkiye edemiyor ve Yüce Rabbimiz bu hususu Nisa Suresi'nin 49. ayet kerimesinde, Necm Suresi'nin 32. ayet kerimesinde ve Nur Suresi'nin 21. ayet kerimesinde belirtmektedir. Nur Suresi 21. ayet kerimesinde gayet açıkça Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَلَوْ لَفَضُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani kalbinizin içerisine girmeseydi, yani nefsinin tezkiye olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemez diyor Yüce Rabbimiz. Nefsinizdeki afetleri sahabe döneminde nebilerin say zamanları ise veli müşriklerin yerine getireceği Bakara suresinin 151 ve Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz serahatını açıklamaktadır. İşte o sahabenin hepsinin ana dili Arapça olmasına rağmen Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 151. ayet kerimesinde buyuruyor ki كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ. Ey sahabe diyor, size sizin için bir Resul gönderdik. Bunun 5 tane görevi sayıyor. Bunlardan 2 tanesini görüyoruz. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا. Ayetleri bu ümmi nebi size tilavet edecek, açıklayacak ve yüzekkiyikim nefsinizdeki afetleri bu tezkiye edecek diyoruz. Ali İmran Suresi 164. ayet kerimesine geldiğimizde nebilerin olmadığı dönemde bulunan kişilerin de nefs tezkiyesi üzerlerine farz olduğu cihetle görüyoruz ki bunları da veli müşriklerinin yerine getirdiğini görüyoruz. Çünkü nebiler her zaman parçasında ve her kavimde yoktur. Nebiler arasında fetret dönemi var. Örneğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam arasında 600 sene var. Bu zaman zarfında hayata gelen insanlar nasıl nefslerini tezkiye edeceklerdi? Nebi olmadığı cihette görüyoruz ki bunları veli resullerin tezkiye ettiğini, veli müşriklerin yerine getirdiğini görüyoruz. Evet, şunu da noktada idrak ediyoruz ki teslimlerin yerine getirmemizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış ve teslimlerin yerine getirmemiz için de
mürşitleri üzerimize farz kılmış. Yani mürşidin de tabiyetin farz olduğunu burada bariz olarak görüyoruz. Mürşit olmadan hiç kimsenin nefsindeki afetleri tezkiye etmesi, yemininin, misakını, ahdini yerine getirmesinin mümkün olmadığını ayet-i kerimelerle görüyoruz. 1400 seneden bu yana Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ne yeminler kalmış, ne tabiyet, ne salih amel işlemek ve ne de zikir kalmış. İnsanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan bu hususlar tamamen devre dışı bırakılmış. İşte Mehmet Akif Ersoy bu nedenle bir deyişinde diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, halkın idrakine sunmalıyız İslam'ı diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e tekrar dönmemiz lazım ki sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı ancak yaşayabilirim. Kur'an'dan ilham alabilmek ise Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresi'nin 7. ayet kerimesinde muhtevasını belirtmiş olduğu Ulul Elbab kula tabi olmamız lazım. Yüce Rabbimiz bu ayet kerime diyor ki, biz bu Kur'an-ı Kerim'i muhkem ve müteşabih olmak üzere iki çeşit ayet kerimede müteşekkil indirdik. Muhkem olanların manası açıktı, herkes anlar. Ama müteşabih anlam ayetlere gelince bunun anlamını bir, ben bilirim. İlimde rusuf kesmedi, rasukun el ilmi. Onda da derler ki, ya Rabbi kabul ettik, bu ayetler Rabbimiz katındandır. Ama arkasından diyor ki, ve ma yezekkeru. Onlar bu ayetleri, müteşabih ayetleri tezekkür edemez. Yüce Rabbimiz diyor ki, illa ulul elbab. Benden sonra ulul elbab kullarım bunları tezekkür eder diyor. Yüce Rabbimiz bu nedenle görüyoruz ki kendisine Kur'an-ı Kerim'de dinini, diyanetini anlatacak olan Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla yetkili kılmış olduğu 4 tane insandan bahsediyor. Bunlara bakıyoruz ki bir, nebiler döneminde nebiler, artık günümüzde nebi yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Ama ikincisi Resuller. Her kavimde ve her zaman parçasında var. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 87. ayet kerimesinde, Yunus suresinin 47. ayet kerimesinde her kavmin Resulün olduğunu belirtiyor. Yetmez, Nahl suresinin 36. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz diyor ki, Estemzüyle, velakat ba'esne fi küllü ümmetin Resulen. Andolsun ki bütün ümmetlerde Resuller kıldık dediğine göre ve bu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli olduğuna göre demek ki her zaman parçasında Allah-u Teala'nın görevli kurmuş olduğu Resuller var. Ve dolayısıyla Allah-u Teala'nın emirlerini bunlar yeryüzüne yere getiriyorlar. Üçüncü kişi dediklerimiz zaman bunlar müşrikler. Efendim Yüce Rabbimiz, Kehf Suresinin 17. ayet kerimesinde müşrik ismiyle tarif ediyor bunları. Buyuruyor ki, men yehdullah fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o hidayet etmiştir. Ve men yüdlil felen tecellahu vel müşrüde. Kim de delalette kalmışsa onun için evliyadan bir müşrit bulmaz diyor. Dördüncü kişiye geldiğimizde, dördüncü kişinin de Allah-u Teala'nın tayin etmiş olduğu imamlar olduğunu görüyoruz muhterem seyirciler. Demek ki her devirde Allah-u Teala'nın tayin etmiş olduğu imamlar var. İmamların özelliğine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde buyuruyor ki, Esnebzüllah, ve cealne minhum eimmeten, içinizden bir kısmını ben imam kılarım. Ne için? Yehdüne bi emrına, emrimle insanları hidayete ulaştırsın diye. Hidayete ulaşmak farz ama hiç kimse kendi başına hidayete eremiyor. Yani ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyor. Bu nedenle diyor ki bu kişiler sizleri hidayete ulaştırırlar. Öbür tarafta ne diyor? Emrimle diyor. Demek ki bu hidayetçiler ki nebi olsun, efendim nebi olmayan resul olsun ve devrin imamı olsun, müşkler olsun bunlar hepsi Allah-u Teala'dan emir alan kişiler. Görüyoruz ki müftüler ilmi kitaptan alır, müşrikler ilmi Allah'tan alır. Bu nedenle müşrikte tabiyet farzdır. Allah-u Teala bu kişilerle her zaman parçasında konuşur ve kendi emirlerini bu kişilerin eliyle ikame eder. İşte Niyazi Mısri Hazretleri bu konu İzah Saadet'inde bir deyişinde diyor ki, hak kulundan intikamı yine kul eliyle alır. İlmiyle dünü bilmeyen bunu kul yaptı sarır. Cümle alem halikindir ama kul eliyle işlenir. Emir bari olmayınca sanma bir çöp teprenir. Görüyoruz ki Allah-u Teala demek ki bu kişileri mutavassıt kılmak suretiyle yeryüzünde emirlerini yerine getirmesini sağlıyor. Evet, bu kişileri nasıl bulacağız? Yüce Rabbimiz bunun da sırrını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve hacet namazıyla bulması gerektiğini Bakara Suresi'nin 45. ayet kerimesinde buyuruyor ki, Estaizüle, vestayini bis sabru ve salati, inna ala kebiretin ila haşiyin.
diyor ki sabır ve namazla, yani hacet namazıyla Yüce Rabbimizden sorularak bulunmasını belirtiyor. Gerek Fatiha suresinde gerekse Bakara suresinin 45. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz bu da müşridin bulunmasına burada istihane diyor. İstihane Allah-u Teala'nın belirtmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de özel yardımdır. Bunun dışında dünya metaına olan yardımlar biliyorsunuz ki Nasara kökünden gelen bir fiille izah etmekte. Ama burada istihane dediğim zaman Fatiha suresinde de belirtildiği gibi bunun müşrit anlamına geldiğini kim söylüyor? Allah'tan emir alan, Allah-u Teala'nın tayin etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla görevli olan kişiler söylüyor. Bu ilmi veren onlar, ilmi veren de Allah-u Teala. İşte bugün bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim içerisinde birçok bu şekildeki ayetler insanların zahiri görüşleriyle insanlara anlatıldığı cihetle ne yazık ki insanlar hem kendileri dalalette kalmışlar hem de bütün insanların dalaletine sebebiyet vermişler. Kur'an-ı Kerim içerisinde müşahhas olan bir hidayet ayet kerimesine baktığımızda örneğin Rad Suresinin 21. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz Arapçası itibariyle ayet kerime buyuruyor ki Esnevzübillah Vellezine yasuruna ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ve Allah'la ustad olurlar diyor. Allah-u Teala'ya ulaşacak olan şey nedir? Ruh Rabbimize gelmiştir. Er-ruhu min emri Rabbi ayet kerimesi gelince ruh sadece Rabbimizden gelmiştir, Rabbimize dönecektir. Dolayısıyla Allah-u Teala dönmesi gereken, teslim edilmesi gereken emanet burada ruhtur esasında. Yüce Rabbimiz burada diyor ki emanetleri ehline iade etmenizi emreder diyor Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde. Ama insanlar bugün nasıl meal vermişler bu Rad suresinin 23. ayet kerimesinde demişler ki şimdi kişi kendi zahiri görüşüyle ve almış olduğu emaneye bilgilerine diyor ruh insanlara hayat veren bir unsurdur. Ruh çıkarsa insan ölür. Bu nedenle dünyada yaşarken ruhun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Bu nedenle demiş ki onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar silah-ı rahme riayet edirler. Onlar Allah'ın şeriatını gözetir gibi yakından uzaktan alakası olmayan bir ifadeyle tercüme etmişler ayet-i kerimeleri ve dolayısıyla insanların delaletine sebebiyet vermişler. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim kendi aklıyla bu Kur'an-ı Kerim tercüme ederse cehennemde yerini hazırlasın demiş. Demek ki insanlar Kur'an-ı Kerim tercüme edebilmeleri için Yüce Rabbimizin Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerime belirttiği gibi en az ulu'l-elbab makamına ulaşıp Allah'tan emir alan kişi olması lazım ki bilmediği batini anlamdaki ayet-i kerimeleri Yüce Rabbimize sorsun ve o şekilde açıklayabilsin. Evet, demek ki müşridin tayininin efendim Allah-u Teala'ya ait olduğunu görüyoruz. Zira Yüce Rabbimiz Nâr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve Allah'a kastı sebil. Yani sebillerin, müşridin tayini bana ait diyor. Hiç kimse kendi başına müşrid seçemez. Seçerse ne yapar? Yanlış işlemiş olurdu. İşte bugün medyada yapılan birçok yanlışlıkları görüyoruz. Hiç kimse hakkında karar vermek gibi yetkimiz yoktur. Ama nasıl altının sahtesi var diye altın kullanmaktan vazgeçmiyorsak, müşridin sahtesi var diye de müşriden vazgeçmemiz söz konusu değil. Çünkü Yüce Rabbimiz kurtuluşumuzu bunlara bağlamış. O nedenle Yüce Rabbimizin emrine ittiba etmek suretiyle Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecede 4 rekat hacet namazı kılacağız ve Yüce Rabbimizden soracağız. Yüce Rabbimiz bu gecede ya bizzatihi o zatı veyahut da ona tabi olan birisini göstermek suretiyle size kendi kapınızı bu şekilde işaret etmiş olacaktır. Bu tesadüfü değildir. 10 defa o hacet namazını kılsanız göreceğiniz manzara aynı olacağı cihetle ondan sonra karar vereceksiniz ki Yüce Rabbimizin üzerinizde dinini, diyanetini öğrenmek üzere, yaşamak üzere üzerinizde vekil kıldığı kişinin o olduğunun kararını vereceksin inşallah. Müşriden görev olan kişi özellikle zikir ibadetleriyle 7 kademede nefsindeki afetleri tezkiye ederek yani kontrol altına alarak bu noktada Allah-u Teala'nın zikriyle manevi kalbini %51 oranında nurlandırdığında kişi fena fillah makamına ulaşır. Ve böylece dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiş olur. Ahiret mutluluğunu ise 3. cennet makamını kazanmış olur. 1. cenneti Allah'a ulaşmayı dilediğinde, 2. cenneti müşküne tabi olduğunda, 3. cenneti ise hidayeti erdiğinde elde etmiş olur. Allah-u Teala
Yunus suresinin 62-64 ayet kelimesinde esnecile eleni evliye olallah kafun erhem yelem yesenun ellezine amel ve kâni yittekun lehümül müşer fil hayati dünya ve fil ahireti la tebdili kelimetillah zâlikel fevzül alim demek suretiyle Allah-u Teala'nın veli kullarına yani evliyasına korkunun ve mahzuniyetin hem dünya hayatında hem ahiret hayatında olmadığını belirtiyor. Fena makamından sonra beka makamına gelen kişi günlük zikrini artırmak suretiyle beka makamında kişinin kalbi %61 oranında nurlanır. Zikrini artırmak suretiyle yani 12 saatin ötesine taşımak suretiyle kişi züht makamlaşır. Bundan sonra kişinin kalbinin %81 oranında nurlanmasıyla muhsinler makamına ulaşır. Daimi zikre ulaşınca kişi ullelbap olur ve ullelbap olan kişi hikmet makamının sahibi olmuş olur. Yüce Rabbimiz bu kişinin kalp gözünü, kalp kulağını açmıştır ve bu kişi nefsindeki afetleri temizlemiş olması nedeniyle nefsini teslim etmiştir. Hayrın, hükmün ve tezekkürün sahibi olmuştur. Ullelbap makamında kişinin kalbi 7 kademede, ihlasta 7 kademede ve salahın 5 kademesinde de 5 kademede müzeyyen olması suretiyle 19 kademede müzeyyen olur. Kişi bu noktada salahın 5. makamında iradesini salahın 4. makamında iradesini de teslim etmek suretiyle salah 5'e ulaştığında kişi rüyetullah olur ve inşada memur ve mezun kılınır. Bu makama ulaşan kişi Hazrul Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in ve Fazıl Azim'in sahibi olmuştur. Buraya kadar gördük ki Allah'ın yolunda bütün velayet kademelerinde ilerleyebilmek zikrin artışına paralel olarak gerçekleşmektedir. İşte Allah'ın nebisinin öğretisine tabi olan sahabe bu statü içerisinde 7 safa 4 teslim halinde bir asr-ı saadeti yaşadı. Aynı Kur'an-ı Kerim bugün de elimizde mevcut olmasına rağmen İslam'ın 5 şartının tatbikatıyla bir asr-ı saadeti yaşamak mümkün mü sizlere soruyorum. Buraya kadar anlatılan ayet ve hadislerin ışığı altında zikrin ne denli önemli bir ibadet olduğunu görüyoruz. Bu hususun ispatı saadetinde Yüce Rabbimiz Ankebut Suresinin 45. ayet kerimesinde bizlere zikrin en büyük ibadet olduğunu şöyle açıklıyor. Buyur ki esnecüle, utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Sana indirmiş olduğun kitabı oku. Ve ekümü salat namazı kıl. İnne salateten hem el fahşey vel münker. Vela zikrullah ekber. Sana indirin Kur'an-ı Kerim'i oku, namazı kıl, namaz insanı fuhşiyete götürmeni der ama Allah'ın zikri en büyük dönüşlerdir. Buna rağmen günümüzde ne 32 ne de 54 farzın içerisinde zikrin bulmadığını görmekteyiz. Dinde zikir ibadetinin önemli konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Sormak istediğin sorularınızı mpl.tv@yahoo.com adresimize ulaştırabilirsiniz. Bir başka sohbetimizde tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve mutluluğun hatırının sevgi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Sevgisiz bir mutluluk oluşması mümkün değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sevmeyi yerli yerine oturtmalısınız. Sevgi hayatınızın bir parçası olmalı. Unutmayın, başka insanlar size kötü davranabilirler. Ama sizler eğer Mihir Vakfı'nın mensuplarıysanız, sizler Allah'ın dostlarıysanız, onlara aynı telden çalarak cevap vermeniz olmaz. Allah Teala hepinizi bundan men eder. Sizler bizim etrafımızdaki sevgili kardeşlerimiz, sizler başkaları sizleri sevmese de siz onları sevmek zorundasınız. Nefsinizin afetleri var olduğu sürece bu zorunda olmak müessesesi devam edecektir. Nefreti, kini, düşmanlığı nefsinizin kalbinden zikirle sildiğiniz zaman siz farklı bir hüviyette olacaksınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. İnsanlar Allah'ın dostu olmadıkları sürece şeytanla temas halindedirler. Onları yönlendiren Allah değildir, şeytandır. Bir insanın Allah tarafından yönlendirilmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman bunun başlangıcında Allah sevgisini görüyoruz. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Doğru mu söz? Hayır, doğru değil. Biz insanlar Allah'ı sevmesek de Allah bizi gene sever. O bizi yarattığı için sever. İnsan olarak yarattığı için sever. Kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı için sever. Bize ruh üfürdüğü için sever. İşte konumuz bu sevgiye layık olabilmektir. Allah'ın sevgisine layık olabilmek, liyakat sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, hemen ölçebilirsiniz. Seviliyor musunuz? Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Eğer seviliyorsanız doğru yoldasınız. Eğer siz kendisinden nefret edilen bir insansanız, hayır, Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Nefret, Allah'ın düşmanlarının
size saldırması halinde, size zarar vermeye çalışması halinde geçerlidir. İnsanlar başka dinlerin mensuplarıdır. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de, Hristiyanlar da, onlar da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, inanmak veya inanmamak. Kim Allah'a inanıyorsa o bir geçit aramalıdır. Allah'ı sevebilme geçidi. Allah'ı sevmelisiniz. O sizin Rabbiniz. Allah Teala dilemeseydi siz şu anda dünya üzerinde olamazdınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O büyük sevgiyi yaşayın. Allah'tan sevgi haleleri alarak, Allah'ın sevgi pınarından, o kaynaktan su için. Böyle olanlar sevmeyi öğrenenlerdir. Sevgi Allah'tandır. Kim nefreti kendisine şiar etmişse, kim etrafındaki insanlara karşı nefret besliyorsa, o nefretin sahibi olan kişi Allah'la birlikte değildir. Allah onunla birlikte değildir. Allah onu şeytanın tuzaklarından korumaz. Öyleyse bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemez. Tamam. Ama başka insanların yoldan çıkmasına da sebep olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikten başka, diğer insanların da Allah'a milaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmesini, ulaştırmasını engellemeye çalışırsa, işte o Allah'ın seçmedikleri arasında olan bir insandır. Sadece onlar seçilmez. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgililerisiniz. Sevgi yolunda ilerliyorsunuz. Hayatınızın en üstün standardında Allah'a doğru yüceliyorsunuz. Nasıl gemiler halatlarını iskeleden çözerek iskeleye olan bağımlılıkları biterse, siz de şeytanın iskelesinden halatları çözerek ayrılmış olanlar, siz bir geminin içindesiniz. Bu gemi Allah'a doğru yolculuk yapar. Sizleri Allah'a ulaştırır. Kaldı ki bu kadarı zaten Allah'ın garantisindedir. Öyleyse bütün insanlar davranışlarıyla bir seçim yapmışlardır. Ya Allah'ın yolundadırlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım, ya da değiller. Değillerse şu dünya üzerinde maddi standartlarda
Neye sahip olurlarsa olsunlar, onlar mutsuzluğu satın alanlardır. Mutlu olamazlar. Milyoner olabilirler, milyarder olabilirler. Ama mutlu olamazlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun mutluluk gemisi limandan ayrılamaz. Mutluluğa doğru seyri sülük yapamaz bu kişi. Gemi mutluluğa doğru seyredemez. Hareket edemez demek. Seyyar kelimesi hareket halinde olan demek. Seyir de hareket demek. Yani yola çıkmak istikametindeki hareket. Gezegenlerin eski dilli adı seyyaredir. Seyyare hareket halinde olan demek. Nasıl güneşin etrafında birçok gezegen varsa onların hepsi seyyare adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah bize öğrettiklerini yerinde kullanmaya çalışın. Hepiniz için en güzel hedef budur. Hepinizin hedefe yönelmesi bir mutluluk kervanının oluşması demektir. Bu kervan Allah'a doğru yola çıkanların kervanıdır. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala bir garanti verir. Bu garanti herkesedir. Allah Teala mutluluğun yarısını hibe eder. Yani karşılıksız verir. Ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, bu dilek iradi bir karardır. Bu iradi kararın verilmesini ister Allah Teala bütün insanlardan ki yardımı bunun üzerine bina edecektir. Bu dilek yoksa o kişinin mutluluğu konusundaki Allah'tan gelmesi gereken yardım o kişiye gelmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan ki başlangıçta herkes dalalettedir. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hidayeti seçmedikleri sürece dalalet üzere yaşarlar ve dalalet üzere ölürler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzere olmuştur. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Ama hidayet üzere olmuştur. Artık o dalalet üzere olan bir insan değildir. Bir de Allah onu kendisine ulaştırır. Onun ruhunu, yani Allah'a ait olan ruhu Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah yolunda bir hedefe yürümesi, mutlu olması, huzur içinde olması mümkün müdür? Evet sevgili kardeşlerim, mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o mutluluğu hak etmiştir. Bir dilek eşittir mutluluk. Sadece ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman eğer sana ulaşmayı dilemezsem ölüm melekleri gelecek, Azrail Aleyhisselam ve onun etrafındakiler. Benim ruhumu alacaklar ve sana ulaştıracaklar. Ruhum eninde sonunda sana ulaşacak, bunu biliyorum. Ama ben ruhumu, sana ait olan ruhu, senin emrin üzere sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki, irci'i ila Rabbiki, benim ruhuma Rabbine rücu et diyorsun. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyorsun. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetlerde bunu söylüyorsun. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsime diyorsun ki ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime kademelerini aşmış o nefs mutmain olmuş. Allah'tan razı ol diyorsun ve Allah'ın rızasını kazan diyorsun. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine kademelerini nefs aşarken ruh her birini bir gök katı aşar. Nefsi emmarenin sonunda birinci gök katını aşmıştır. Birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsi levvamenin sonunda ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefsi mülhime'de üçüncü, nefsi mutmaine'de dördüncü, nefsi radiye'de beşinci, nefsi mardiye'de altıncı, nefsi teskiye'de yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte bütün bu işlemlerin hepsini Allah üzerine almış. Diyor ki, ey insanlar, kainatta yarattığım her şeyi sizlerin emrinize musahhar kıldım. Bütün bir kainatta, yerlerde de göklerde de insanlar var diyor. Dünyada gezegenlerden bir tanesi bize göre göklerde olanlar, bizim dönüş açımıza göre göklerde olanlar var. Bizim dönüş açımıza göre göklerde olanların tam tersi yerlerde olanlar var. Yani bizim gezegenimizde, bizim dünyamızda başka 100 milyar galaksinin birinde yaşıyoruz. Bizim dünyamızdan başka sonsuz sayıda galaksi vücuda getirmiş Allah Teala. Yetmez. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu hesaplanıyor. Yaklaşık rakamlar. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, İnsan ruhunun vücudundan ayrılması ve mutlaka sahibi olan Allah'a ulaşması söz konusu. Her galakside insanlar yaşıyor. O insanların da nefsleri var. O insanların da ruhları var. O insanların da fizik vücutları var. İnsansa mutlaka ruhu da var. Ruhu olduğu için kainatın en üstün mahluku. Her şey onun için. Her şey insanlar için yaratılmış. Ama o Allah'ın sizdeki emaneti var ya,
Allah Teala diyor ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Emanetler çoğul ama onların sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin. Hepsinin sahibi tek bir ezeli ve ebedi varlık Allah. O ezelidir. Zamanın içinde ne kadar geriye giderseniz gidin Allah hep vardı. Ne demek istiyoruz? Çünkü zamanı yaratan Allah'tır. Allah vardı. Hiçbir şey yoktu. O her şeyi yarattı. Bu yaratılan 100 milyardan fazla galaksi, o 100 milyar galaksinin her birinde bir milyardan fazla yıldız, birçok yıldızda hayat var. Hepsinde yok. Bu yıldızlardan bir tanesi de aydır mesela. Ayda hayat yok. Birçok yıldızda, sayısız yıldızda hayat yok. Ama bir kısmında da var. Allah Teala kurduğu güneş sistemlerinde hayatı öylesine güzel organize etmiş ki orada insanların yaşamasına müsait zemin oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların arkasında ne var? Kainatın en üstün maliki olan, bütün kainatın uğruna yaratıldığı insan var. Allah'a en yakın maluk, yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk. Kendisi bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş. Onu temsil ediyor. Neden? Çünkü ruh Allah-u Teala tarafından sadece ona üfürülmüş. Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıdığı için tam onun şeklini alan bir ruh. Hangi aynaya baktığınız zaman kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ruhunuz da o statüdedir. Size sizin aynanızdır. Tıpatıp her zerrenizle aynısıdır. Öyleyse o emanetini geri istiyor. Ona yönel diyor Allah Teala, münib ol ve ona teslim ol. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. O zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ederseniz, nefsiniz emanet olur. Nefsinizi de Allah'a teslim ederseniz, iradeniz emanet olur. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz dört ayrı muhteva taşır ve hepsini Allah'a teslim etmekle emrolundunuz. İşte bir insan daimi zikre ulaştığı zaman onun günahları bir defa daha örtülür. Onların başının üzerine kendi ruhları ilave edilir. Günahları bir defa daha sevaba çevrilir. Ve Allah onların iradesini teslim alır. İradelerini teslim alınca
daimi zikirleri artık kendi iradeleri onları bir tesir icra etmediği için farklı bir hüviyete gelir. İlahi irade eğer onlar Resul ve Nebi hüviyetindeyseler, ilahi irade eğer değillerse külli irade onlara derhal tesir eder. Ve zikirleri artık onlar yapamazlar. İradeleri alındığı için onların daimi zikirleri artık tesbih hüviyetine dönüşür. Onların iradelerinin dışında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki biz bunları sizlere, Allah'ın bize Kur'an hakikatlerini öğretmesine paralel olarak öğrettik. Biz bunları bütün bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere Allah Teala bize öğrettiği için öğrettik. O zaman da bir hiçtik, şimdi de bir hiçiz. Biz şu kendi kimliğimizle, o fizik vücudumuzla ve nefsimizle biz bir hiçiz. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizi oraya çıkardı, en üst noktaya çıkardı. Biz çıkmadık, çıkartıldık. Onun için kendimize hiçbir paye veremeyiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'a şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Eğer Allah Teala bize bütün bir Kur'an'ı öğretmeseydi, 19 ciltlik 8.539 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere kitaplar olarak, 19 cilt olarak takdim eden o biz değiliz. Onu gerçekleştiren Allah'tır. Bu konudaki bize yardımcı olan bütün kardeşlerimiz Allah-u Teala'dan kesin yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse dünya üzerinde böyle bir olay hiç görünmedi. ...8.539 sayfa... yanlış duymadınız, 8.000 diyorum. 19 tane Kur'an-ı Kerim cildi. Bunu Allah'ın yardımı ancak gerçekleştirebilir. Kimler bize bu konuda hizmet ettiyse hepsi Allah'tan büyük yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın muhafazası altındasınız. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim kendisine ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama kurtuluşa ulaştırdıkları sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onları diledikleri anda birinci kat cennet ile mükafatlandırır Allah Teala. Bir insan düşünün, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ama ölmüş. Diledikten sonra ölmüş. Tamam. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sadece bir tek dilek. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Enfal suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, 29. ayet-i kerimesi gereğince. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne Furkanı? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerin irşat makamı olarak görmesini temin eden bir yardım. İrşat makamının sözlerini irşat edici sözler olarak fark edemeyen kulakların o sözleri irşat edici sözler olarak değerlendirmeyi sağlayacak olan hüviyete getirilmesi. Kalbin irşat makamının söylediklerini anlayan, idrak eden hale getirilmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir işlevden bahsediyoruz? Bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını da çalışır hale getirir. Sadece uzuvları değil, hastaları da Allah-u Teala şekle sokar. Öyleyse kim bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Ve Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye devrin imamının dergahına ulaşarak o da katılır. Yedinci gök katına kadar çıkan bu yolculukta kim hangi kata kadar çıkabilirse o kata kadar ulaşır, orada kalır. Yani birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata çıkma hakkını elde edenler ikinci kata kadar çıkabilirler. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilenler yedinci katın yedi aleminden birincisine, ikincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına çıkabilenler oralara birer birer ulaşırlar. Bu seyri sülük hiç bitmez. İnsanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Allah'ın cereyanını almadıkça hiç kimsenin ruhu vücudunu terk etmez. Ruhun vücudu terk edebilmesi mutlaka mürşide tabiiyeti gerektirir. Tabiiyet yoksa Allah'tan mürşidinizi sormadıysanız size gösterilmezse zaten Allah'a ulaşmayı da dilememişsiniz demektir. Yeniden Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim hacet namazını kılar, mürşidini görmezse

Allah'a ulaşma kesiminin giriş kapısıdır. Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size verdiği bir emanettir. Onun için Allah Teala diyor: "İnna Allah'a ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, teslim etmenizi emreder diyor. İşte o emanetler ruhunuzdur. Arkasından fizik vücudunuzdur. Arkasından daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdir. Arkasından da ne zaman külli iradenin veya sizler için geçerli değil ama Resuller ve Nebiler için geçerli olan veya ilahi iradenin kontrolü altına girerseniz o zaman irşat makamına tayin edilirsiniz. Resuller için de aynı şey geçerlidir. Bu seyri sülük adı verilen müesseseyi mutlaka gerçekleştirmeleri söz konusudur. Bütün nebiler bu yoldan geçmişlerdir. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bir farkla onların ruhlarını Allah başlangıçtan itibaren kendisine ulaştırmak için onları yetiştirmiştir. Öyleyse böyle bir noktada nebilerin de resullerin de mürşidi var mıdır? Evet. Tabiyet asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'ndaki Nur mağarasında Cebrail aleyhisselamla karşılaşıyor. Cebrail aleyhisselam Allah'ın cereyanını ona ulaştırmak üzere geliyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini bir bir teslim ediyor Allah-u Teala'ya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki en güzel muhteva budur. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak, ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a birer birer teslim etmek. Allah'tan gelen ruhunuzu Allah'a ulaştırmak hepinizin üzerine birinci vazifedir. Bu otomatik işlemi Allah'tan gelecek olan yardımla gerçekleştirirsiniz. O hepinizin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri birbirinin zıttı olan üç asıl, üç de karşıt unsur olarak yaratan Allah'tır. Yedinci alem ise yokluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok ama çok seviyor. Hepiniz çok seviliyorsunuz.

Allah Teala biliyor ki sizler de Allah'ı çok seviyorsunuz. Bu sevgi aşka ve sonunda hayranlığa dönüşür. Hepinizin Allah'a hayran olanlardan olmanızı, o noktaya ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyorum. Acaba bir insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak, 5 şartıyla amel ederek Allah'ın cennetine girebilir mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Girebilir mi? Eğer bugünkü din öğretimine bakarsanız elbette girebilir diyeceksiniz. İnsanlara anlatmaya çalıştığınız zaman onların size ilk söyleyeceği şey bu olacaktır. Sen diyeceklerdir, o hadisi unutmuşa benziyorsun. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ben bunların hepsini yaparsam cennete girer miyim? Evet, cennete girersin. Hadis bu. Bu hadisin doğruluk payı Kur'an'la hadis karşılaştırıldığı zaman doğruluk payının pek mevcut olmadığı görünüyor. İnsanlar hadislere isim vermişler. Kuvvetli hadisler, zayıf hadisler, mevzu hadisler, uydurma hadisler. Sevgili kardeşlerim, evvela sizlere sormak istiyorum. Birinci sualim, zikir farz mı? Belki 15 sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu konuşuyoruz bir konferanstan sonra. Kalabalık bir dinleyici, seyirci kitlesiyle birlikteyiz. Ve o zamanki Bursa müftüsü diyor ki, hayır, farz değil. Peki diyoruz, Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, vezkür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır.

bu Allah'ın ruhumuzu alalaştırmak konusundaki 13. farzı. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Daha fazla zikirle zikredin. Gene yetmez diyoruz. Ve Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala feskurullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farzın şartı Allah'ın açıkça emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün muhteva, bütün emirler farz değil midir? Evet. Cevap evet diye geliyor. Sevgili kardeşlerim, belki yarım saat, belki bir saatlik tartışmadan sonra ancak o zamanki Bursa müftüsü zikrin farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Sevgili kardeşlerim, biz onu kınamadık. Çünkü o bir üniversiteden mezun, ilahiyat fakültesinden, ama o okuduğu üniversitede bunlar öğretilmiyor. Yani İslam'ın kurtarıcı faktörleri öğretilmiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a vasıl edip teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim ettikten sonra nefsi muhlis kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmak, sonra irşada ulaşmak ve ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu anlattığımız 7 tane safhadan 3.'süne zikirsiz ulaşamazsınız. Ona ulaşamazsanız 4., 5., 6., 7.'yi yaşayamazsınız. Hepsi birbirlerine dayalı. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur.
Çünkü nefsin kalbindeki her %7 teskiyeye karşılık, temizlenmeye, aklanmaya, afetlerin kapı dışarı edilip de faziletlerin, fazılların afetlerin yerine yerleştirilmesiyle cereyan edecek olgular. Yoksa yok, olmazsa olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkiler hep güzellikleri yansıtmalı. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın İslam'ın 7 safhası olarak gösterdiği bu 7 tane safhayı içerir. Ama zikirsiz hiçbiri gerçekleşemez. Aslında birinci ve ikinci basamaklar, birinci ve ikinci kademeler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiç ibadet yapamadan ölen bir kişi, yani hemen ertesi gün ya da o gün Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'ın kalbindeki bu talebi gördükten sonra ölmüşse, böyle bir noktada o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dilemeseydi, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem olduğu için Yunus 7 ve 8'e göre o kişinin kurtuluşu mümkün değildi. Ama sevgili kardeşlerim, dinlerini kitaptan öğrenerek öğretme mevkiine resmi standartlarda ulaştırılanlar Kur'an'dan haberdar değiller. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? Ne demek istiyorsun? Dinde böyle bir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, her şey o kadar açık bir şekilde dizayn edilmiş ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercüne likâina ve râdu bil hayâtet dünya vatme ennü bihâ ellezine hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârü bimâ kânü yeksibûn buyuruyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı, bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bilseler de ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Öyleyse Allah'a göre kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan birisidir. Gafil olmasaydı cenneti ele geçirecekti. Ama Allah'ın ayetlerini bilmediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Halbuki bir dilek onu kurtarabilecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha burada sualimizin cevabı alındı. İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gidilebilir mi? Bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluğunun farkında olarak
namaz kılmaya başlamış, oruç tutmaya başlamış, zekat vermeye başlamış, hacca gitmiş büyüyünce kelime-i şehadet de sık sık getirilmiş. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları söyleyip, sık sık söyleyip kelime-i şehadet de getiriyor kişi. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu insan o hadis-i şerife göre cennete girmesi lazım. Çok güzel. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Neymiş bu insanların durumu? Kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Nasıl yani? Nasıl yani? Sualinin cevabı müminin 103'te. Allah Teala dereceler itibariyle cehenneme gitmenin ne olduğunu orada anlatıyor çünkü. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Bu mizanları kurduktan sonra diyor Allah Teala insanların durumlarına bakarız. Kimin sevapları günahlarından azsa, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimlermiş cehenneme gidecek olanlar? Günahları sevaplarından fazla olan herkes. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ne diyor? Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu adam namaz da kılmış, oruç da tutmuş, zekat da vermiş, hacı da gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet de getirmiş. Öyleyse o hadise göre bu kişinin Allah'ın cennetine girmesi lazım. Ama giremez diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün bir öğreti Kur'an-ı Kerim'in karşısında susmak durumunda. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Öğrendikleri, diploma kazandıkları onca ilim onları Allah'ın cennetine götürmüyor. İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannetmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Sizler doğruyu söyleyeceksiniz. Onlar da yanlışta ısrar edecekler. Bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim ayetleri insanlara öğretilmediği için ve bir hadis Kur'an-ı Kerim'in bütününün yerini aldığı için insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Deminki kişiden bahsederek bir karşılaştırma yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşı kaç olursa olsun.
15 yaşın üzerindeyse bütün yaşlarda geçerli. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa birinci kat cennetin derhal sahibi olur. İyi ama bu insan hiç amel yapmadı. Tamam, olabilir. Bu insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda Allah-u Teala varsayalım ki onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Tamam. Ama bu kişi hiç ibadet yapmadan ölmüş. Hiç ibadetsiz adam cennete girer mi? Evet, girer sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen amel olan kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. İşte Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hidayet zamanından bahsediyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani demin anlattığımız Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir diyor Allah-u Teala bunu söylemekle. İllellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda amenusunuz. Bu kişi kaç yaşında olursa olsun, ondan evvel hiç ibadet yapmamış olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun, gene ibadet yapamadan ölmüş olsun, bu kişi Vel Asr suresinin 1. ayetine göre mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O demin verdiğimiz misaldeki 80 yaşındaki kişi hayatının 65 yılını ibadetle geçirdiği halde cennetlerin hangisine alınacağı konusunda sadece bir düşüncesi olduğu halde bu kişi Allah'ın cennetine kabul edilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak yaşamış 80 yıl ve onca ibadeti ona hiçbir fayda sağlamamış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bırakınız başka ayetleri, sadece bu ayetler çerçevesi içerisinde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan, gideceği yer cehennem olanlardan. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememişse hayatını ibadette geçirmiş kişi hiçbir şey yazmaz. Evvela şu İslam'ın 5 şartı üzerinde en çok dikkatle durmanız lazım gelen şey İslam'ın 5 şartının eksik olduğu. Zikri muhtevasına almadığı. İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete giremezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok dedik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
Ne görüyoruz biz? Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok. Öyleyse o kişi sayılan ayetler gireyince Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Peki Allah'a ulaşmayı dilememek, tamam. İkincisi ne? İkincisi İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. Yoksa ne olur yani? Yoksa yok. Yoksa hidayet de yok. Zikir yoksa kurtuluş yok. Şimdi ben size sorsam sevgili kardeşlerim, zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa namaz kılmak mı? Zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti mi desem? Hadi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çok önemli bir karşılaştırma yapmadığımızı düşünelim. Ama namazı hepiniz dinin direği olarak tanımıyor muydunuz? Biz de öyle tanıyorduk. Ta ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah bize gösterene kadar. Ne diyor Ankebut 45'te Allah Teala? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Böyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir, Kur'an-ı Kerim, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki daha büyüktür diyor. Le zikrullahi ve le zikrullahi diyor. Le'yi kuvvet aracı olarak kullanmış orada Allah Teala. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. O da bir Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Neden büyüktür? Namaz kılmaktan. Namaz da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç zikirden en büyüğü Allah'ın ismini Allah Allah diye zikretmek. Ve üzerimize farz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı en büyük ibadeti ihtiva etmediği için hedefe götüremez. Sevgili kardeşlerim, şimdi safhalara bakalım. İnsanın daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kurtuluşa ulaştığı bir vaka. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah Teala tarafından müminler safında mütalaa ediliyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Aslında bir kişinin mümin olduğu yer, gerçek anlamda mümin olduğu yer 14. basamaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan da bulunacak. Rahim esmasıyla tecelli edecek.
gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak, görmenizi engelleyen bir nevi gözlüğü, örtüyü, kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki ekineti alacak, yerine ifat koyacak, idrak etmeye başlayacaksınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzü şerh ederek göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Zikir yapacaksınız ve huşu sahibi olacaksınız. O zaman hacet namazını kıldığınızda Allah size mürşidinizi gösterecek ve bu da üzerinize farz. Allah'tan istihane istemek üzerinize farz ve isteyeceksiniz. Allah sizi gösterecek ve mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız Allah-u Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelecek. Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. Ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bunun için de mümin olacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun için de mümin olacaksınız. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak nefs tezkiyesi oranında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dediğine gelin bir defa daha bakalım. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onlar mümin sayılmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduklarını söyleyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin midirler? Mümindirler. Allah-u Teala kalplerine henüz iman yazılmadığı halde 11 basamak sonra yazılacağına rağmen onları mümin kabul ediyor. İnsanın aslında dalaletten kurtulduğu yer 14. basamaktır. Tabi olduğu nokta, ama ondan evvelki kişiler dalalette kabul edilmelerine rağmen onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette kabul edilmiyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki cennete hidayette olanlar girer. Ama demin görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse Allah Teala onu, o kişiyi mümin kabul ediyor. İşte Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Eğer o mümin kadınlar sana gelip tebiat etmek isterlerse onlardan şunları, şu sözleri alarak ellerinin ve ayaklarının arasında bir itaatsizlik etmeyeceklerine dair, senin emirlerini dinleyeceklerine dair, iffetli olacaklarına dair ve Allah Teala emirlerini saymış. Onlardan da onları da biat ettir diyor. O mümin kadınları demiş. Henüz biat etmediklerine göre, tabi olmadıklarına göre kalplerine henüz iman yazılmamış. Ama Allah Teala onları da mümin kabul ediyor. Neden mümin kabul ediyor? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var ki Allah onu kendisine ulaştıracak.
O kişi ulaşmayacak. Allah onu kendisine ulaştıracak. İşte Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ellezine femen kânû yercû likâllâhe feinne ecelallâhu liyat. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah onların ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bir şartla o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Öyleyse mümin olmak 14. basamakta kalbe imanın yazılmasıyla, ama ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın verdiği söz 21. basamakta. 21. basamağa mutlaka 3. basamaktan bütün basamakları geçerek ulaşılır. Öyleyse kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a göre kalbine iman yazılması garantilenmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırması da garantilenmiştir. Öyleyse Allah'ın kalbine iman yazacağı, mutlaka yazacağı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağı bir kişi bu. Allah mı ulaştıracak? Evet, kesin. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesin. Kendisine ulaştıracağı kesinse o yolun tamamı 21. basamak, daha 14. basamakta kişinin kalbine iman yazılacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazacağı da kesin. Bu sebeple Allah-u Teala bu insanları 7. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman mümin kabul ediyor. Çünkü o kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin kılacak. Mürşidine ulaştırarak. Bu kişi mümin olmak standartlarında eğer ölmüşse, daha mümin olmaya zaman bulamadan evvel bu kişi ölmüşse ama Allah Teala da ona söz vermişse onu hem mümin yapacak hem kendisini ulaştıracak. Allah sözüyle amin kabul eder kendisini. Mutlaka sözünü tutacaktır. Kişi yaşasaydı Allah onu mümin kılacaktı, kalbini açıp iman kelimesini alacaktı. Kişi yaşasaydı Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Bu sebeple mutlak olarak kurtuluşa ehil görüyor. Kimler diyor benim cennetime giremez? Kafirler, kalbinde küfür yazanlar, kafirler benim cennetime giremez. Kimler benim cennetime girer diyor? Müminler benim cennetime girer diyor Allah Teala. Onlar ki diyor amelü salihat işlerler. Nefsi ıslah edecek ameller yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olmanın gerçek yeri nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Mümin olmanın gerçek yeri ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Mümin olmanın gerçek yeri nefsimizin kalbine Allah'ın imanı yazdığı nokta. Yazmazsa
kalbe iman yazılması açısından biz mümin sayılmıyoruz Hücurat 14'e göre. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin, tamam ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinize iman yazmadı. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar hem de biz de aynı tövbeyi yaptık sahabeyle beraber. Öyleyse biz de mümin olduk diyorlar. Oysa ki ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben iman etmişler ne de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama sahabe tabi olduğu için mümin olduğu cihetle biz de mümin olduk diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan İslam'ın 5 şartıyla senelerce uğraşsın, didinsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin ve irşat makamına ulaşmasın, mümin olamaz. Mümin olamazsa Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hem mümin kabul ediliyor hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir nokta var. Kişinin cennete ulaşacağı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. O noktada o kişi Allah Teala tarafından mümin kabul ediliyor. O noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi buna sahip değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla amel eden bir kişi kalbine iman yazılmadığı için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için evvela, sonra da kalbine iman yazılmadığı için mümin sayılmıyor. Kur'an ölçüsünde mümin sayılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece mümin sayılması da mümkün değil. Ve gideceği yer bu açıdan da cehennem. Ne diyordu Allah Teala? Müminleri mutlaka kendime ulaştıracağım diyordu. Yani Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştıracağım. Müminlerimi de cennete alacağım diyordu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle mümin standartları içinde değil. Cennete girmesi de tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla mümin de olunamadığı için kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Dahası var. Bir insan kalbine iman yazılmadığı sürece Allah-u Teala tarafından dalalette kabul ediliyor. Mürşidine tabi olmadığı cihetle tabi olmayanların hepsi dalalette kabul ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyen hidayette sayılıyor. Neden? Allah'ın kesin sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetine alacak.
Neye dayalı olarak söylüyoruz? Demin söylemiştik Allah-u Teala'nın kişiyi cennetine alma konusu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemiş de amin olmuşsa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onun sevapları günahlarından fazladır. Peki cennet müessesesine bir başka açıdan daha bakalım. Mülk suresi 8-9-10. Ayetler. Onlar cehennemin kapısında beklerler. Kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte bugün de Allah'ın nezirleri bütün kavimlerde bunu anlatıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, cennete girmeniz söz konusu değil. Ve ayetler devam ediyor. Derler ki diyor Allah Teala, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz de onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendisinin yazdığını düşünüyorlar. Ve hangi devirde yaşamışlarsa o devrin nebisine Allah'ın mutlaka kitap vermiş olması söz konusu. Bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmayan insanlar, bu tabi olmayanların hepsine dalalette diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennem. Şimdi tabi olmayanların durumuna bakıyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ona diyor. Yani o nebiye indirilen kitaba, şeriat kitabına inanmıyor kişi. Biz seni apaçık dalalet içinde görüyoruz diyor. Dalaletteki kişi Allah'ın nebisine diyor ki biz seni dalalette görüyoruz diyor. Sen dalalettesin diyor. Dalalette olanlar hidayetin temsilcilerine hep böyle söylemişlerdir. Ve aynı kişi sözünü şöyle bitiriyor. O bize nezir geldi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani getirdiği kitaba da inanmadık. Sonra Allah eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cenneti cehennemden ayıran ölçü ne? Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalpteki ekinetin alınması. Kişinin işitmesi ve akletmesi bunların alınmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an derhal Allah harekete geçer. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide bir sonuç oluşturur. Bu Rahim esmasıyla tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki ekinleti
mutlaka alacaktır ve o kişi böylece Allah ile olan ilişkilerinde kalbindeki ikini tanıdık ihmal konul kalbine ihbat konulduğu için idrak edebilen, akıl edebilen bir insan olacaktır. Onların sınıfı cehennemde değil, cennette olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanların cennete ulaşma süreci buna bağımlı. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. İslam'ın 5 şartıyla tabi olmak arasında bir ilişki yok. Tabi olmadan da insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirebilirler. Ama getirirler ama tabi olmadıkları için dalalettedirler. Dalalette olanların ise cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sizinle beraber dalalet ayetlerine bir bakalım. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki size hidayet. Hadi oradan hepiniz birbirinize düşman olarak aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa onlar şaki olmazlar ve onlar dalalette kalmazlar. Demek ki sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Kimler? Tabi olanlar. Hidayetçiye tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugün hidayet çağı, tabi olanların kurtulacağı çağ. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Tabiyet kurtuluşun teminatıdır. Demek ki ancak o şekilde insanların dalaletten kurtulmaları mümkün oluyor. İkinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Tabiyet yoksa mutlaka dalalet söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel muhted ve men yuddil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Öyleyse dalalette olanlar için Allah Teala veli mürşid tayin etmiyor, onlara göstermiyor. Onlar bir veli mürşid bulamazlar. Halbuki Allah Teala isteyin diyordu Allah Teala'dan. Dalalette olanlar için veli mürşidin bulunması söz konusu değil. Başka bir ifadeyle

dualarını kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlere değil de hevalarına, nefslerinin afiyetlerine tabi olanları, onları ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır, diyor Allah Teala. Tabiyet yok, hidayette yok. 5. ayet-i kerime, Cuma 2, Allah bütün kavimlerde, ümmiler arasında Resul bahseder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime, Bakara 264, Allah Teala, Ali İmran 264, Allah Teala buyuruyor ki, insanların başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ahkaf 32'de Allah Teala diyor ki, o Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime, Nahl 36, Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder, o kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabiyet ve hidayet. Ve Zümer 23, Allah Teala buyuruyor, Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak indirir. O nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, kalplerini titretir ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu nurlarla hidayete erdirir. Dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime, Araf 186, Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sadece isyan edenleri dalalette bırakıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. İşte tabi olmayanların 10 ayet-i kerime gelince dalalette olmaları söz konusu. İslam'ın 5 şartıyla tabiyetin hiçbir ilişkisi yok. Tabi olmadan da insanlar bunları gerçekleştirirler. Ama kurtulmaları mümkün değildir cehennemde. Sevgili kardeşlerim, netice şuraya ulaşıyor. Bırakınız hepsini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için cennete gitme ihtimali sıfır. Ve İslam'ın 5 şartını gerçekleştiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Dilerse İslam'ın 5 şartının çok daha ötesini zaten gerçekleştirecek olan birisidir o. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni konu inşallah burada tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as-salavat, tamam, salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sevgi Allah-u Teala'nın bir büyük lütfudur. Biliyoruz ki nefret şeytanın korkunç bir tuzağıdır. İnsanları birbirine düşman etmek, sevmek yerine birbirinden nefret etmelerini temin etmek şeytanın temel amacıdır. Allah ise ister ki herkes Allah yolunda bir olsun, beraber olsun. Allah'ı çok sevsinler, birbirlerini de çok sevsinler. İşte sevgili kardeşlerim, zaman her an saniye saniye, dakika dakika ilerliyor. Hayatımız devam ediyor bir sona doğru. Netice itibariyle hepimiz birer insanız. Bir gün doğduk ve bir gün mutlaka ölüm kapımızı çalacak. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bizlerden de birçok eser kalacak geriye. Konuşmalarımız, sizlerle geçirdiğimiz bu güzel günlerin birer hatırası olacak. Hepinizi çok ama çok sevmenin huzurunu bir ömür boyu yaşadık ve yaşayacağız. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada sevenler hep mutlu olacaklardır. Nefret edenler de mutluluğu kendi elleriyle seçmişlerdir. Dikkat edin, taraflardan da Allah'ın dostları denildiği zaman onlar sevenlerdir. Şeytanın dostları nefreti ön plana alanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken neden nefret? Böyle olmaması lazım. Hepimiz Allah'ın bize tayin ettiği ömür neyse o kadar yaşayacağız ve sonunda bu alemi terk edeceğiz. Allah-u Teala hayatımızı dünyada verilen bu gezegende bizlere ihsan etmiş. Onun yaşattığı kadar yaşayacağız. Ama ölüm mukadderdir. Bir gün mutlaka hepimiz için söz konusu olan şey o olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevgiyle dolu, dop dolu bir hayatın sahibi olmalıyız. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu genel kaydedir ama Allah'ın dostları kendilerinden nefret edenlerden de nefret etmezler, edemezler. Nefslerinde kin ve nefret afetleri mevcut değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Başkalarına fenalık edenlere, kötülük edenlere,
Başkalarını huzursuz edenlere acırlar, onları da severler çünkü. Ve onların cehenneme gitmeleri bu sevenleri rahatsız eder. İsterler ki onlar da kurtulsunlar, onlar da Allah'ın yolunda olsunlar, onlar da başka insanları mutlu etsinler de dünya hayatını mutlulukla yaşasınlar, onlar da başkalarını mutlu etsinler de cehenneme değil Allah'ın cennetine girsinler. İster bu dünyadaki belli bir süre geçinecek olan hayatı yaşasınlar, o hayat olsun, ister ölümden sonraki hayat olsun, ikisi birbirine bağlıdır. Bu dünya hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışanlar, kazandıkları dereceleri itibariyle Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Onlar bütün güçleriyle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar. Bilirler ki başkalarına verdikleri mutluluk kadarını kendileri de yaşayacaklar. Öyleyse bu tarzda bir davranış biçimi onlar için mutlak bir değer taşır. Onlar severler. Allah için severler. Allah için dost olurlar. Ve Allah için yaşarlar. Bu yaşantı boyunca başkalarına bakış açıları onlara zarar verici bir hüviyet taşıyamaz. Onlar kendisine düşman da olsalar, o onlara düşman olamaz. O sevmeyi öğrenmiştir Allah Teala'dan. Nefret etmeyi öğretecek olan şeytan ona bunu yerleştirememiştir. Onun kalbine nefreti yerleştirmeye ne kadar uğraşsa bunu başaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların çok sevdikleri vardır, az sevdikleri vardır. Ama nefret etmeleri söz konusu olmaz. Öyleyse dünyada verilen bu gezegendeki hayat, her insanın Allah-u Teala tarafından ezelde takdir edilen bir süreci yaşamasını mutlaka bünyesine alır. Bu süreç o kişinin dünya hayatını yaşarken devamlı derecat kazanmasını sağlar. Hiç kimseye kini yoktur. Kin duyamaz. Öyleyse düşmanca davranışı da söz konusu olmaz, olmayacaktır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanların davranış biçimlerini tamamen, özellikle fonksiyonları itibariyle kendi kontrolü altına alır. Bu kontrol onların derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olayları yaşamasına engel olur. Onlar severler. Onlardan nefret edenler olur mu? Olabilir. Peki onlar o kendisinden nefret edenlerden nefret eder mi? Nefret edemezler. Böyle bir kalbi hüviyet taşımaları mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde kin afetinin oluşması mümkün değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Düşmanlık edenlere sadece acırlar. Çünkü onların hangi standartlarda
ceza göreceklerini çok iyi bilirler. Onun için kendilerine düşmanlık edenleri de severler. Onlara gelecekleri itibariyle acırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan için sevmek Allah-u Teala'nın temel kanunudur. Esselamu rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok amacınızın her saniyesinde derecat yazılır hesabımıza. Her an derecat kazanmak Allah'ın zikrini devamlı yapan insanlar için kesinlikle söz konusudur. Daimi zikre ulaşmış olan herkes her an derecat kazanır. Onlar daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar başkalarına kötülük edemezler. Onlar Allah'a kendilerine düşmanlık edenler için hep yalvarırlar. Onlara öğret Allah'ım, başka insanlara güzel davranmalarını öğret. Onlar da bu güzel davranışların sahibi olsunlar da, onlar da cehennemden kurtulsunlar. Başka insanlar tarafından onlar da sevilsinler. Başka insanları onlar da sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama insanlara serbest irade vermiş ki o insanlar cenneti ve cehennemi kendi iradeleriyle seçmiş olsunlar. Bu da yaşamın tabiatına son derece uygun bir dizayn. Kim ne ekerse onu biçecektir. Hayatını başkalarına kötülük etmekle geçiren bir insan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Mümkün değildir. Şeytan onları kıskacına almıştır. Onlara başkalarına kötülük ettirmektedir. Ve başkalarından da onlar devamlı kötülük görmektedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatta mutluluk elbette söz konusu olmaz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın emrettiği yola girenler, bunlar mutlaka Allah'ın kendilerine verdiği mürşit seviyesiyle mürşitlerine tabi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bir tek dilek bir insanı cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dileyenler mutlaka Allah'ın kendilerine göstereceği mürşidi seveceklerdir. Mürşit sevgisi mutlaka onlarda oluşacaktır. Bu sevgi onları tabiyete götürecektir. Mürşide tabi olmak ve bundan sonra ölmek bir insanı ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ama bu kişi yaşarsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu da
o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını garanti eder. Üstelik buraya kadar olan kesim herkes için garantidedir. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sözü veren kim? Sözü veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala yazmış. Öyleyse Allah Teala sözünü yerine getirememezlik eder mi? Tabiatıyla böyle bir şey düşünmek bile muhaldir. O Allah her şeye kadirdir ve sözünü mutlaka yerine getirir. Ve insanları, en çok insanları sever. Onların mutlu olmasını ister, kanunlarını koymuştur. Ama bütün insanlara serbest irade vermiştir. Herkes cennetini veya cehennemini kendi davranışlarına göre kazanacaktır. Herkesin hayatı her an kiramen katibin meleklerince üç boyutlu olarak filme alınır. Her an bu film derecat kazanır. Bu filmdeki insanlar derecat kazanır veya kaybederler. Kaybettikleri veya kazandıkları dereceler oraya aynen kaydedilir. Hayat filminize bakmanız mümkün olsaydı şu an itibariyle ne kadar derecat kazandığınız, ne kadar derecat kaybettiğiniz size gösterilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu konuya vakfettiği kiramen katibin melekleri daima çift çalışırlar. Birisi gözlemcidir, birisi de yazıcıdır. Hayatınız her an üç boyutlu olarak filme alınmaktadır. Her an bu film dereceler taşır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiçbir saniyenin boş geçmesi söz konusu değildir. Allah-u Teala ister ki herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlu olsun. Başka insanları da mutlu etsin. Ve sonra da Allah'ın cennetine girsin. Orada ebediyen kalsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek veya cehenneme girmek. O zaman yedi cennetin kapılarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişinin birinci kat cennete gireceğini görürüz. Bu kişi yaşar da mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah ona nasip ederse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin, nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi olur. Mucize olan bir kişi altıncı kat cennetin, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu dünya çabuk geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Ne mutlu dünyada kaldığı sürece kazançları kayıplarından fazla olanlara. Onlar cennetin sahipleridir. Kazandıkları dereceler
Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, şimdi dünya hayatına bir göz atalım. Bir insan ki hayatını kendisine en güzel mutlulukları yaşayacak şekle çevirerek yaşıyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona mürşidini göstermiş, tabi olmuş. Tabi olunca ruhu Allah'a ulaşmış. Daha öteye gidememiş. Bu kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olurdu. Yaşamış, mürşidine ulaşmış. O zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Allah Teala kendisine mürşit gösterdiği, mürşidine ulaşan kişinin vücudundan ayrılan ruhu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Açık bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte onu dediği, onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala bunu garanti ediyor, sağlıyor ve kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra o kişiye ölüm gelse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ne kadar güzel bir husus. O kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun üzerine, o talebin üzerine onu mürşidine, bir mürşid sevgisi vererek ona mürşidine ulaştırmış, tabiyetini sağlamış. Tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırmış. Çünkü sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın sözünü tutması mutlaka gerçekleşir. O kişi normal standartlarda 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırır. Belki de daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hangisi olursa olsun, ister Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister o kişi gayretiyle ruhunu Allah'a ulaştırsın, gayreti de veren Allah Teala zaten, ama bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu konudaki Allah'ın hükmü kesin, ifade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanlar ya mutlu olurlar ya da mutsuz. Ama mutluluğu sağlayan şey, bilin ki nefsinizdeki afetlerdir. Nefsinizdeki afetler bencildir. Başkalarına kötülük etmenizi emrederler. Başkalarını rahatsız etmenizi emrederler. Ama ruhun hasletleri başkalarını mutlu etmenizi ve onlara verdiğiniz mutluluğun aynını sizin de yaşamanızı isterler. Öyleyse söz konusu olan şey
ruhunuzun hasletlerine tabi olmanızdır. Mesela sevmek ruhun bir hasletiyken, nefret nefsin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bu afetleri önleyecek olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir standartta veya diye sessiz bir standartta gerçekleştirmek veya dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle, kalbinizdeki sesle diye Allah'ın adını anmanız. Kiramen katibin melekleri hepsini görürler. Her an etrafınızdaki melekler sizin güzellikleri gerçekleştirmenizi dileyerek sizi her an takip ederler. Her an amel defterinize amelleriniz kaydedilir. Hem görüntü söz konusudur, hem de kayıtlar söz konusudur. Üç boyutlu görüntünüz hep görüntü olarak orada ömür boyu kaydedilir. Kazandığınız bütün dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğiniz derecelerde kırmızı rakamlarla devamlı kaydedilir. Hayatınız sona erdi. Sona erdiği zaman hangi tarafın çok olduğu son derece büyük bir önem taşır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir tek derece bile fazla olsa cennettir. Kaybedilen dereceler fazlaysa onun kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama kişi kendisi bu geleceğini hazırlamıştır. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü başka insanların ona kötülük etmesi negatif bir olay değildir aslında. Başka insanlar ona kötülük ediyorsa, bu yaptıkları kötülüklerin hepsi ona derecat kazandırır. Yani ona cennetini kazandırmak için çok önemli imkanlar verir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, cennet de cehennem de sonsuzdur. Bu hayatınız ne kadar sürer? Dünya hayatınız 100 sene sürsün, 150 sene sürsün. 150 sene sonsuzluğun yanında bir sıfır sayılabilir. Ama insanın bu yaşadığı süreç içerisinde kazandığı derecenin fazla olması onun mutlaka cennete girmesini temin eder, sağlar. Hesap son derece basit ve açıktır. Her saniye kiramen katibin melekleri derecelerinizi kaydederler. Üst üste bu dereceler toplanır. Her an toplamda bellidir. Ve neticede açık ve kesin bir şekilde gösterir. Herkesin hem takip edici hem de yazıcı melekleri görevdedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah-u Teala'nın istediği şeydir. İnsanları da ona göre düzenlemiştir. Ama insanların ruhu bütün güzellikleri Allah'ın standartlarında, ruh Allah'ın ruhudur.
oluşturması Allah'ın temel isteğidir. O ister ki herkes her an derecat kazansın. Ama insanlara serbest irade veriyor ki kendi cennetini veya cehennemini kendisi seçsin, serbest iradesiyle o seçsin. O zaman haksızlık olabilir mi burada sevgili kardeşlerim? Kişiye Allah Teala hürriyetini vermiş. Demiş ki sen seçeceksin. Nasıl istersen öyle davranacaksın. Bu davranışların neticesinde kazandığın dereceler fazla çıkarsa biz seni cennetimize alırız. Ama gene senin yaptığın, kendi iradenle yaptığın olaylar sebebiyle kaybettiğin dereceler fazla olursa o zaman gideceğin yer cehennemdir. Bunları bilerek yaşa ve hayatını başkalarına adamaya çalış. Başkalarına iyilik etmek mutluluğun temel faktörüdür. Kime, hangi miktarda iyilik yaparsanız, bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ama kime kötü davranırsanız, o kötü davranışınızla o kişiyi üzerseniz, ona zarar verirseniz, o zaman da derecat kaybedersiniz. İkisinde de sebebiyet veren şey sizin kendi iradenizdir. Allah Teala kişisel iradelere karışmaz. Neden? Çünkü adaletin temsilcisidir Allah Teala. Adaletin sahibidir. İnsanlar için söz konusu olan şey kendi aklını kullanmak suretiyle iradesini bu istikamette sevk ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak. İşte bu hedeftir. Kim hangi saniye bir başkasını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o gayret başarılsın ya da başarılamasın. O kişi derecat kazanır. Kim başka birini rahatsız etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o kişi derecat kaybetmez. Bu kayıp ancak o kişinin başka birine bu düşüncesiyle zarar verdiği noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep biz insanları en güzeli ulaştırmak için hedefler göstermiş bize. İstiyor ki mutlu olalım. İstiyor ki bu mutluluğumuz çoğunlukla başkalarımızı mutlu etmeye dayalı, mutlu etmekten oluşan bir dereceler kazancı oluştursun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayaktayken zikredin diyor, otururken zikredin diyor, yan üstü yatarken de zikredin diyor. Bir defa yan üstü yatmamız emrolunmuş ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrolunmuş. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmeliyiz. Böyle bir dizaynı oluşturabilmek, uykuya dalarken zikirle dalmayı başarabilmekle mümkündür. Eğer zikirle uyursanız, uyandığınız zaman da hala zikretmekte olduğunuzu yaşarsınız. O zaman çok bir sevinçle kalkacaksınız yatağınızdan. Allah'a şükürler olsun diyeceksiniz bu gecede. Hamdolsun uyanana kadar hep. Demek ki iç dünyamda zikir devam etmiş. İşte böyle olan insanların sonucu nedir? Nefsinin kalbinde daim zikre ulaşanlar için
artık afet kalmaz. Kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Başka insanlara karşı kinlenmeleri, onlara garazla bakmaları, onlardan intikam almaları söz konusu olmaz. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Bütün insanlar bunlar için düşmanlık edilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Onlar kendisine düşman olabilirler, düşmanlık yapabilirler. Ama o Allah-u Teala kendisine intikam hakkı verdiği halde o intikamı almayacaktır. İç dünyasından böyle bir talep hiçbir zaman gelmez. O daimi zikrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği nedir diye olaylar dizisine baktığımızda net ve açık olarak görürüz ki Allah-u Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğunsa en kolay kazanılan tarafı başkaları için yaşamaktır. Her an birilerine bir güzel davranışta bulunuyorsanız, her an bir başkasına iyilik yapmak için çözüm arıyorsanız, her an insanları mutlu etmek sizin hedefinizse, davranışlarınız ve düşünceleriniz tamamen bunu kapsamışsa, işte o zaman siz Allah'ın en yakın dostlarından olursunuz. Bu ise kesintisiz bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olup çok zikrederek, daimi zikre ulaşarak Allah'ın dostu olmak ve kesintisiz bir mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına zarar verip o insanları üzerek huzursuz olmak? Huzursuz eden, başka insanları rahatsız eden bir insan mutlaka bunun rahatsızlığını yaşayacaktır. Allah-u Teala ona bir cezayı mutlak olarak verir. Öyleyse bu kişinin hedefine varması onu sadece başka insanları rahatsız eden, kendi nefsi için bunu yapan bir zavallı haline getirir. Sevgili kardeşlerim, o kişi her yaptığı kötü davranışın arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Elinde olmaz bu. Kötülüğü yapar, arkasından da mutsuzluğu yaşar. Allah-u Teala mutlaka o rahatsızlığı ona yaşatır. Yaşatır ki aynı hatayı bir daha işlemesin, başkalarını rahatsız etmesin. Ama bütün bunlara rağmen kalpleri kararmış olan insanlar hep başkalarına kötü davranmakta devam edeceklerdir dünya var oldukça. Sevgili kardeşlerim, onları affedelim. Ve biz herkese en güzel davranışlarda bulunarak etrafımızdaki insanlara en güzel örnekler olalım. Birbirimizi sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de bunun için hepiniz için dua ediyoruz. Allah hepinizi mutlu kılsın. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.
Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz.

Konumuz başkaları için yaşamam. İşte İslami ideal bu olmalı diye düşünüyoruz. Allah-u Teala'nın emri de bu istikamette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan var, bir de onun çevresi. Bu onun en yakınında olanlar, avlanda olanlar. Böyle bir sıradan başlar, bütün dünyaya kadar ulaşır. Düşünün bir defa bakalım sevgili kardeşlerim. Bu dünyada yaşayan kaç milyar insan var? Kimileri 7 milyar diyor, kimileri 9 milyar diyor. Daha yukarıda daha fazla insan olduğunu da iddia edenler var. Aslında bunun resmi bir neticesini bir gün inşallah buluruz. Ama en azını düşünsek, 7 milyar insan olduğunu düşünsek dünya üzerinde. Bu 7 milyar insan şu anda bunların %90'ı, %90'ından çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol alıyor. Ve şeytan bundan büyük bir zevk alıyor ve insanları bu konuda alaya almakla meşgul. İşte diyor, ben iblisim. Ve diyor ki, hepinizle alay ediyorum. Sizin %90'ınızdan fazlasını mutlaka kendimle beraber cehenneme götüreceğim. Çünkü sizin hepinize vahyetmek imkanının sahibiyim diyor.

Her an içinizden bir şey size hep ne yapmanız lazım geldiğini fısıldar. İki seçenek vardır, karar vereceksiniz. Diyelim ki birinci seçeneği düşündünüz. A ve B şıklarından birincisini tercih ettiniz, A'yı tercih ettiniz. Onu gerçekleştirmek üzeresiniz, şeytan mutlaka devreye girer. O, tercihinize amil olan, tercihinizin oluşmasına sebebiyet veren düşünce terazinizi tamamen tersine çevirecek olan deliller getirir size. Yani birinci şık yerine ikinci şıkı tercih etmeniz için sizin düşündüğünüzün ötesinde bir takım şeyleri daha devreye getirir. Daha karar verir vermez siz birinci alternatifi gerçekleştirme kararını verdiğiniz anda ikinci alternatif derhal size daha uygun gösterilir. Gösterilmeye çalışılır ve bunda genellikle şeytan başarı sağlar. Çünkü deliller gerçekten inandırıcıdır. Diyelim ki bu delillere uydunuz, ikinci şıkkı tercih ettiniz. Şeytan boş durmaz. Size ikincisinde de ulaştırdığı inandırıcı delillerden daha inandırıcıları tekrar birinciye dönüşünüz için ulaştırır. Siz bunları hep kendi düşüncenizin mahsulü zannedersiniz. Maksadı ne? Maksadı sizi kararsız kasım yapmak. Yani verdiğiniz kararı mütemadiyen değiştirmenizi temin edip sizinle alay etmek. Herkesle alay etmek onun en büyük zevkidir. Bütün insanlar iblisin kendilerine devamlı telkinde bulunduğunun farkında bile olmadan hep kendi düşünceleriyle mütemadiyen fikir değiştirdiklerini zannederler. Oysa ki eğer kendi düşünceleri olsaydı daha birinci de en üstün olanı tercih edecekti. Kişi bitirecekti işi. Oysa ki karar vermesine kadar o istikamette gayret sarf eden iblis, o kişi kararını verdikten hemen sonra birkaç saniye içinde ikinci alternatifi o kişinin aklına getirir ve ikincisini birincisinde verdiği delillerden daha sağlam, daha üstün delillerle destekler. Ki kişi birinci verdiği karardan caysın diye. Caydı, ikinciye döndü. İkinciye döndükten sonra ondan da daha üstün delillerle tekrar birinciye dönmesini sağlar. Bu devam ederse kişi devamlı birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye, üçüncüden dördüncüye, dördüncüden beşinciye devamlı karar değiştirir. Halbuki sadece iki tane alternatif vardır. Ama hep kişi birinden ötekine karar değiştirir. Şeytan elinde maskara olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizinle alay etmesine müsaade etmeyin. Bir konuda karar verirken iyi düşünün. Düşündükten sonra mantık ölçülerinize göre yer yerine oturtun her şeyi. Oturttuğunuz anda kararınızı verin. Ondan sonra şeytan size ne söylerse söylesin asla kararınızı değiştirmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bunu söylüyor. İyi düşün, karar ver. Karar verdikten sonra asla değiştirme. Karar vermeden evvel bize sor. İşte sana ne emredersek sadece onu yap diyor Allah Teala, fikir değiştirme. Asla sözünden dönme, şartlar ne olursa olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala
insanlar içinde en üstün insan olarak yaratmış. Ve ona emrettiği şey bu. Karar verdiğin zaman kararından asla dönme. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük düşmanınız olan iblis hep sizi asli hedeflerden caydırmaya çalışır. İşte başkaları için yaşamak bu hedeflerin en sondaki, en üstün olanıdır. Başkaları için yaşayan kişi kimdir? Düşmanı da olsa, ona düşmanlık da etse, onu da kurtarmaya çalışandır. Başkaları için yaşayan insan, o insan için onun düşman olabileceği bir kişi yoktur. O en kötü insana bile iyilik yapmak için yaşar. Onu doğru yola kazanabilmek için, hidayete erdirebilmek için çalışır. Ömrü hep başkaları için çalışmakla geçer. Günlerin nasıl geçtiğini hiç anlayamaz. Bu konuda kendisi için, kendi şahsı için gerekli olan şeyleri yapmaya fırsat bulamaz. Hep oralarda aksamalar olur. İşte o insan daimi zikre ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim eden bir kişilikle bu noktaya ulaşır. Böyle bir noktada kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hiç afet kalmadığı için bu kişi mutludur. Huzur içindedir. Başkalarına bu sebeple afet olmadığı için kin, nefret, düşmanlık, bunlar mevcut olmadığı için başkalarına kin tutamaz, onlardan nefret edemez.

Onları da kurtarmaya çalışır. Ömrü hep böyle geçecektir. Hangi noktada bir insan başkaları için yaşamaya başlar? Her noktada başlayabilir gibi görünür ama realite öyle değildir. Çünkü nefsinin kalbindeki nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan, ben başkaları için yaşıyorum derse, o zaman yalan söylemiş olur.

Ben de bir dizayn. O kişi için Allah'ın iç dünyasına verdiği bir hedeftir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarına vakfetmiştir. Onların mutluluğunu gerçekleştirmek için yaşar. Kendini ayıracak zamanı yoktur. Hayatının her dakikasını başkalarına ait olan işler, görevler işgal etmiştir. Onun görevleridir. Ama hep başkalarının mutluluğu için elzem olan hususlardır. Onları yapar. Kendisine ayıracak zamanı yoktur. Öyle günler geçirir ki uğraşılarda ona olan müracaatlarda bazen kimin önde olduğunu bile fark edemeden 24 saatlik zaman devresi kapanmıştır. Bazıları ondan gerekli cevabı alamamıştır. Bunun hüznünü yaşar. O sırada mutlaka bir başkası devreye girmiştir. O kişi hayatını Allah'ın emrettiği dizaynı gerçekleştirmek üzere harcar. Allah'a hizmet eder. Bunun manası başkalarına yardımdır. Başkalarının yolunda gayret etmektir. Onlar için olmaktır. Her biri için Allah'a dua etmektir. Allah'ın sonsuz hazinesinden ister. Allah'ın hazineleri tükenmez. O başı darda olan herkes için Allah'a dua eder. Onlara Allah Teala problemlerini çözecek olan imkanları versin diye. Hayatı hep başka insanlar için dua etmekle geçer. Mutludur. Huzur içindedir. Ama her 24 saatlik zaman devresinde bir iki kişi mutlaka cevabını alamadığı sorular ulaştırmıştır ona. Onları da cevap vermek için çırpınması neticeyi değiştirmez. Mutlaka bunlar onun hayatında oluşacak olan istemese de karşılaşacağı Allah'ın hakikatleridir. Her gün muhakkak ki kesinlikle görür ki herkesin istediğinin cevabını vermek mümkün değildir. Bu sebeple hep birilerinin sualleri cevapsız kalacaktır. Belki ikinci defada, belki üçüncü defada cevap alacaklardır. Oysa ki böyle olduğunu düşünemeyenler ona serzenişte bulunurlar.

kendilerinin sevilmediğini zannederler. Oysa ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi vardır. Ama sevmediği kimse yoktur. Ona kötülük etmiş olabilirler. Onların da onun yüreğinde bir sevgi payı mutlaka vardır. Bilir ki şeytan ve onların nefsleri, belki de iç dünyaları, kalpleri gerçek anlamda istemese de onlara bu yanlışları yaptırmış ve ona düşmanca davranışlar sergilemişlerdir. O affeder. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünya ki, bu dünyada yaşarken hepiniz Allah'ı düşünün. Allah'ın size verdiği görevin, etrafınızdaki kim varsa onların mutluluğu istikametinde şekle bağlanmasını istediğini düşünün. Onları sevmenizi istiyor. Onlara yardım etmenizi istiyor. Kendi kendimize sorun bakalım. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde yardımcı olabiliyorsunuz? O var olanlar, sizden bir şeyler bekleyenlerin ne kadarını cevaplandırabiliyorsunuz? İşte öyle bir yaşantı söz konusudur ki herkes onun hayatında önemli bir yer tutar. İnsanları sevmiştir. Çok sevmiştir. Böyle olduğu için de onların yardımcısıdır. Onun da yardımcısı Allah'tır. İşte bilmecenin çözüldüğü yer burasıdır. Çünkü Allah'ın hem hazineleri hem vakti sonsuzdur. O bütün zamanlarda var olmuştur. Şimdi de vardır. Hep var olacaktır. Hep var idi. Allah'a bir başlangıç noktası izafe etmek söz konusu değildir. Çünkü Allah vardı ama zaman yoktu. Allah kainatı yaratarak zamanı başlattı. İşte o yüce Allah ki hepinizi çok sever. Hata yapanların yapmamasını ister. Onların başkalarına zarar vermemesini, insanları incitmemesini, huzursuz etmemesini ister. Ama bütün insanlar hep kendi menfaatleri için başkalarını incitmekten çekinmezler. Burada çok bariz bir hata, büyük bir yanlışlık söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi incitmemeyi hedef alırsanız, o zaman mutlu olursunuz. Daha fazla mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman bu kadarı yetmez. Neticede sonsuz mutluluğu yaşayabilmeniz için
başkaları için yaşamanız gerekecektir. Kendinizi devreden çıkartacaksınız. Kendiniz için hiçbir şey yapmaya zamanınız kalmaz. Üzerinize bir elbise almaya, bir ayakkabı almaya, bir gömlek almaya gidecek zamanınız olmaz. Siz kendinize ait değilsiniz. Siz Allah'ın kölesisiniz. Allah'ın azatsız kölesi. İşte sadece Allah'a kul olanlar değil, Allah'a kul olmanın ötesini yaşayabilenler, Allah'a köle olabilenler, onlar başkaları için yaşayanlardır. Onlar başkaları için yaşamak sebebiyle kendileriyle ilgili problemleri düşünebilecek olan zamanın sahibi değillerdir. Bu sebeple huzursuz olmaları mümkün değildir. Her zaman herkesin eksik bir şeyleri vardır muhakkak. Şu dünyaya mütalik, giyim, kuşam, yemek. İşte onlar onun gözüne hiç görünmez. Önemli olan onun etrafına saçtığı mutluluk meltemleridir. O, etrafındaki insanların hepsinin mutlu olması için yaşar. Bu öyle bir müessesedir ki sevgili kardeşlerim. O, bunu başkalarına tatbik ettiği zaman bir kısmı gerçek anlamda bunun manasını idrak edebilir. Onlar da o zaman ona köle olanlar olur. Bir kısmı idrak edemez ve kendisine değer verilmesini bir yanlış değerlendirmeyle yanlış davranışlar sergileyerek ortaya koyar. Bu değer verilme Allah'ın emridir. Kişi böyle bir değer verilme noktasına ulaştığında, hele yapacağı işleri yapmakta tek ise, o zaman onunla olan ilişkilerinde hatalar başlar. Kendisini bulunduğu yerin daha ötesinde görmeye başlar. Benden başka bunu yapacak kimse yok der. Ve davranışlarında yanlışlıklar adım adım ortaya çıkar. O, bunlara da katlanmak, herkesin muhtevasına göre davranmakla mükelleftir. İnsanlar nefs sahipleridir. Sadece Allah'a yakın olanlar, o başkaları için yaşayana gerekli kıymeti en üst seviyede verirler. Hiçbir söylediğini onları üzecek, incitecek sözler olarak onlar değerlendirmezler. Tam aksine her sözünden gerekli ibret dersini alarak
kendilerine biraz daha Allah'a yakın olmak hedefine ulaştıracak olan bir çekidüzen verme istikametinde geliştirirler. Her zaman başkaları için yaşayanın yanında birileri vardır. Ona layık olanlar en büyük mevkileri irad etmelerine rağmen onun karşısında hiçbir şeyin sahibi değilmiş gibi ve hiçbir şeyin sahibi değil mi standartlarında ona başkalarından çok çok çok daha ötede saygı gösterirler. Çünkü onlar hakikati bilenlerdir. Allah'ın karşısında onun neyi ifade ettiğinin farkında olanlardır. Onlar hiçbir zaman nefslerini devreye sokmazlar. Onun verdiği her emrin aslında kendi manevi tekamüllerinin gerçekleşebilmesi için bir vasıta olduğunu ve mutlakiyet taşıdığını, kendi manevi gelişmelerinin olmazsa olmaz şartı olduğunu idrak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar çok nadir bulunur. Yani o başkaları için yaşayanın yanında bulunanlar arasında bu söylediğim standartta birkaç insan bulunur sadece. Herkes nefsinin kendisiyle olan ilişkilerinde bir davranış biçimleri seviyesinin sahibidir. O herkesten en iyisini almak için Allah yolunda hizmetin en iyisini almak için gayret gösterir. Bu hizmeti verirken nefs sahipleri görevlerini yaparken nefslerine kapılırlar. Ve onun kendilerine karşı olan davranışlarındaki asli unsuru idrak edemezler. O asli unsurda küçültmek yoktur. Aşağılamak yoktur. Ama görevin yapılmasının gerekliliği mutlaka hatırlatılır. İşte özellikle gerçekten bir şeyler yapanlar bu hatırlatmayı onurlarına dokunan bir görüntüyle zihinlerine işlerler. Ve böyle bir dizaynda üzülmeleri söz konusu olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat böyle geçiyor. Her konuda insanlar vardır. Kendilerine görev verilir. O görevin liyakatle yürütülür.
götürmesi kişinin davranış biçimlerinde kendisini ortaya koyar. Bir kısım insanlar kendilerine yetki verildiği zaman başkalarına tahakküm etmeye başlarlar. Onları hükümleri altına almak ve bu hükmün içine nefsin afetlerini de sokmakla gerçekleşen bir davranış biçimleri dizisi sergilerler. Ve insanların üzerinde huzursuzluk verici bir hegemonya kurarlar. Bu da başka insanlar için yaşamayan, kendisine verilen yetkiyi nefsinin afetlerini de katarak kullanan bir dizaynı ifade eder. Onlar etraflarındaki insanlar tarafından sevilmezler. Emirlerine itaat edilir. Çünkü onu o mevkiye getirip koymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarına zulmetmek, nefsinizin afetleriyle onlara emretmenin tabii sonucudur. O zaman sevilmezsiniz. Emirlerinize itaat edilir. Ama böyle insanlardan etraflarına ulaşan şey onlara verdikleri emirlerdir ve kendilerini saydırmaktır. Ona değer verirler. Kendilerinin sayılmasını isterler. Ne zaman siz insanları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, neticede onlar sizi seveceklerdir. Sadece nefslerinin esiri olan insanlar yanlış davranışlar sergileyebilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Herkes sadece seviyesi kadar bir davranış biçimi sergileyebilir. Daha fazlasını kimseden isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Şartlar sizi hangi standarda ulaştırırsa ulaştırsın, eğer severseniz adil olursunuz. İnsanlara adaletle davranırsınız.

Bir yerde emir vermek yetkisindeyseniz sakın insanları ezmeye çalışmayın. Üstünlüğünüzü ispat etmeniz gerekmiyor. Davranışlarınızla Allah için olduğunuzu ispat etmelisiniz. Başkaları için yaşamaya hazırlanın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte hepinize lazım olacak bir davranış biçimi bu. Dünya bir yerlere doğru gidiyor. Bütün dünyada sulh ve sükûnun oluşacağı, bütün kavgaların biteceği, dinler arası diyaloğun birlikle noktalanacağı güzel günler bekliyor dünyayı. Mutlaka gerçekleşecek sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylemişse onların zamanı geldiğinde mutlaka onlar gerçekleşmiştir. Her şey Allah'ın koyduğu zaman skalasındaki sahip olduğu yerde tezahür eder. Ortaya çıkar ve insanlar bunu bir sevgi dizaynı içerisinde dikkate alırlar. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecek dünyaya çok güzel şeyler getirecektir. Savaşların son defa başlaması ve sonra da sona ermesi. Allah'ın söylediklerinin üç dinin mensupları tarafından da kabul edilerek sonuca ulaşma. Biliyorsunuz ki yedi Safa'nın yedisi de Hz. İbrahim'in Hanef dininin temelini teşkil eder. İslam'da da yedi Safa farzdır. Hristiyanlıkta da yedi Safa farzdır. Musevilikte de yedi Safa farzdır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da, onun havarileri de, Hz. Musa ve ona tabi olanlar da hepsi bu farzları gerçekleştirmişlerdir. Kendi kitaplarında farz olan bu hususları, hepsinin gerçekleştirdikleri gene kendi kitaplarında yazılıdır. Öyleyse ne farkımız kalıyor ki? Kalın çizgilerle baktığımız zaman din hayatına. Hepsi aslında kendilerine ait birer din değil. Hepsi Hz. İbrahim'in Hanif dini. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva eden, tabiyeti ihtiva eden, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ihtiva eden, yedi safa, dört teslimden oluşan Hz. İbrahim'in Hanif dini, hepsi de aynı din, onun dini ve başka bir şeriat hiç olmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkaları için yaşamayı hedef alın kendinize. Kendinizi devreden çıkarın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Elbette hemen bunu başaracak değilsiniz. Ama başaramadınız diye üzülmeyin. Vazgeçmezseniz hedefinize yıllar yıllar süren gayretlerden sonra adım adım yaklaşacaksınız.
Ama her geçen gün Allah-u Teala size teminat veriyor ki her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İnsanları seveceksiniz, çok seveceksiniz. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Herkesin mutluluğu için siz gayret sarf edeceksiniz. Sizin hayatınız onların mutluluğu için bir geçit kapısı olacak. Siz onların mutluluğuna ışık olacaksınız, renk olacaksınız. Onların mutluluk güneşi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılması konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
2: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

böyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
0: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz sünnet-i seniye. Bir dinin yaşanmasında sünnet-i seniye yeri nedir? Sünnet-i seniye, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, o ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatı. Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirmiş olan veya Allah-u Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususların bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimidir. Farzlar nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse, sünnetler de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edildi. Yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi üzerine, kusiyeti üzerine yapmış oluruz. Onun izinden gidenler oluruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın tasarrufunda Necmüşte ve ma yentu anil heva. O hevasından, nefsinden konuşmaz. Nefsi yok. Allah-u Teala'nın ona verdiği muhteva söz konusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdele olsun. Kimlerdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsan onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanlar arasında ıslah ederler ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. İnsanların arasını ıslah ederler. İşte Resulullah'ın sünneti bu istikamette. Nitekim Mehdi Aleyhisselam ve bağlıları Resulullah'ın sünnetini ihya edecek olanlardır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriliyorsam Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da Allah-u Teala nasıl bu dini benimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Görüyoruz ki az olan Resulullah'ın tatbikatı ve sahabeyle birlikte dizaynını ifade ediyor.

İkinci sual, aradan geçen 14 asırda sünnetlerde değişmiş. Değişim olmuş mudur? Dindeki hürafeler tabii devreye girmiş. 14 asır evvelden bu tarafa bütün güzelliklerin yayılmasında en aktif unsur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetleridir. Ama onların da hayati öneme taşıyanları zaman içerisinde yok olmuş. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan sünnetler kalmışsa onlar bugün devam ediyor ve herkes onları yaptıkları için sünnete tabi oldukları söyleniyor. Örneğin ölmeden evvel ölünüz. Mutu an kable temutu, bu ölmeden evvel ölmek, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması. Ne diyordu Allah Resulü? İfsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Yani nefs eskesi yaparlar ve ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ama bu unutulmuş. Öyle olunca dinde 19 tane hürafe, 19 tane bidat söz konusu. Bu 19 tane hürafe, 19 tane bidat Kur'an'dan bazı hakikatlerin din tatbikatından çıkartılmasına sebep olmuş. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini gerçek manada ihya edenlerin özellikleri nelerdir? Yusuf aleyhisselam, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذ۪ي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَانِ Ben ve bana tabi olanlar, basiret de Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Örneğin bugün İslam'ın 5 şartıyla amel edenler 5 vakit farz ama Resulullah'ın ve sahabenin birlikte yerine getirdiği teheccüd sünneti, kuruş sünnetini ne yazık ki pek yerine getirilmiyor. Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Kur'an-ı Kerim gelecek nesillere sahabeyi projekte etmiş ve demiş ki şunlar benim farzlarım. Sahabe de o farzların hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bu farzları gerçekleştirirken bir yol izliyor. O yol Resulullah'ın yolu. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe İnsanları Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. Sünnetleri ihya edenler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar olacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki benim sünnetlerimin kaybolmaya yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek, onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. Demek ki sünnetlerimin kaybolduğu, yüz tuttuğu bir dönemde Allah'ın bir dostu gelecek Mehdi Aleyhisselam. Benim sünnetlerimi ihya edecek. Ne diyordu Allah Resulü? Mehdi Aleyhisselam benim soyumdan

0: örnek vardır buyuruyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
1: Ya, ihlas sahibi olmak, iman sahibi olmak.
2: Onun rızasını elde etmeyi anlıyorum.
3: İnsanlara faydalı olabilmek. Takva geliyor. İbadet geliyor.
0: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
1: Sevaplarımız ulaşır, iyiliklerimiz ulaşır.
4: Allah için yaptığımız her şey zaten bu dünyada yaşamış olmamız, onun kulluk etmemiz her şeye ulaşıyor ki.
2: Ya insanlara yapacağımız iyilikler ulaşır. İslam'ın şartları içinde geçerli olan zekattır. Daha sonra gücün yetebiliyorsa sadakadır. Veya iyi bir evlat yetiştirme. Bunlar daha sonradan da amel defterimizin kapanmasını engelleyecek şeylerdir.
0: Hayattayken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Her namaz vakitlerinde ulaşıyorsun.
2: Yaratan olduğuna göre ahirette ulaşırız inşallah. Bu dünyada nasıl ulaşacağız?
0: Yunuslar, Mevlana'lar bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
1: Vallahi tabii ki çok isteriz.
2: Biz bugün de öyle olamayız herhalde. Vallahi öyle bir hedefim yok yani. Olabileceğimi de zannetmiyorum. Bizden çok daha farklı bir dünyaya sahiptiler. Ey yüce Allah'ım, ben de
4: dünya hayatında yaşarken
3: emanet vermiş olduğun ruhunu sana ulaştırmayı
2: bana da nasip kıl Allah'ım.
4: Dilimdeki duamı kalbime indir.
1: Amin.
4: Amin.
5: Evet, bir misafirimiz zekat vermek gücün yetiyorsa sadaka vermek, iyi bir evlat yetiştirmek bunlar daha sonra amel defterimizin de kapanmasını engelleyecek şeylerdir. Bir insanın vefatından sonra da amel defterine ilaveler olur mu? Hayır. Yapan kişi mutlaka bundan çok şeyler kazanır ama ömrü boyunca kişinin amel defteri ölümüyle birlikte kapanır. Hiç kimsenin amel defterine ölümden sonra bir ilave yapılmaz. Kur'an-ı Kerim böyle bir şeyden bahsetmiyor. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz ölünün üzerine ağlayanlar olunca ona gidip sual soruyor: ya Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en yakını sensin. Böyle bir hadis var mı? Ölülerin üzerine ağlayanlar söz konusu olduğunda Allah kabirdeki ölüyü azap eder diyor. Böyle bir hadis var mı? Hazreti Ayşe validemiz adeta iki dakika, üç dakika içinde Kur'an'ın bütününü gözden geçiriyor ve diyor ki: yazıklar olsun size, siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilseydiniz bu suali sormazdınız. Çünkü Resulullah ayaklı bir Kur'an-ı Kerim ve ayaklı Kur'an-ı Kerim'de kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günah şahsidir. Öyleyse uygun olmayan şekilde kabirde ağlayanlar, eğer yanlış bir davranış biçimi ise onlar bunun cezasını çekeceklerdir, derecat kaybedeceklerdir. Ama kabirdeki ölüye neden azap etsin? Kimse kimsenin günahını yüklenmez. İşte Maide 29, Enam 164, İsra 15, Ankebut 12, Fatır 18, Zümer 7 ve Necm 38. Günah şahsi ve kesinlikle ölümünden sonra ilaveler de söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Allah-u Teala bizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirerek Kur'an'daki İslam'ı yaşayan resullere, mürşitlere tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Yol gösterici olur.
2: Benim sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir diyor. Mürşitler de onların bir yaşı yani.
1: Peygamber ve Kur'an ahlakı. Bu yolda gidiyoruz. Mürşit deyince aklıma alimler geliyor.
0: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
3: Var. Allah dostların olmasa şimdi dünya çoktan yıkılmış olacaktı.
6: Allah dostları olmasa yiyecek ekmek de bulamayız, içecek su da bulamayız. Mutlaka vardır.
1: Kendini bu yola adayan çok büyük insanlar var. Allah dostları var.
0: Sizce onları nasıl bulabiliriz?
1: Onlar her yerde. Yeter ki görmek isteyelim. Sosyal medya var. Nerede olduklarını biliyoruz.

0: takva sahibi insanlar onu bulabilir. Biz nasıl bulalım?
1: En azından büyük günahlardan kaçınan bir insan içinde de samimiyet varsa Allah Teala bir yerde nasip eder.
2: Rabbimiz bu konuda hacet namazı ile Allah'tan sorarak bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Bazen manevi olarak kendimizi böyle çok dolu, derin hissettiğimiz zamanlarda mesela biz çok güzel rüyalar görüyoruz.
2: Bir mürşide tabi olmak sizce bize neler kazandırır?
1: Ya en başta bir sükunet kazandırır. Biraz daha yolumuzu kolaylaştırabilir.
0: Mürşidin istikameti İslam'sa, Kur'an'sa, bir menfaat değilse mutlaka kazandırır. Allah'ın rızasını kazandırır.
4: Bazı insanlar Allah'tan istemek yerine insanları katarak direkt onlardan istiyorlar. Ben bu yüzden bu konuyu çok doğru bulmuyorum.
5: Misal mürşidin bulunması konusunda takva sahibi insanlar onları bulabiliriz. Biz nasıl bulalım? Bizim mürşidimize ulaştıracak seviyede bir takvaya nasıl ulaşabiliriz? Bir kere dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, nefsin kalbinde görürse mutlaka rahib esmasıyla tecelli eder ve peş peşe engeller varsa alır. O kişi yedi furkanın sahibi olur ve bütün günahlarını örtmek suretiyle o kişi birinci kat cennete gider. Ama Allah Teala o halde bırakmaz çünkü ulaşmayı dileyenin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. O zaman da kalbine hidayette ulaşıyor, kalbi kendisine çeviriyor, göğsünden kalbine yeni yolunu açıyor ki dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar edince Allah'ın katından rahmet %2'lik oranda o kişinin kalbine giriyor. Bu rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösteriyor. Mürşidimize ulaştıracak seviyedeki bir takva ikinci safa takvadır. Rum 31'de birinci safa takvaya ulaşıyoruz. Ulaşmayı diliyoruz. Maide 35'te de vesileyi Allah'tan istiyoruz. Allah-u Teala'nın emri var. Diyor ki Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda birinci takvanın sahibi oluruz. Takva sahibi ol. Emri burada bitmiyor. Mürşidinize ulaşacaksın, ikinci defa takva sahibi olacaksınız. Ulaşmanız tabiyeti ihtiva eder. İşte ikinci defa takva Maide 35'te zikrediliyor. Yedi defa takvayı ayetlerle şu anda ekranda görüyoruz. Birinci safa takva Rum 31, ikinci safa takva Maide 35, üçüncü safa takva Kaf 31, dördüncü safa takva Hac 37, beşinci safa takva Arap 201 ve altıncı safa takva Maide 100. Yedinci safa bir hakkın takva da Ali İmran 102. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacak da arz ediyorum inşallah. Muhterem hocam sünnet-i seniyeye uymanın modern hayatta çelişeceği doğru mudur? Tekrardan sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
5: Evet. Sünnet-i seniyeye uymanın modern hayatta çelişeceği doğru mudur? Saç, sakal, kılık, kıyafet vesaire bunlar Allah'ın, Resulullah'ın sünneti şekilsel olarak değil. Yunus diyor, size, diyor ki dervişlik olsaydı taç ile hırka biz de alırdık 30'a 40'a. Kılık, kıyafetle değil. Çağ neyi gerektiriyorsa her devirde onun bir sembolü vardır. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde savaşa gidenler için iyi bir atın sahibi olmak asıldı. Şimdi bir tankın sahibi olmak, bir kruvazörün sahibi olmak, bir avcı uçağının sahibi olmak asıl. Her biri birer vasıta. O zaman teknolojisi atı mümkün kılıyordu. Bu zamanın teknolojisi ise en hızlı uçakları mümkün kılıyor. Yine bir misal, Nevire Sultanı Peygamber hayatta olsaydı Türkiye'den Amerika'ya deveyle mi giderdi yoksa uçakla mı gelirdi? Deveyi binmek sünnet seniye olabilir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Amerika'ya gelmesi deveyle hiçbir zaman mümkün olmazdı. Mutlaka uçağa konacaktı. Ya da değişen zaman şartlarına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün çatal mı kullanırdı yoksa bize kullanırdı gibi geliyor. Çünkü artık bugün medeni dünya içindeki herkes onu kullanıyor. Bilgisayar devrinde Peygamber Efendimiz bilgisayar mı kullanır mıydı yoksa başka bir şey miydi? Evet, gerçekten çağın teknik vasıtalarını kullanmak asıl. Nitekim ilimsiz din topal, dinsiz ilim kör. Yani bir ilim düşünün ki dini arkasını almıyorsa, fizik ötesine uzanan bir boyutu yok, kör bir dünyada yaşar. Ama ilimsiz din de topal. Yani teknik vasıtaları Kur'an, yani az evvel de ifade ettiğimiz gibi oralara gidip İslam'ı yayamaz. Dolayısıyla ilim ve din birbirini tamamlayan iki unsur. Biri diğerinin yardımcısı. İlmin fizik ötesini kapsaması ancak dinledir. Dinin de fizik dünyanın bütününü kaplaması ancak ilimle. O vasıtalarla gerçekleşiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesine kendisine en çok örnek alanlar Allah'ı çok zikredenlerdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Zikir yapmak insana tabii ki huzur, huzur sağlar.
4: Kendimi Allah'a daha çok yakında ve güvende hissediyorum. Şöyle şu an dünyadaki yaşayan her canlı, her hayvan, her yaprak günlerde binlerce kez Allah'ı zikrediyor. Evet.
0: Yani ruhunu genişletir, ufkunu genişletir, rahatlar. Yani yaratanınla baş başa kalmış oluyorsun zikrederken, ne güzel.
7: Ve işte Allah, zikirle Allah'a ulaşıyorsun işte.
2: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Allah'ın varlığını sürekli hissetmek, onu zikredince hissediyorsun yanında olduğunu. O güçle hiçbir şeyin seni üzemeyeceğini, mutsuz edemeyeceğini, yıkamayacağını anlıyorsun.
4: Zikir eksikliğinden, iman İnsanlar... eksikliğinden sürekli depresyona giriyorlar. Evet. Bu yüzden zikir çekmek Allah'a kendi kesinlikle daha çok yakın hissettiriyor.
7: Allah deyince insan mutlu olmaz mı? Olur, illaki olur.
2: Sizce Allah'ı devamlı zikreden bir kişinin çevresinde ilişkileri de değişir mi?
3: Böyle Allah'a inançlı bir insansan herkes sana güvenir, inanır.
0: Hak'tan, adaletten yana olur. İyilikten, güzellikten yana olur. Mutlaka değişir.
1: Ki Allah'ı düşünerek hatırlamak bile bir zikirdir, biliyorsunuz. Bunu yapan bir insan mesela bir kötülük yapacağı zaman bu onu engeller.
5: Bir misafirimiz zikir eksikliğinden, iman eksikliğinden sürekli depresyona giriyorlar. İnsanları depresyona sürükleyen şey gerçekten de zikir ve iman eksikliği midir? Aslında öyle. Günümüzde yapılan istatistiklerde en çok kullanılan ilaçların başında depresyon ilaçları geliyor. İşte bu bir belge. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı unutan insanların hayata bağlıları kalmıyor. Oysa Allah Teala sizi sadece mutlu olmanız için yaratmış. Ama siz mutluluğa hazır değilseniz o zaman yardımı Allah'tan alamıyorsunuz. Hazır olun. Allah'a ulaşmaya, yaklaşmaya çalışın. Bunun en kolay yolu zikir seviyesini yükseltmektir. Depresyondan çıkmanın en kolay metodu zikirdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz kaydıyla. Dilerseniz zikrin de size ne kadar çok faydası olduğunu kendiniz keşfedip göreceksiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hasret ve hümmet ve bu kaderinizden öpüyorum muhterem hocam. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, sünnete uygun yaşamanın toplumsal hayata etkisi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Sünnete uygun yaşamanın toplumsal hayatta etkisi nedir? Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Ant olsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen, Allah'a çok zikreden için Allah'ın üstünde çok güzel bir örnek vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her eğer davranış biçimleri esas anlıyorsa ahsen örnek, oysa ki Kur'an-ı Kerim öyle olduğunu kesinleştirmiş. O zaman sahabeye dikkatle bakmamız lazım. Sahabe hayatları boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine hep riayet etmişler ve böylece asıl saadete kavuşmuşlardır. Gerçekten Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesinde teheccüd namazıyla alakalı, gece namazlarıyla alakalı vesaire bir hakikati bildiriyor. Allah Teala buyuruyor ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir toplumun gecenin 1/3'ünde, azında, onun yarısında, onun 1/3'ünde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazını kılmak için kalktığını biliyor. Geceyi ve gündüzü Allah'a takdir eder. Onun sizin asla hesaplamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğruyu tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınız hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde farzından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmını da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin. Zekatı verin. Allah için güzel bir şekilde borç verin. Nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz Allah onu Allah'ın indinde hayırlı ve daha büyük ecir olarak bulursunuz. Allah'a istiğfar edin, tövbe edin, Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah Teala gafur ve rahimdir. Öyleyse sahabenin değişimine baktığımız zaman 7 safhada bunun şekillendiğini görüyoruz. Başlangıç noktasında cahiliye dönemini yaşayan bedeviler Resulullah'ın tebliğine muhatap olmuşlar ve hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş Zümer 17'ye göre. Zümer 17'de herkes 19'una geldik özelliği sahibiyken Resulullah'ın davetine muhatap olduğu zaman ulaşmayı dileyenler, Allah Teala onları Enfal 29'da belirtildiği gibi 7 Furkan ve 1. kat cennetin sahibi kılıyor. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Onları 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Hacet namazıyla mürşidini gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman çok kısa süre içerisinde Allah onların ruhunu nefslerini 7 kademede tezkiye ederek ruhunu da kendisine ulaşmak suretiyle Allah'a ulaştırıyor. Bu ruhun hidayeti. Ama ruhun hidayetiyle hidayet son bulmuyor. Ruh emanet Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet oluyor. Fizik vücut emanetinin de Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Nefs emanetinin Allah'a teslimiyle irade emanet oluyor. Ve böylece emanetler sırasıyla Allah'a teslim oluyor. İşte slaytımızda ilmelekin ruhun teslimini, irfan fizik vücut teslimini, hikmet nefsin teslimi, hikmetin ötesi ise iradenin teslimini muhtevasına alır. Kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, müşrikleri kılan odur. Benim bir kavim şahitlerimizi açıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir Her An Kur'an, Her An Mutfak programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aşure gününüz mübarek olsun. Allah Teala'nın bizleri daha nice aşure günlerine, el ele gönül gününe bir mukaddes beraberlik içinde ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Aşure gününüz mübarek olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Konumuz abd olmak. Abid kelimesi ve abd kelimesi ikisi de aynı kökten gelirler. Abd, Allah'a abd olmak, Allah'a kul olmak demektir. Allah'a abid olmak, ibadet yapmak demektir. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Birçok kişi de buradaki yabudun kelimesini ibadet etsinler diye Türkçeleştiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'ı mahveden temel muhteva budur. İbadet etmeyi kurtuluş için yeterli zannediyor hala din adamlarımız bu kafa yapısında. Yani onlara göre İslam'ın beş tane şartı vardır. Bu beş şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hatta bu konuda bir de uydurma hadis var. Mevzu hadis. Bu hadise göre bir bedevi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Kişi diyor ki emin olmak için, ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam, sadece bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Gideceğin yer cennet olur. Bu bir yalandır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Öyleyse elimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı süre boyunca ona bakarak hükmettiği, onun hükümleriyle hükmettiği bir Kur'an var ortada. Ve o da geleceği bilen Allah ona geleceği söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki bizden de bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geleceğimizi açık bir şekilde ifade buyuruyor. Geleceği bildiği kesin. Allah Teala için geçmiş ve gelecek yoktur. Bizim geleceğimizden çok daha ötelerdedir zaman itibariyle. O zamanı sıfırlayan, hatta zamanı negatife geçiren sonsuz hızın sahibidir. Biliyorsunuz ki hız çoğaldıkça zaman azalır. Şimdi Allah Teala acaba Kur'an-ı Kerim'de bize göre gelecek olan birçok hususu neden geçmiş zaman olarak kullanıyor? Kur'an-ı Kerim Allah'ın görüş açısını ifade ettiği hiçbir ayette gelecek zamanı içermez. Hep geçmiş zaman ekleriyle kullanıyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a göre
Kıyamet kopmuş mudur? Evet. Kıyametten sonra olan bütün olayları yazıyor mu Kur'an-ı Kerim? Evet. Bütün insanların mezarlarından yükselecekleri, kıyamet günü buraya huzura ulaşacakları ve Mahkeme-i Kübra'da herkesin kendi hayat filmlerine bakarak kendi haklarındaki Allah-u Teala'nın o muhteşem ve garantili tespitini görüyorlar. Ne demek istiyoruz? Herkes kendi hayat filminin başına gidiyor. Bu hayat filmi öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim, iki grup Kerem-i Katibin Meleği'nin şehadetinde gerçekleşir. Bir grup hareketlerimizi, aksiyonlarımızı filme alırlar. İkinci grup düşündüklerimizi. Manası ne? Manası şu. Düşündüklerimiz ve yaptığımız şeyler arasında nasıl bir ilişki var? Acaba bizi suçlu mevkine koyacak olan bir durum çıkar mı? Bir insanın bir şeyi tamamen yapması, bilerek, isteyerek gerçekleştirmesi o kişi için derecat kaybına veya kazancına yol açar. Ve bir adam düşünün, rakibini bekliyor. Gecenin saat ikisinde, üçünde adam oradan geçeceğini biliyor. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları boşaltıyor üzerine ve onu öldürüyor. Bu nedir? Bu bir cinayettir. Tamamen işlenmiş bir cinayettir. Bir başkası tabancasını temizlerken düşürüyor ve düşen tabancanın tetiği bir yere dokunuyor. Çıkan kurşunun, bir tane kurşun varmış tabancada, o da yoldan geçen birisine isabet ediyor, ölüyor kişi. İkisinde de adam öldürmeye sebebiyet vermek var. Ama birisi tahammüden bilerek, kasıtlı olarak işlenmiş bir cinayet, diğerinde hiç öyle bir niyet yok. İşte bu ikisi arasındaki farkı gösteren şey, ikinci grup kiramen katibi meleklerinin düşünceleri filme almasıdır. Orada kıyamet gününde bütün insanlar böyle bir dizayn içinde olacaklardır. Ömür Allah-u Teala'nın tayin ettiği kadardır. O gün gelince herkesin ömrü Allah-u Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadardır. O gün gelince hepimiz öleceğiz. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. Rüyaya dalmak gibi bir olay. Sevgili kardeşlerim, istesek de istemesek de kıyamet günü bütün hayatımızı göreceğiz. Hangi anda, hangi miktarda derecat kazanmışız veya kaybetmişiz? Kazandığımız rakamlar yeşil olarak görünür. Amel defterimizde, kaybettiğimizler de kırmızı. Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda Allah'a abd olanlarla, kul olanlarla, Allah'a ibadet edenler kesin bir şekilde birbirinden ayrılıyor. İşte ibadet etmenin yeterli olacağını zannedenler, İslam'ın beş şartını koymuşlar ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın beş şartı demişler. İbadetler açısından alalım konuyu. Beş şart yeterli mi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir adlı bir ibadetten bahsediyor. Diyor ki, Utlu uhiye minel kitabi.
ve ekumussalat. Ve namaz kıl. Onlara sana verdiğim kitaptan oku. Kur'an-ı Kerim'i oku. Ve ekumussalat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden, kötülüklerden ve fuhuştan korur diyor Allah Teala. Böyle zikrullahi ekber diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi böyle zikrullahi ekber ve mutlaka ve le muhakkak ki mutlaka zikrullahi Allah'ın zikri el ekber daha büyüktür, en büyüktür. Üç faktör var. Kur'an-ı Kerim tilaveti 1, namaz kılmak 2, zikir yapmak 3. Bu üç ibadetin arasında zikir en büyüktür diyor Allah Teala. Bu en büyük ibadet İslam'ın 5 şartı arasında yok. Peki o zaman zikir farz mı diye bakalım. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tevettil ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona yönel. Müzemmil 8. Ona ulaş. Peki bu kadar da bırakıyor mu Allah Teala zikri? Hayır. Çok zikirden de bahsediyor Allah Teala. Ashab suresi 40. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenü zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Sevgili kardeşlerim, demek ki zikir farz. Ve günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki o kadar da bırakıyor mu? Allah Teala bırakmıyor. Ve Allah Teala diyor ki Nisa 103'te İzâ kadaytumü salâte yezkurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Namazdan sonra ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namaz da bir zikirdir. Ama daimi zikre ulaşanlar için namaz kılarken de içlerindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bütün insanlar için söz konusu olan bu güzelliği yaşamaktır. Zikrin güzelliğini. Neden? Çünkü zikir bizi abd olmanın zirvesine kadar ulaştıran bir muhteva taşır. Bir insan ne zaman Allah'a kul olur? Kişi doğduğundan itibaren Allah'a kuldur diyenler, öyle olduğunu zannedenler var. Hayır, değildir. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın kullarıdır. İnsanlar ikiye ayrılır. Allah'ın kulları veya
şeytanın kulları. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin tağutun yani insan ve cin şeytanların kulu iken nasıl Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Neymiş sahabe? Tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sahabe şeytanın kulu olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Öyleyse ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun kelimesindeki abd unsuru, kul unsuru, kul olmak istikametindeki bir müessese. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir insana indirdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse söz konusu olan insanlar, insanların Allah'a kul olması. İnsandan başka mahluklar Allah'a kul olabilirler mi? Bu Allah ile onların arasındaki bir ilişki. Ama Allah Teala bütün insanları başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Peki bu konudaki diğer kanaati bir şöyle yoklayalım. Allah insanları bana ibadet etsinler diye yarattım deseydi ne olurdu? Zaten insanlar çerçeveyi kurmuşlar. İbadet dediğimiz zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Eğer Allah Teala bu beş tane İslam'ın şartını yerine getirmek için ki öyle olduğuna kesin olarak inanmış insanlar bize Allah Teala bu hakikatleri öğrettiği güne kadar olay buydu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ın yedi safhası birden yaşanıyor. Bütün sahabe ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Tabiin onlara tabi olmuş. Bunun manası onların hepsi yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kulluktalar. Peygamber Efendimiz'e tabi oluyorlar, ikinci kulluktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, üçüncü kulluktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, dördüncü kulluktalar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar, beşinci kulluktalar. Muhlis oluyorlar, altıncı kulluktalar. İradelerini Allah'a teslim ediyorlar, yedinci kulluktalar. Hepsi, bunların hepsini gerçekleştirmişler. Yedi tane kulluğun hepsine sahip olmuşlar. 14 asır sonra bizim alimlerimiz demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Affedersiniz. 2 asır sonra tartışmalar başlıyor. Yani insanlar Allah'ın 7 safa ve 4 teslimini başlarına taç yapacakları ve o 7 safa ve 4 teslimi kıyamete kadar devam ettirecekleri yerde iman kelimesi üzerinde tartışmaları başlatıyorlar. Bir taraf Eş'ari'yi tutuyor, bir taraf Maturidi'yi tutuyor ve bu iki grubun taraftarları hala tartışırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan
Öyle kurnaz bir mahluk ki onun ne istediğine dikkatle bakın. Ne istiyor sevgili kardeşlerim? Şeytan insanlardan ne istiyor? Bütün insanların şeytanla beraber cehenneme gitmesini istiyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu ve sahabesine şeytan bir şey yapamıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ispat ediyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. O yaşadığı devrede daha üstünü yok. Ondan sonra da hiçbir zaman olamaz. Çünkü neden olamaz? Çünkü o peygamberdi ve peygamberlik meselesi de onunla beraber sona erdi. Hiçbir Resul peygamber seviyesine ulaşamaz, nebi seviyesine ulaşamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün kavimlerde Resuller var olmakta. Kıyamete kadar devam edecektir. Ama hepsi sadece veli resul olabilir. Peygamberlik, peygamber resul yani nebi resul olma müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hitam bulmuştur. O nebilerin sonuncusudur diyor. Ashab 40. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur diyor Allah Teala. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem Resul olduğu hem de Nebi olduğu ve Nebilerin de peygamberlerin de sonuncusu olduğu bu ayet-i kerimede açık bir şekilde ifade ediliyor. Ve insanlar Nebi ve Resul kavramlarını şeytanın devreye girmesiyle karma karışık etmişler. Nebiler diyorlar, kendilerine şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de peygamberdir ama onların bir üstünlüğü vardır. Onlara şeriat kitabı verilir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir ifadesinde. Yanlış olan ne? Onların nebileri peygamber olarak kabul etmemesi var. Bir. İkincisi, nebilere şeriat kitabı verilmez diyorlar. Peki başka ne diyorlar? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resul, tek başına Resul kelimesi kullanılıyorsa peygamber değildir. Resullere de şeriat kitabı verilmez. Her açıdan yanlış olan bir inanış, bugüne kadar din öğretisi içerisinde hep devam etmiş sevgili kardeşlerim. Bir Allah'ın kulu da çıkıp, yahu kardeşim, siz yanlış yapıyorsunuz. Böyle değil konunun aslı. Bakalım gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman konu bütün boyutlarıyla açıklanıyor. Allah Teala risaleti ayrı bir müessese, nübüvveti ayrı bir müessese olarak Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Nebiler diyor, peygamberlerdir diyor Allah Teala. Onlara diyor şeriat kitabı veririz. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. İşte nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen ve mutlaka hikmet verilen dünyada yaşayan en üstün insanlardır. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa
bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre sona ermiştir. Biz de Allah Teala bize bu risaleti verdikten bugüne kadar dilimizde tüy bitti. Yahu biz peygamber değiliz. Biz Resulüz. Allah Teala her kavme Resul gönderdiğini söylüyor. Ard arda gönderdiğini söylüyor. Demekten dilimizde tüy bitti. Ama insanlar o öğrendikleri yanlış ilmin esiri olarak hala bunları söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, çok yakın bir gelecekte bu yanlışların hepsi sona erecek. Bu kadar sağır olamazlar. Bu kadar dilsiz olamazlar. Anlayan çok insan var aralarında, hakikatleri anlayan. Ama etrafındaki büyük kitlenin hala o yanlış inançların içinde olması ve üstünlüğün hala hüküm vermek istikametindeki üstünlüğün, hakim olmak istikametindeki üstünlüğün, yani duruma hakim olmaktan bahsediyoruz. Onlarda olduğunu bilen din adamları şimdilik susuyorlar. Ama inceleyenler sayısını giderek arttırıyor. Ve bir gün çoğunluğa yakın bir gelecekte onlar geçecekler. O zaman Allah Teala'nın bütün dünyaya aydınlık getireceği yeni bir devrine geleceğiz. Bütün dünyaya sulh ve sükunun getirildiği yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konumuz abd olmaktı. Allah'a abd olmanın, kul olmanın en üstün noktası neresidir diye bir sual varit oldukta, kul olmanın en üstün noktası peygamberlik müessesesidir. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Bu sözü kim bilir kaç bin defa söyledik sevgili kardeşlerim. Ve de şu anda bütün kavimlerde bir Resul vardır. Allah Teala diyor ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda, arkası kesilmeksizin Resul göndeririz diyor Allah Teala. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlere Nebi göndeririz diye bir işaret Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde kimse tarafından bulunamaz. Ve Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a abd olanların en üstün seviyesindeki kişileri Nebilerdir. Onlar aynı zamanda Resuldürler ama nübüvvetleri üstün gelenlerdir. Onlar Nebi Resuldür. Bir de gene Resul olan ama Veli Resul olanlar var. Biz onlardan biriyiz. Nübüvvet, peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Şimdi Veli Resullerin devridir ve zaten Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki 400 yıllık devrede yeryüzünde hiçbir nebi mevcut olmamıştır. Bütün kavimlerde Resuller bütün devirlerde var olacaktır. Demin söylediğimiz Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre. Ama o 400 yıllık devrenin başlangıcında Hazreti İsa var. Sonunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. O 400 yıllık devreden sonra 1400 yıl geçti. 1400 yıldır dünya üzerinde bir nebi olmadı.
Kıyamete kadar da olmayacak. Öyleyse abd olmanın en üstün mertebesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Ama abd olanların ikinci kademesinde bulunan veli resuller, onlar kıyamete kadar var olacaklardır. Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bütün kavimlere resul gönderecektir. Ayrıca göndermemesi mümkün değildir. Bütün kavimlerde resul bulunmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Oysa ki kıyamete kadar insanların büyük kısmı, yaşayan insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Mutlaka azap edecek Allah Teala'nın orada vazifeli olan kulları. Cehennem zebanileri azap edecekler. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar, sonsuza kadar devam edecekler. Ama ne çıkıyor ortaya, nasıl bir tablo çıkıyor? Biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız diyor. Kimseye azap etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse hiçbir insan yoktur ki kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olmaksızın cennete girebilsin. İnsanların büyük çoğunluğunun cehenneme gideceği kesin. Ve bu olayın kıyamete kadar devam edeceği kesin. Öyleyse Allah Teala cehennem kapısında sorulan suali söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Sana Resul gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demedi mi? Sual bu. Dediler ama biz onları dikkate almadık diyor. Oraya giren cehennemin kapısı yerden kaldırıldığı zaman burnu sürtünerek cehenneme giren insana, cehennemin bahçesine giren kişiye, avlusuna giren kişiye bu soruluyor. Sana Allah'ın Resulü gelip de Resuller sizlere Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz dediler mi, demediler mi? Cevabın mutlaka evet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ali İmran 71'de. Öyleyse Zümer 71'de. Bu muhtevada hiçbir insan yoktur ki oraya gittiği zaman bize Resul gelmedi diyebilsin. Böyle bir insan hiç mevcut olmayacak. Öyleyse Risalet, abd olmanın üstten ikinci kademesidir. Nübüvvet, abd olmanın, Allah'a kul olmanın en üstün noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Abd olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Bu birinci kulluktur. Daha sonra kişi 14. basamakta Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala 14. basamağa taşıyacaktır.

yüzdeki afetler nefsinin kalbine giren %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru sebebiyle nefsindeki afetler %51 azalacak. %51 kalbi nurlarla dolduğu noktada kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Her %7'de bir gök katı yükselerek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluktur. Ondan evvel kişi şeytanın kuludur. Sahabeyi gördük. Sonra tabiyet ikinci kulluğu ifade eder. Tabi olun, Allah'a kul olun. Bu ifade ikinci kulluğu ifade eder. Sonra ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırıyor. Ve üçüncü defa Allah'a kul oluyoruz. Ruhu Allah'a ulaşmış olanların kulluğu. Vuslata ermiş olanların kulluğu. Bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Burası dördüncü kulluk. Dik yokuşu aşıyoruz. Zikrimizi 18 saatin ötesine çıkarıyoruz. Ve de fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Sonra beşinci kulluk. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve de bu Allah ile tezekkür etme müessesesinin yanı başında o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını açmıştır. O kişiyi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah-u Teala'dan nimet alan bir kişi yapmıştır. Aynı zamanda hükmünü ve Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman oradaki ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta sezen bir insan haline getirmiştir onu. Burası yolun sonu mudur? Hayır, değildir. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göklerin melekutu burada başlayacaktır. Göklerin melekutu gösterecek, tövbe-i nasuh gerçekleştirecektir. Ancak ondan sonra bir insan salâ makamına ulaşabilir. Ve salâ makamına ulaşabilmesi için de günahların örtülmesi, başın üzerine kendi ruhunun gelip yerleşmesi, üçüncü ruhun nur olarak günahlarının sevaba çevrilmesi ve nihayet iradesinin Allah'a teslimi gerekmektedir. Böyle bir hususu gerçekleştiren, iradesini de teslim eden kişi ancak o yedinci kulluğa ulaşabilir. Abdolmanın, peygamberlerin ve resullerin dışındaki bütün insanlar için abdolmanın en üst noktası burasıdır. Çünkü Allah-u Teala onlara irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şey çok güzel. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci defa abd olmak, kul olmaksa, mürşidimize tabiyet ikinci defa kul olmaksa, daha üst seviyede bir kul olmaksa, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak daha üst seviyede bir kul olmaksa, fizik vücudunu teslim etmek daha üst seviyede bir kul olmaksa, daimi zikre ulaşmak, yani ulul albab olmak daha üst seviye bir kulluğu,

Muhlis olmak daha üst seviye bir kulluğu ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olmak daha üst seviye bir kulluğu ifade ediyorsa, Allah'a kul olmak Kur'an-ı Kerim'in temeli değil midir? Kim aksini iddia edebilir ki? Ama Kur'an hakikatleri insanlar tarafından unutulmuş ve böyle bir muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzele dönüşebilmesi insanlar tarafından engelleniyor. Onların da haklı olduğu taraflar yok mu? Var. O insanlar ilim almışlar, üniversiteler bitirmişler, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimleri öğrenen ve öğretenler olarak onlar kendilerine bu ilimler öğretildiği için onların muhtevası içinde yaşıyorlar. Ve doğru olduğunu zannediyorlar öğrendiklerinin. Ama bunlardan önemli bir kısmı artık öğrendiklerinin onlara üniversitelerde öğretilenlerin kendilerini cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını idrak ettiler. Bu idrak safhası güneşin ulaştığı her yerde gölge nasıl yok olursa onların kalplerindeki ve zihinlerindeki gölgeler de o öğrendikleri İslam'ın 5 şartıyla cennete gidebilmek konusunun muhtevası içerisinde onların yerini 7 Safa ve 4 Teslim alarak adım adım gölgeler yok oluyor. Yakın bir gelecekte onlar birbirlerini ikaz edecekler. Biz öğrendiğimiz şeyi doğru zannediyorduk. Ve de onu bir deli olarak vasıflandırdık. Ona her kötü şeyi izafe ettik. Ama söylediklerini incelediğimiz zaman gördük ki bütün söyledikleri doğru yetmez. Bütün söyledikleri Kur'an ayetleriyle ispat ediliyor. Ve madem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel Kur'an'la hükmetmiş, öyleyse bizim din adamları olarak, din öğreticileri olarak öğrettiğimiz Kur'an'a ters düşen ne varsa bunların hepsini devreden çıkarmak mecburiyetindeyiz. İşte din adamlarımızın bunları söyleyecekleri günlere geldik. Adım adım bulutlar dağılıyor. Sonra hepsi birden dağılacak. Çoğunluk söylediklerimizi okuyup idrak ettikleri zaman, aksine söyleyebilecek hiçbir sözleri kalmadığı zaman, bize karşı ne kadar büyük bir haksızlık etmiş olduklarının farkına varacaklar. Ve de bizim yüzümüze karşı söylemeseler bile böyle bir şeyi istemeyiz. Onlar kendi vicdanlarında büyük bir huzursuzluğu yaşayacaklar. O günlere geldik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir sohbette birlikte kıldı. Sizlerle birlikteyiz. Bu sohbet sizleredir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe dayalı olarak onların mutluluğu için yarattı. Bu dünyada Allah'ın bizi yaşatmasından muradı bizim mutluluğumuzdur, huzurumuzdur. Bu mutluluğu yaşamakla Allah Teala tarafından vazifeli kılındık. İnsanlar görürsünüz mutsuzdurlar. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. İnsanlar görürsünüz mutludurlar. Huzur içindedirler. Sülh ve sükun içinde yaşarlar. Kimseyi incitmezler. Öyleyse iki ayrı grup insan yaşıyor. Bunlardan birinci gruba baktığımız zaman onların mutsuz olduklarını görürüz. Huzursuz, sıkıntılı, kavga içinde, dövüş içinde bir hayat yaşarlar. Bu dövüşten muradımız kişinin kendi içindeki kavgadır her şeyden evvel. Sonra da etrafındaki insanlarla o standarttaki kişilerin uyuşamaması, her zaman başka insanlarla tartışmaları, anlaşmazlıklara düşmeleridir. Bir diğer kesim de herkesi sever. Herkes de ya da insanların çoğu da demek daha doğru. Etrafındaki insanların çoğu da onu severler. Öyleyse sevgi sevginin aynasıdır. Nefret de nefretin aynası. Sevgili kardeşlerim, aynanın yüzü aynanın tersi. Eğer tersi karşı karşıya getirirseniz, tersi hiçbir şeyi aksettirmez. Aynalar, önemli olan onlardır. İşte sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızdaki aynalara dikkatle bakın. Onlar çevrenizdeki insanların yüzleridir. Size nasıl bakıyorlar? Öfkeyle mi bakıyorlar? Nefretle mi bakıyorlar? Sevgiyle mi bakıyorlar? Söylediklerinizi zevkle dinliyorlar mı? Herkesin gözlerinden onların hakkınızda ne düşündüğünü bir bakışta derhal anlarsınız. Gözler doğruyu söylerler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şimdi gözlerinize bakın. Orada sevgiyi görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi, onu görüyor musunuz? İşte o sevgi, Allah'ın kalbimize verdiği sevgi, gözlerimizden size yansıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle konuştuğumuz zaman, sizlerden bize ulaşanlar olduğu zaman en çok üzüldüğümüz şey ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aranızdaki anlaşmazlıklar. Sevgili kardeşlerim, 32 yıldır
Sizlere sevgiyi öğretmeye çalışıyoruz. Bu sevgi gözlerinizden fışkırmalı. Birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Böyle olması lazımken hala sizlerden aldığım bazı telefonlara, bıraktığınız notlardan şunu anlıyorum ki hayır, sevememişsiniz. Taraflar oluşturmuşsunuz. Taraflardan birinin tarafında olanlar diğer tarafı sevgiyle yad etmiyor. Ona dost olarak bakmıyor. Onun mutluluğunu kısıtlayan bir faktör olduğunu düşünüyor ve sözleriyle onu yaralıyor. Sevgili kardeşlerim, neden? Hani bize sözler vermiştiniz, birbirinizi sevecektiniz, birbiriniz için yaşayacaktınız. Herkes diğerlerini üstün tutmak için çaba harcayacaktı. Hani nerede verdiğiniz sözler, nerede yaptığınız şey? Allah Teala bir olunuz, beraber olunuz, fırkalara ayrılmayınız diyor. Bir onbaşının etrafında 10 kişi vardır. Bir çavuşun etrafında 100 kişi vardır. Bir yüzbaşının etrafında 100 kişi vardır. 1000 başının etrafında 1000 kişi vardır. Her biri o onbaşılarla, çavuşlarla ayrı ayrı grupların bir araya getirilmesinden teşekkür eder. Ve sonunda büyük kuvvetler çıkar ortaya. Bölük, tümen, ordu. Sevgili kardeşlerim, her şey hepiniz için yaratıldı. Nedir paylaşamadığınız şey? Arkasında nefsiniz yok mu? Üstün olmak hırsı, insanların sizinle olan ilişkilerinde davranış biçimleriniz onların kalbine girmek istikametinde olmalıdır. Kendinizi sevdirmelisiniz. Onun için Allah Teala nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Sevgili kardeşlerim, sizler her tarafta grup grup toplantılar yapıyorsunuz. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Her mantıkada oturanlar bir araya geleceklerdir. Allah'ın sohbetini yapacaklardır.

Öyle bir topluluk oluşturmalısınız ki her gece toplanabilsin. Keşke böyle bir şey mümkün olsa. Böyle bir hususun tahakkuku halinde bizim istediğimiz şey her gece başka birisinin o grupta konuşma yetkisinin sahibi olmasıdır. İşte aranızda çekememezlik burada başlıyor. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Pekala hepiniz sevgiyle aynı gruba en güzel şeyleri anlatabilirsiniz. Neden üstünlük? Neden? Burada konuşma yapanların en üstünü benim demek istikametinde bir gayretin sahibi olmak. O zaman Allah için hizmet etmiş oluyor musunuz? Böyle bir üstünlüğünü size Allah verir mi? Başkalarından üstün olmak hırsı şeytana ait bir müessesedir. Başkalarını bastırmak ve üstünlüğünüzü herkese kabul ettirmek. Dünyada yapabileceğiniz en büyük yanlış budur. Yetmez. Ne zaman bunu çevrenizdeki insanlara aşılamaya kalkarsanız, onların da sizin gibi düşünmesini isterseniz, orada gelip sohbet yapmak imkanına bizim tarafımızdan ulaştırmış olan insanların orada sohbet etmesini, oradaki üstünlük hissiyatınıza bir darbe sayarsınız. O zaman siz doğruyu yapmış olur musunuz? Hani sevgi? Hani ruhunuzda bulunan tevazu hissi? Hayır, onu yok etmişsiniz. Onun yerine nefsinizin üstünlük afetini koymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, biz size her zaman sadece Allah'ın emrini, Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifeliyiz. Bu vazifede Allah-u Teala'nın aradığı şey birbirinizi sevmenizdir. Sohbet dinleyen kardeşlerimiz, sohbet edenleri, sohbet yapanları seveceklerdir. Sohbet yapanlar da sohbeti dinleyenleri. Allah-u Teala herhangi bir topluluğa birden fazla sohbetçi vazifeli kılarsa o bizim ağzımızla gerçekleşir. O zaman onların hepsi Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmışlardır. Günlerin tayinini beraberce tayin ederler. Beraberce hazırlarlar. Birbirlerine tanışırlar. Veya Allah Teala bir emir gönderir, onları sıraya koyar. Orada sohbeti dinleyen insanları yalnız beni sevin. Yalnız benim sohbetimi dinleyin tarzında
bir hisle yönetmeye kalktığınız zaman siz nefsinizin bencillik afetine tabi olursunuz. Hele hele bunu sizi dinlemekte olan insanların kafasına da sokarsanız, kalbine de ulaştırırsanız, o zaman onları da şeytanın yolunda teşvik etmiş olursunuz. Çünkü tefrika şeytandandır. O zaman insanları bölmüş olursunuz. Nefs en çok kendisine saygı gösterilmesini ister. En çok kendisinin sevilmesini ister. Aslında bu, buradaki duygu sevilmekten çok sayılmaktır. Çünkü eğer sevgi söz konusu olsaydı, o zaman en çok fedakarlık yapan sevilirdi. Bu açıdan meseleye baktığınız zaman, siz bir yerde sohbet yapıyorsanız, eğer biz oraya başkalarını da vazifeli kılmışsak, o zaman o başkalarını sevmekle vazifeli değil misiniz? Kalbinizin size bunu ilham edememesi hele bu oluşumu başkalarına da etrafınızdaki insanlara da mal etmeniz ve onlardan diğerlerine tarizler gelmesi onları küçültmek maksadıyla bir şeyler söylenmesi, sevgili kardeşlerim, bu açık bir şekilde böyle bir şeye sebep olanın nefsine tabi olduğunu gösterir. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele ulaştırabilmeniz, insanlarla ilişkilerinizi en güzele ulaştırmanıza bağlıdır. Yoksa Allah-u Teala tarafından sevilemezsiniz. Siz insanları en az kendiniz kadar sevmedikçe, başka insanlar tarafından da sevilemezsiniz. Bizim tarafımızdan da. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi topluma neyi ve kimi uygun bulduysa veya kimleri uygun bulduysa, hangi sırat altında nasıl sohbet edileceğini vurgulamışsa, Allah'ın emirlerine hepimiz itaat etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hiç kimse bir toplum üzerinde bir hakkın sahibi değildir.

Kendinizi sevdirmek için yarışın. Bir topluluğa sohbet veren birkaç kişi varsa, onlar o topluma, sohbeti dinleyen topluma ve sohbeti yapan diğer kardeşlerine kendilerini en çok sevdirmek mecburiyetinde olanlardır. İnsanlara yaptığınız telkinler, diğer sohbet verenleri devre dışı bırakmak istikametinde veya onlara huzursuzluk vermek istikametinde bir davranış biçiminin içindeyseler, o zaman bundan sorumlu olan sohbetçilerdir. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken hepinizin sevgiyle bir diğer kardeşine Allah razı olsun. Allah Teala seni de gönderdi. Bu seçkin topluma hitap etmen için. İşte Allah Teala'nın verdiği emin istikametinde günleri birbirimize paylaştıralım. Sizler de sohbet yapın. Biz de sohbet yapalım. Hadi gelin. Sohbet yapacak olan 3-4 kişi hepimiz bir araya gelelim. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi söyleyelim birbirimize. Dost olalım. Kalplerimiz birleşsin. Bizi görenler, bizleri görenler, bizlerin hepimizin birbirini ne kadar çok sevdiğini görsünler. İşte burada çok önemli bir faktör devreye giriyor. Eğer aranızdan biriniz diğerlerini yadırgıyorsa, topluma da onların aleyhinde bir şeyler söylüyorsa, yanlışlık burada başlar sevgili kardeşlerim. Bunun adı kıskanmadır. Allah-u Teala her şeyin en güzelini sizlere ulaştırmış. Sohbet yapmak bir zevktir. Sohbet dinlemek de bir zevktir. Sohbet yapmak o konuda vazifeli kılınanlara aittir. Sohbet dinlemekse herkese aittir. Kim dilerse başka başka gruplardan da gelip her grubun sohbetini dinleyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala'nın sizler için olduğunu bilin. Hiç kimseye hükmetmeye kalkmayın. Hükmetmek Allah'a aittir. Kim bu konuda İnsanlara hükmetme konusunda bir gayretin sahibi olursa, sohbet yapanlardan, o Allah'ın bize öğrettiği yolun dışında bir yolu, tahakküm yolunu seçmiştir. Onlar
toplumun kendilerine gösterdiği saygıyı bir mutluluk kaynağı olarak görürler. Oysa ki o nefsin bir talebidir. Nefs sayılmak ister, hürmet edilmek ister. Üstün olduğunun herkes tarafından kabulünü ister. İşte bir yerde yapılan bir sohbete eğer biz başka sohbetçiler de göndermişsek ve onlar birbirlerini istemiyorlarsa o zaman mutlaka nefsin kibir afeti, gurur afeti devreye girmiştir. Bir toplumda o güne kadar o topluma hakim olan, üstünlüğünü kabul ettiren bir insanın başkalarının da sohbet edecek bir noktaya gelmesi halinde durumu nasıl değerlendirdiğinin, nasıl negatif olarak değerlendirdiğinin işaretini taşır. Hani bizim sizlere öğrettiğimiz şey sevgiydi? Hani birbirinizi sevecektiniz? Gerek başlangıçta sohbet yapanın, sonradan gelenlere karşı tutumu negatifse, gerek sonradan sohbete katılanların, sohbet vermek üzere gelenlerin başlangıçta tek başına sohbet yapana karşı tutumları negatifse, o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olur muyuz? Bizim istediğimiz şey daha da öteye gidiyor. Biz diyoruz ki her topluluğun içinden de sohbetçiler çıksın. Sohbeti yapan kişinin dışında aynı topluluktan, topluluğun içinden birileri adım adım sohbet yapmaya iletilmeli, ulaştırılmalı. Ve onların her birisi başka topluluklara gidip sohbetler yapmalı ki o insanları da kurtarabilmemiz mümkün olsun. Sevgili kardeşlerim, sizlerin kurtulması, toplumun kurtulması değildir. Sizler toplumun çok küçük bir parçasısınız. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İnsanların kurtuluşları mümkün değil ama herkes cehennemde biraz kaldıktan sonra cennete gireceğini zannediyor. Büyük toplumları iblis böyle korkunç bir kandırmayla kandırmış. Allah'ın hakikati ise ondan çok daha kolay bir yöntem. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine ehildir ve cennete girerse ebediyen orada kalır. Öyle cennete, cehenneme girip de bir süre kaldıktan sonra cennete girmek söz konusu değildir. Cehenneme giren, cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cennete giren, cennete girer ve ebediyen orada kalır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, sizlere ulaştırmak istediğimiz mutluluk sadece cennet mutluluğu değildir. Allah-u Teala dünyada da mutlu olmanızı istiyor. Dünya mutluluğu ise nefs tezkiyesine bağlı bir vetiredir. Nefsini tezkiye eden ve daha ötelere geçen insanlar için kıskanmak hiçbir zaman söz konusu olmaz. Kişi bir toplumda sohbet veriyorsa, o toplumlara biz başka sohbetçiler de gönderiyorsak, o zaman evvelce tek başına olan kardeşimizin onları bağrına basması söz konusu olmalıdır. Tıpkı o toplumdan çıkacak olanları
sohbetçi olarak yetiştirmesi gibi. Bütün sohbetçiler yeni aday sohbetçileri oluşturmak için gayret sarf etmelidirler. Sık sık dinleyenlere söz imkanı vermelidirler. Küçük zaman parçalarında da olsa 5 dakika 10 dakika gibi onlara herhangi bir konudaki hususiyetleri, özellikleri anlatma imkanını tanımalılar. Gayeniz tek başınıza bir topluma hükmetmek olmamalı. O toplumdan başka insanları aydınlatacak olan yeni sohbetçiler çıkarmak istikametinde olmalı. Herkes ayrı bir cepheden dinleyenlerin suallerine ve açıklamalarına bakacağı için her birisi o toplumun içinden başka birisinin, başka birilerinin daha sohbet yapabileceğine hükmeder. Ve de aynı kişiler çıkmaz ortaya. Farklı insanlar çıkar. Herkes kendi cephesinden baktığı için. O zaman bir toplumda daha fazla sohbet yapabilecek olan insanın devreye girebilmesi, farklı anlatım biçimlerinin farklı kişilerle devreye konulmasına bağlıdır. Bunun için biz isteriz ki her toplumda birden fazla sohbetçi gelsin, sohbet yapsın. Her biri orada kendi canlılarına göre, kendi standartlarına göre yeni sohbetçiler yetiştirsinler. İşte bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturttuğunuz zaman Allah-u Teala'nın neyi, neden istediği hakkında bir hükme varırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep söylemiyor muyuz size, seviniz diye? Herkesi seviniz. İnsanlar arasında ayrılığı, nizayı, yani kavgayı, anlaşmazlığı oluşturacak davranış biçimlerini terk ediniz.

Seçim hakkı Allah'ındır. O çeşitli insanları bir topluma gönderir ki o toplumda farklı yapıda olan insanların da sohbet yapabilme yeteneklerini arttırabilsinler. Allah'ın yolunda her şey sevgi üzerine kurulur.

Hiç kimse Allah'ın koyduğu bu muhteşem uyumu bozmaya kalkmamalıdır. Kim dostluğu değil de düşmanlığı körükleyici bir şeyler söylerse, nizaya sebebiyet veren, ayrılıklara sebebiyet veren imalarda bulunursa, hedefinin bu olduğu çıkar ortaya. Bu da öyle bir insanın bunu Allah için değil, şeytan için yaptığını gösterir. Şeytanın onun nefsi üzerindeki hakimiyeti, onun dostluğu değil, ayrılığı seçmesine sebebiyet vermiştir. Nizayı seçmesine, kavgayı seçmesine, anlaşmazlığı seçmesine sebep olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiçbiriniz başka insanların sözlerine bakmayın. Haddi aşmayın. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirin. Allah abesle iştigal etmez. O en güzeline hedefler. Ve de herkesin mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şiarınız, hedefiniz, herkesi mutlu edecek olan bir sohbet dizaynıdır. Hem insanlara öğreteceksiniz, hem o öğrettiğiniz insanlardan sohbet yapabilecek olan insanları yetiştireceksiniz. Tek başına öğretmek onların öğrenmesini temin edebilir. Ama hedefiniz o kadar da bitmiyor. Her biriniz kendi cephenizden o toplulukta kimlerin sohbet yapabileceği incelemesinde ayrı ayrı gözlüklerle baktığınız için olaylara, ayrı ayrı insanların seçimine sebep olacaksınız. Her sohbet yapan farklı bir yapıya sahiptir. Farklı bir pencereden gözlemlemede bulunup, o pencerenin gerektirdiği vasıfları taşıyan insanları seçer. Başkalarına sohbet yapma yeteneğini herkes farklı bir insanda görür. Onların konuşmalarından, sordukları suallerinden ve dinlerken gösterdikleri isticalden, gösterdikleri dikkatten çok şeyler çıkarırlar. Sohbet yapan bütün kardeşlerimize bizim uyarımız odur ki, oraya kuru kuruya sohbet yapmak için gitmiyorsunuz. Her gittiğiniz yerde yeni sohbetçiler oluşturmakla görevlisiniz. Ve onlar başka topluluklara gidip sohbet yapmak niteliğinin sahibi olabilmeliler. Böylece toplumun her ferdi ayrı bir topluluğa gidip oradaki şartların standartları içinde onlara sohbet yaptıkça başka topluluklar kendilerinde olan büyük eksiklikleri görebilecektir. Türkiye'de birçok toplum var ve hepsi Kur'an-ı Kerim'i, başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa ulaştıran hükümlerini unutmuş durumdadırlar. Onların çoğu İslam'ın beş şartıyla cennete girebileceklerine inanırlar. Çünkü onlara öyle öğretilmiş.
Kur'an hakikatlerini bütün insanlara öğretmekle mükellefsiniz. Öyleyse aranızda nizâ etmeyin, kavga etmeyin, birbirinizi sevin. Allah-u Teala'nın hakkınızda verdiği hükmü, o hükmü değiştirmek çabaları içinde değil, o hükmün standartları içinde en iyiye ulaşarak değerlendirin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için en güzeline ulaşın. En güzeli sizin içindir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an, öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'a açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap

sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki O, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden

0: kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, iki erkek mi veya iki dişi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, iki erkek mi veya iki dişi mi? Ya da iki dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa, haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç, o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara, tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenu olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları, sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, İşte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına, kendileri şahitlik ettiler. Allah-u Teala buyurdu, sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler, size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve amenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi:
2: Esselamu aleyküm ve rahmet.

Kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde Allah bizleri bir araya getirdi. Saffat suresine geçiyoruz. Birinci ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve saffati Saffa, yani saffen. Ve and olsun, yemin olsun, es-saffati saflar halinde duranlara, saf bağlayanlar saffen, saflar halinde saf bağlayarak. Saf bağlayarak, huşu ile Allah'ın huzurunda, saf halinde duranlara and olsun. Bu saf halinde saflar teşkil edenler, saf halinde bulunanlara and olsun buyuruyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Ana dergâhtan ayrılan, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan bütün ruhlar altın kapıdan uçarak çıkarlar ve kapının hemen dışında yerden yaklaşık 8-10 metre yükseklikte tek bir saf husule getirdiler. Hepsi boşluktadırlar ve bir saf husule getirdiler. Hepsi ayakta olarak boşlukta dururlar. Sonra saf halinde hepsi birden yukarıya doğru yükselirler. Zemin kattan birinci gök katına ulaşırken de olay böyledir. Birinci kattan ikinci kata ulaşırken de olay böyledir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar olay böyledir. Altıncı kattan yedinci kata sadece bir kişi çıkabilir bunların arasından. Şartlara sahip olan kişi, o tek başına kubbeden yükselerek yedinci gök katının altın kapısından içeri girecektir. Fethini tamamlayacaktır. Fethine ait olacaktır. Bunlar altıncı kata kadar gelip orada bekleyenlerdir. Saf halinde yükselirler. Bir de yedinci kata çıkabilenler vardır. Onlar da ikinci safı teşkil ederler. Onlar her katta secde ederek süratle yedinci kata ulaşırlar. Onların safları hep aynı kalır. Hiçbir katta eksilmez. Oysa ki altıncı kata kadar çıkabilenlerin mutlaka bir kısmı birinci katta kalır. Geri kalanlardan bir kısmı ikinci katta kalır. Geri kalanlardan bir kısmı üçüncü katta kalır. Böylece dördüncü, beşinci katlarda kalanlardan sonra altıncı kata çıkabilenler altıncı kata çıkar ve başlangıçtakinden çok daha az sayıda insan altıncı kata ulaşabilir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin saf bağlama standardı budur. Yetmez. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazına da işaret eder. Saf halinde bulunanlar orada da onarlık sıraları halinde 4 sıra, 40'ları, 7 sıra, 70'leri yani abdalları ihata eder. Arkaya doğru da onarlık saflar hep devam eder. Allah razı olsun. Safat suresinin ikinci ayet-i kerimesi Fez zacirati zecra. Fe ve de ez zacirati zecredenler, sevk edenler, koruyanlar, kuvvet kullananlar. Zecran toplayarak, sevk ederek, koruyarak. Toplayıp sevk edenlere.
toplayıp sevk edenler sağ ve sol kanat velileridir. Bu söylediğimiz safın sağ kanat, sağ tarafında en sağında sağ kanat velisi, solunda da sol kanat velisi bulunur. Onlar toplayıp sevk ederler. Bütün katlarda bu sağ ve sol kanat velileri o insanlarla beraber çıkarlar. Ve üçüncü ayet-i kerime Fettaliyati zikra ve de ettaliyatı tilavet edenler zikrederek tilavet edenlere, okuyanlara gene and olsun. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Sen sana Kur'an'da vahyettiğimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl, çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah daha büyüktür. Ama zikrullah muhakkak ki, şüphesiz ki daha büyüktür. Yani Allah Teala bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir diyor. Namaz kılmak da bir zikirdir diyor. Allah'ı zikretmek de zikrullah da bir zikirdir. Ama bu üç zikirden zikrullah en büyüktür diyor. Öyleyse burada zikrederek Kur'an okumak söz konusu. Dördüncü ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İnna ilahikum le vahid vahidun. İnne muhakkak ki ilahikum sizin ilahınız le muhakkak elbette vahidun tektir, birdir. Muhakkak ki sizin ilahınız mutlaka tektir. Allah'ın tekliği söz konusu. Kur'an'ın temeli de budur. Başka bir din hiç olmamıştır. Mevcut olan o tek dinde dinin de tekliği asıldır. Allah'ın da tekliği asıldır. Birden başka din hiç olmamıştır. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar sadece Hanif dini din olarak var olacaktır, var olmuştur ve var olacaktır. İkinci bir din hiç olmamıştır, olmayacaktır da. Allah'ın zatı da tektir. Bu sebeple ayrıca Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir toplum oluştururlar. Tek bir grup oluştururlar. Öyleyse dinin Allah'ın tekliği söz konusudur, vahdet. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir grup söz konusudur, tevhid. Ve Hanif dininin, İslam dininin üçüncü özelliği Allah'a teslim olmaktır. Görüyoruz ki Allah da tektir. Ona ulaşmayı dileyenler de tek bir fırkayı oluştururlar.
vahdet ve tevhid akideleri. Saffat suresi 5. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati vel ardi ve ma beyne huma ve Rabbül meşarik meşarik. Rabbi Rab, es-semavati semalar gökler ve el-ardı ve yeryüzü ve ma beynehüma ve ikisi arasındakiler ve Rabbi ve Rab, el-meşarik'i şarklar, doğular.

Muhakkak ki göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların da Rabbidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki o Allah iki doğunun da iki batının da Rabbidir. Sevgili kardeşlerim, bir harita düşünün. Haritanın sağ tarafı doğuyu, sol tarafı batıyı, üst tarafı kuzeyi, alt tarafı güneyi temsil eder. Şimdi bunun şeffaf bir harita olduğunu düşünün ve insanlar alemiyle cinlerin alemini ayırın birbirinden. Bir tarafta cinler var, bir tarafta insanlar var. Bir tarafta gayb alemi, bir tarafta zahiri alem. Ve de bu şeffaf haritaya bakıyoruz. İki tarafta bu şeffaf haritaya bakıyor. Bize göre doğu olan sağ tarafı cinlere göre batıdır. Onlara göre doğu olan sol tarafta bize göre batıdır. Aynı harita iki taraftan da görünsün. Onların bulunduğu taraftan baktığınız zaman haritanın sağ tarafı bize göre batı olan yerdir. Bize göre doğu ise haritanın bize göre sağ tarafıdır. Bize göre sağ taraf, cinlere göre sol taraftır. Ancak kıyamet günü bu meselenin aslı ortaya çıkacaktır. Cinler göreceklerdir ki bize göre doğu olan onlara göre batıdır. Onlara göre batı olan bize göre doğudur. Öyleyse reel olarak cinlerin aleminde şu anda biz yaşasaydık gene güneşin doğudan doğduğunu, batıdan battığını görecektik. Ama bizim alemimize göre onların aleminde batı doğudur, doğu batıdır. Onlara göre de bizim alemimiz mukayese edildiğinde doğu batıdır, batı doğudur. Bu sebeple Allah Teala iki doğunun da iki batının da Rabbidir. Saffat Suresi 6. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna zeyyene sema et dünya.

Zinetin il, zinetin il kevâkib. İnnâ mâ kakibiz, zeyyennâ, süsledik. Es-semâye, semâ. Dünya, dünya. Biz zinetin zinet ile el-kevâkibiz, yıldızlar. Sema, gökyüzü.

Muhakkak ki biz dünya semasını, yıldızları müzeyyen kılarak, tezyin ederek süsledik. Yıldızları müzeyyen kılarak süsledik diyor Allah-u Teala. İşte dünyanın semasında bir kısmı görülebilen, bir kısmı görülemeyen milyarlarca yıldız söz konusu bizim galaksimizin yıldızları. Bu yıldızlar bir kısmı o kadar uzaktırlar ki çok küçük olmaları dolayısıyla onların ışıklarını hiç fark edemeyiz. Bu gözümüzle göremeyiz. Bir kısım yıldızları gökyüzünde görmek mümkündür. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala burada dünya semasını diyor. Orada biz zemin katın semasını yıldızlarla süsledik diyor. Yani 7 tane gök katının yıldızlar da dahil olmak üzere hepsi sadece zemin katı teşkil ediyor. Birinci kat o bütün bu yıldızlardan, galaksilerden sonra Allah'a doğru yükselen yolun birinci gök katı bütün bu yıldızlardan, bütün galaksilerden sonra geliyor. Çok daha ötede. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve hıfzan min kulli şeytanin marid. Maridin. Ve hıfzan ve koruyarak min kulli hepsinden şeytanin şeytan maridin asi ve azgın. Marit şeytanların hepsinden muhafaza ederek. Neyi muhafaza ederek? Dünya semasını yıldızları müzeyyen kılarak ve marit azgın ve asi şeytanların hepsinden muhafaza ederek.

Biliyorsunuz ki şeytanlardan oraya ulaşabilenler oluyor. Birinci gök katına hiçbirisi ulaşamazlar. Ama zemin katının tavanı olan yıldızlara ulaşabilirler. Ve orada

Ve yüktefune ve atılırlar min kulli hepsinden canibin yanlar taraflar. Meleği alaya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar, kovulurlar. Meleği ala meleklerin toplandığı yer. Allah-u Teala'nın emirlerini aldıkları ve harekete geçmek üzere bekledikleri kesim. Meleklerin konuşmalarından aşırıp da aşağı indiremezler diyor Allah-u Teala. Her yerden kovulurlar, atılırlar diyor. Ve 9. ayet-i kerime duhuran ve lehum azabın vasibun. Duhuran kovularak, kovulmuş olarak ve lehum ve onlar için vardır. Azabın bir azap, vasibun kesilmeyen sürekli. Kovulmuş olarak kalırlar. Onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır. Kesilmeyen sürekli bir azap. Her an azaptadırlar diyor Allah Teala. Neden? Çünkü bütün şeytanlar devamlı suç işliyorlar. Her suçun arkasından da

her suçun arkasından da Allah-u Teala'nın onlara azap etmesi söz konusu. Kesilmeyen bir azap. Öyleyse Allah-u Teala'nın azabı her an suç işledikleri için her an onlara ulaşıyor. Kesintisiz bir azap var ve göğün neresine giderlerse gitsinler oradan kovuluyorlar. Dikkat edin ki yıldızlar kesimini aşamazlar. Oraya kadar yükselebilirler. Ama çıktıkları zaman da mutlaka her ulaştıkları yerden kovulurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men hatti fel hat fete. Fe etbe'ahu şihabün sakib. Sakib. İlla ancak başka men kim kimse hatife kaptı kaçtı el hatfete kapmak kaçmak fe o zaman o takdirde ettebe'a ona tabi olur ona ulaşır şihabün yakıcı alev sakibun delip geçen kayıp giden ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o takdirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder. Neticede ona ulaşır, yok eder. Tıpkı zamanımızdaki uçakları ve hedefleri yok etmekte kullanılan füzeler gibi, uçmakta olan uçağa hedef ithal ediyor füze. Uçak hangi istikamete yönelirse yönelsin mutlaka onu takip edip sonunda yok ediyor. Ona ulaşıp üzerinde patlıyor ve uçak yok oluyor. İşte burada Allah-u Teala'nın şihab dediği bir nevi zamanımızın bu otomatik ayarlanmış olan füzeleri hedefe ayarlı, hedefe yöneltilmiş. Hedef yukarı kaçarsa yukarıya doğru onu takip eden, aşağı kaçarsa aşağı doğru takip eden bir şihab onları takip ediyor, mutlaka yakalıyor ve yakıyor. Bu cinleri ve şeytanları eğer bir söz kapıp kaçarlarsa oradan gelen şihab mutlaka yakalıyor. 11. ayet-i kerime Festef tihim ehüm eşeddu halkan em men halakna inna halaknahum min tinin lazib festeftihim fe isteftihim fe artık haydi isteftihim onlardan fetva iste açıklama iste sor lehum onlar eşeddü daha kuvvetli halkın halk oluş, yaratılış bakımından em, yoksa veya men, kimse halakna, biz halk et. Yarattık. İnna, muhakkak ki biz halaknahüm, onları halk ettik, yarattık. Min tinin, nemli toprak,
Lazibin, birbirine yapışmış, yapışkan. Hayır, onlardan fetva iste, sor. Onlar mı yaratılışça daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yaratıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan, nemli topraktan yarattık.

onlara sor, onlardan fetva iste. Sor. Onlar mı yaratılışça daha kuvvetli, yoksa bizim diğer yaratıklarımız mı? Muhakkak ki biz onları yapışkan nemli topraktan yarattık.

Burada Allah Teala bu göklere açılan, şihabla kovalanan o şeytanlardan sor diyor. Onlar mı kuvvetli yoksa bizim yarattığımız diğer yaratıklarımız mı? Yani topraktan yaratıldığına göre insanlar mı kuvvetli diyor. Ve 12. ayet-i kerime bel acipte ve yesharun bel hayır aksine evet acipte sen şaşırdın hayret ettin ve yesharune ve onlar alay ediyorlar.

Bel aksine evet. Bir

Allah-u Teala'nın açıklamaları var. Ve Allah'a inanmayan insanların karşı çıkışları söz konusu. Ve buradaki muhtevada

inanmayanlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkiden bahsediliyor. Ve 13. ayette aynı şeyi devam ettiriyor. Ve izâ zükkirû la yeskirûn. Ve izâve olduğu zaman zükkirû zikredildi, hatırlatıldı. La yeskirûn, tezekkür etmezler. Ve onlara hatırlatılınca, anlatılınca tezekkür etmezler. Yani dinleyip hükme varamazlar.

aynı kişiler inanmayanlar için inanma söz konusu olmuyor. 14. ayet-i kerime ve izâ re'ev ayeten yestes hirûn ve izâ ve olduğu zaman ra'ev gördüler ayeten bir ayet mucize yestes hirûn alay ederler. Bir ayet, bir mucize gördükleri zaman alay ederler diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri her şeyle alay edilmiştir. Başlangıçta bütün peygamberler aynı durumla karşılaşmışlardır. Bütün kavim nesilleri de aynı durumla karşılaşmışlardır. Allah'ın söyledikleri mutlaka insanların çoğu tarafından reddedilmişlerdir. Zaten Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlerdekiler Resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim Resulünü kabul etmemiş. Ve böyle olduğu için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle de alay ediyorlar. 15. ayet-i kerime ve kalu in haza illa sihrun mübin ve kalu ve dediler in haza illa bu sadece sihrun bir büyü sihir mübinun apaçık ve bu sadece bir sihirdir. Bu sadece apaçık bir sihirdir dediler. Ve bu sadece apaçık bir sihirdir. Yani ne söylerse söylesin mutlaka bir kulp takıyorlar. Hatırlıyorsunuz. Ayın fekki olayında diyorlar ki eğer sen bu ayı ikiye bölebilirsen biz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben bu ayı ikiye bölemem. Ama Rabbime müracaat ederim. Eğer Allah-u Teala kabul eder de bu ayı ikiye bölerse gerçekten bana tabi olacak mısınız? Söz veriyor musunuz? Söz veriyoruz diyorlar. Ve Allah-u Teala ayı ikiye bölüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu söyleyen insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara hatırlattığı zaman senin bu yaptığın şey apaçık bir sihirdir diyorlar. Hep aynı şey olmuştur. Ayet numarası 16. Bismillahirrahmanirrahim. E izâ mitnâ ve kunnâ türâben ve izâmen e innâ le mebûn.

ve mi iza olduğu zaman mitna, biz öldük. Ve kunna ve biz olduk. Türaben toprak ve izamen ve kemik. E mi inna muhakkak ki biz le elbette mutlaka mebusun beyaz edilenler, diriltilenler. Öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı gerçekten biz mutlaka beyaz mı edileceğiz? Diriltilecek miyiz?

Her zaman bunu söylüyorlar. Zamanın geriye doğru döndüğünü, döneceğini ve onların yaşamakta olduğu zamana geri dönen zaman ulaştığında onların hayatta olmaları kadar tabii bir şey olmadığına inanmıyorlar. Ve 17. ayet-i kerime eve aba unel evvelun emi ve aba unel ve babalarımız el evvelun ve evvelkiler el evvelune evvelkiler ve belki babalarımız atalarımız da mı? Yani onlar da mı dirilecekler diyorlar. Zaman onların hayatta olduğu güne ulaştığında zaten onlar hayatta olmayacaklar mı? Kıyamet günü biliyorsunuz zamanın geri dönmesi söz konusu. Büyüyen kainat Allah'ın bütün gezegenlere verdiği büyüme enerjisi, kinetik enerji bittiği zaman büyüme duruyor. Zaman da geçmişten geleceğe doğru olan ilerlemesini durduruyor ve gravitasyon sebebiyle, yer çekimi sebebiyle yörüngelerde dolaşanlar merkezlerine yapışıyorlar. Ve böylece Allah-u Teala ayın dünyaya, dünyanın da güneşe yapışacağını söylüyor. Ulaşacağını söylüyor. Ve böylece zaman tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe doğru akmaya başlıyor. Ve bu akışta herkesin hayatta olduğu zaman, bütün zamanlar boyunca kimler hayattaysa, onların hepsi zaman kendi devrelerine geldiğinde, ulaştığında mezarlarından yükseliyorlar. Mezarlarından evvelki durumları neyse o duruma dönüşüyorlar. Ama bulundukları yerde yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için mahşer meydanında, indi ilahiyeye çok yakın olan mahşer meydanında, göğün 7. katında bütün insanlar toplanıyorlar. Aslında bu kadar basit bir olay. Bismillahirrahmanirrahim. 18. ayet-i kerime kul ne'am ve entüm dahirun. Kul de ne'am, evet, ve entüm ve siz dahirun, zelil olanlar, hor ve hakim, hakir olanlar. Kul evet, evet, ve siz yeniden yaratıldığınız zaman hor ve hakir olacaksınız de.

Ne zaman? O zaman. Zaman gelecekten geçmişe dönüp de onların yaşadığı devirde onlar mezarlarından yükseldikleri zaman. Ve 19. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe innema hiye zecretün vahidetün fe izahum yenzurun. Fe işte o zaman innema yalnızca sadece hiye o zecretün haykırış, çığlık, vahidetün bir tek. Feiza işte o zaman hüm onlar yenzurune bakacaklar, görecekler. İşte o sadece tek bir çığlıktır. İşte o sadece bir tek çığlıktır. Onlar işte o zaman yani diriltildikleri zaman bakacaklar, görecekler. Yani sura birinci üfürülme olayı. Sadece bir tek çığlık sura birinci defa üfürülüyor ve geçmişten geleceğe doğru akan zaman duruyor ve durduktan sonra gravitasyon sebebiyle zaman geriye dönüyor. Yani o ana kadar bir tek noktadan yaratılan kainattaki büyüme devam ediyor. Devam ettiği sürece zaman geçmişten geleceğe doğru akıyor. O gün büyüme duruyor, zaman da duruyor. Ondan sonra kainat küçülmeye başlıyor. Bir tek noktaya geri dönmeye başlıyor. Ve zaman da sondan başa doğru geriye dönüyor. Zamanın durması da geriye dönmesi de bir tek çığlık, yani bir tek ses, bir tek sayha, o sura birinci üfürülmedir. Diriltilince bakacaklar, görecekler diyor Allah Teala. Ve 20. ayet-i kerime ve kalu ya veylena haza yevmüd din ve kalu ve dediler ya veylena yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize, haza bu yevmi gün din, din günü. Eyvahlar olsun bize, işte bu din günüdür, dediler. Böyle Allah Teala kari kullanıyor, dediler kullanıyor. Tabii bu Allah'a göre. Çünkü Allah'a göre geçmiş ve gelecek zaman mefhumları yoktur. Biz insanlar geçmiş ve geleceği yaşayacak olanlarız. Zaman bizim için geçerlidir. Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Zamanı sıfırlayan sonsuz hızı sebebiyle kainatın her zerresinde, her noktasında aynı anda bulunabildiği için mekandan da münezzehtir. Ve o gün diyecekler ki yazıklar olsun bize, işte bu din günüdür. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Haza yömül fas lil lezi kuntum bihi tükezzibun. Haza bu yevmi gün
el fasli fasıl ayırma hüküm verme ellezi ki o kuntum siz oldunuz bihi onu tükezzibun tekzip ediyorsunuz yalanlıyorsunuz. İşte bu tekzip etmiş yalanlamış olduğunuz fasıl ayırma hüküm verme günüdür. Bu sizin yalanladığınız mümini kafirden, haklıyı haksızdan ayırma günüdür. Aslında ayırma ve hüküm verme günü. İşte bu tekzip etmiş, yani yalanlamış olduğunuz fasıl, yalanlamış olduğunuz fasıl ayırma, hüküm verme günüdür. Kıyamet gününde yalanlıyorlar ve o gün Allah Teala onlar hakkında da hüküm verecek. Bütün insanlar hayat filmlerinin bulunduğu yere gidecekler. Doğuşlarından ölümlerine kadar hayatlarını her saniye kazandıkları ve kaybettikleri bütün derecelerle birlikte görecekler. Ve aynı zamanda düşüncelerinin filminde görecekler. Ellerindeki mizansa bütün kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri en üst derece şaşmaz bir taammüt hesaplamasıyla tam olarak yerlerini oturtacak ve kişi görecek ki Allah onlara asla zulmetmemiş, kendilerine asla zulmedilmemiş. 22. ayet-i kerime uhşurul lezine zalemu ve ezvacehum ve ma kânu ya'budûne. Uhşuru haşredin, bir araya toplayın, ellezine ki onlar zalemu, zulmettiler. Ve ezvacehum ve onlara eş olanlar, yardımcı olanlar ve ma ve şeyler kânu onlar oldular, ya'budûne tapıyorlar. Zulmedenleri ve onlara eş, yardımcı olanları haşredin, bir araya toplayın. Ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Zulmedenleri ve onlara eş olanları, yardımcı olanları haşredin, bir araya toplayın ve onların tapmış oldukları şeyleri de. Burada zulmedenlerden murat kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Zaten onların yardımcı olanlarının da kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla ve toplanacakları yer orası. Bir araya toplayın onların tapmış oldukları şeyleri de. Yani onlara göre put olanlar da. Ve 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Min dunillahi fehduhum ila sıratil cahim. Allah'tan min dunillahi, Allah'tan başka fehduhum, artık onları hidayet edin, ulaştırın, ila sıratı, yola, el cehimi, cehim, cehennem. Allah'tan başka taplıkları, artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün. Artık onları cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın. Allah'tan başka taplıkları.
taptıkları. Yani insanlar, putlar, artık onları cahim, cehennem yoluna hidayet edin, ulaştırın diyor Allah-u Teala. Ve 24. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Burada hem putlara tapanlar hem de taptıkları putlar bir araya toplanıyor ki Allah-u Teala onları karşılaştırıyor. Putlar, biz onların bize tapmasına müsaade etmedik, biz bunu uygun görmedik, biz bunu hep inkar ettik diyorlar. Ve 24. ayet-i kerime ve ki fuhum innehum mes'ulun ve küfuhum ve onları durdurun, tevkif edin, tutuklayın, innehum muhakkak ki onlar mes'ulun. Mes'uldürler.

Artık onları tevkif edin, tutuklayın. Muhakkak ki onlar mesuldürler, sorumludurlar. Kıyametteki olaylar dizisini Allah-u Teala anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene sizlerle birlikte olduk. Kıyamet günden Allah-u Teala bir kesit veriyor ve daha derinliklerini konunun göz önüne seriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonsuz mutluluklar dileklerimizle Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. El müstakim sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve ad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir aşure günü kutlamasında Allah bizleri birlikte kıldı. Her sene hicri takvimle Muharrem ayının 10. günü aşure günüdür. Aşure günü Nuh Aleyhisselam'la ilgili bir konudur. Hazreti Nuh bütün gayretiyle kavminin Allah'ın bütün güzelliklerini yaşaması için gayretteydi. Bu gayreti onun etrafında çok taraftar toplamasına yetmedi. Kavmi ona çok kötü davranıyordu. Dayağa kadar varan her türlü kötülükler Hazreti Nuh'a yapılıyordu. O da yılmadan, usanmadan kavmini Allah'a davet ediyordu. Sevgili kardeşlerim, sadece kavminin kendi ailesinin dışında olanları değil, kendi oğlu da Hazreti Nuh'un emirlerine itaat etmiyordu. Hazreti Nuh öyle bir noktaya geldi ki Allah-u Teala, ya Rabbi bu zalim kavmi cezalandır diye müracaatta bulundu. Allah-u Teala da ona, Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını emretti ve geminin yapılması süresince devamlı Allah-u Teala ölçüleri veriyordu. Geminin hangi standartlarda nasıl inşa edileceğini gösteriyordu. Ve gemi adım adım gerçekleşti. Ve Allah-u Teala'nın söylediği güne doğru günler geçiyordu. Hazreti Nuh şeriatta önemli bir merhaledir. Allah Teala Hazreti Nuh'un standartlarından Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği zaman diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde, biz Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Şeriatın bu ayetteki başlangıç noktası Hazreti Nuh. Oysa ki ondan evvel Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar birçok peygamber gelip geçmiş. Ama Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ulul Azm peygamberler adını alıyorlar. Azim sahipleri. Hep güçlüklerle karşılaşmışlar, büyük güçlüklerle ve buna rağmen hiç yılmamışlar. Hazreti Nuh da bunlardan bir tanesi.
Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak veriyor musunuz? Ve dilinizle de bunu ikrar ediyor musunuz?" Ve bu nebiler diyorlar ki: "Evet, bizden sonra gelecek olan bu resule yardım etmeye ve ona iman etmeye biz hazırız. Bu konuda hem bunu dilimizde söylüyoruz hem de kalbimizde tasdik ediyoruz. Kalbimizde tasdik ettiğimiz bu talebini, yani misak vermeyi, dilimizde de ikrar ediyoruz." İşte bu peygamberlerin içinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de var. Onun orada var olduğunu Duhan suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala söylüyor. Diyor ki: "Biz senden misak aldığımız zaman orada o misaki Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da ve senden de aldık." diyor. Yani Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığı kesinlik kazanıyor. Ve bunlara ulul azm peygamberler diyor Allah Teala. Baştan söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de yine bu peygamberleri görüyoruz. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 5 peygamber, bunlar ulul azm peygamberler. Yani güçlüklerle karşılaşmışlar, onları göğüslemişler ve başları birçok konuda derde girmiş ama hep Allah'ın yardımıyla kurtulmuşlar. İşte Hazreti Nuh da bunlardan bir tanesi sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hazreti Nuh'un sözlerine dikkatle bakmamızı istiyor. Hazreti Nuh diyor ki: "Ben yıllardır bu insanlara hizmet ederim. Onların dine girmelerini isterim. Ama onlar bu konuda hedeflere bir türlü ulaşamadılar. Ama Hazreti Nuh'un çevresinde de Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar mutlaka vardı. Çünkü Hazreti Nuh diyor ki: "Ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır." Amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu bu ayette de kesinlik kazanıyor. Allah Teala Hazreti Nuh'a gemiyi yapmasını ve tamamlamasını söylüyor ve bir gün veriyor. O gün geldiği zaman ortalık günlük güneşlik. Ne bir damla rüzgar, ne bir bulut ve Hazreti Nuh'un karşısında olanlar toparlanmışlar, tamamlanmış olan geminin etrafına. Demek ki Allah Teala bugün yağmur yağdıracak. Bu yağmur bütün buralarını kaplayacak.
bu gemide, o yağmurda yüzmeye başlayacak ha, diyorlar. Hazreti Nuh'la alay ediyorlar. Ve Allah-u Teala'nın söylediği an gelene kadar gerçekten güneş parlıyor, bulutlar yok. Sonra da öyle bir yağmur geliyor ki bardaktan boşanırcasına bütün gökler su olmuş akıyor. Her tarafı sular kaplıyor. Hazreti Nuh'un gemisine her hayvandan bir erkek bir dişi olmak üzere bir çiftin alınması Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Ve bu hayvanlar insanlar gibi laftan anlar bir standartta geliyor, hiç kimseye hiçbir kötülük yapmadan o geminin içerisinde kendilerine ayrılan yere ulaşıyorlar. Bütün hayvanlardan, dünyada mevcut, o anda mevcut olan bütün hayvanlardan sadece bir çift, bir erkek, bir dişi gemiye konuluyor. Onları yetecek kadar yiyeceği de Allah-u Teala gemiye onların almasını sağlayacak şekilde o gemiye binenlerin gayretiyle tamamlamış. Geminin ambarı yiyecekle dolu, hayvanlar içinde, insanlar içinde. Ve öyle bir yağmur geliyor ki göklerden, bütün gökler sağanak halinde yağmur kusuyor. Ve de Hazreti Nuh oğluna sesleniyor. Ey oğulcuğum diyor, gel şu gemiye bin. Bu gemiye binersen bu gemide olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Bak sen boğulursun sularda. Ama oğlu babasının devamlı taleplerine rağmen Allah'ın yoluna girmemiş. Sevgili kardeşlerim, babalar bu konuda çok kısmetli değillerdir. Çünkü irade serbest iradedir. İnsanlar dilerlerse Allah'ın yoluna girerler, dilemezlerse girmezler. Babalar teklif ederler. İsterler ki evlatları Allah'ın yolunda olsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşasınlar. Onlar da babalarının yaşadığı Allah'ın güzelliklerine sahip olsunlar. Ama dilek onların, irade onların. Babalar sadece evlatlarının Allah'ın yolunda olmasından büyük mutluluk duyarlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh'un oğlu gemiye binmiyor, dalgalar onu kapıyor ve boğuluyor sularda. Babasının gemiye bin, sonra bak her tarafı sular kaplayacak, boğulacaksın demesine, diyor ki ben şu karşıki yüksek dağın tepesine tırmanırım ve sulardan kurtulurum. Ama o dağları da sular kaplıyor, en yüksek dağlarda suların altında kalıyor. Sevgili kardeşlerim, şu anda dünyada mevcut olduğu söylenen 7 milyara yakın insanın hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden kurtulan o insanların evlatları. İşte yolculuk söz konusu oluyor. Bu konuda Allah-u Teala'nın çok açık bir şekilde macerayı anlattığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Evvela talimat üzere geminin nasıl yapılacağı Cebrail Aleyhisselam tarafından her noktası kesilen her kereste ayrı ayrı dizayn edilerek öğretiliyor. Ayrıca orada bir sırrın da olması olduğu kesin. Çünkü bu gemi bir yelkenli gemi değil. Yani Hazreti Nuh zamanında, Hazreti İbrahim'den daha evvelki devrede bir gemi yapılıyor. Bu gemi denize açılıyor. Ve bu gemiyi götüren bir kuvvet var. Tennur. Allah-u Teala diyor ki, tennur kaynadığı zaman gemi açıldı denize diyor. Burada tennurun kaynaması, bu geminin bütün dünyayı dolaşması
Çok ilginç. Allah-u Teala'nın orada hangi sırla o gemiyi hareket ettirdiği belli değil. Bir yelkenli gemi değil. Tenur kaynadığı zaman geminin harekete geçtiğini görüyoruz. Yani sanki bir buharlı gemi bütün dünyayı dolaşabildiğine göre buharlı geminin de olması mümkün değil. Çünkü nereden bulacaklar kömürü? Nereden bulacaklar keresteyi? Yok böyle bir şey. Bütün dünya sularla örtülmüş durumda. Ama bu gemi gidiyor. Tendürün kaynamasıyla gemi harekete geçiyor. Burada ilginç bir olay var sevgili kardeşlerim. Ne olduğu Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış. Tendür kaynadığı zaman diyor. Gemi yol alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir açıklama gelmiyor ama şu olay ortaya çıkıyor ki geminin bu dünya üzerindeki 5 kıtayı dolaşması söz konusu olmalı ki ayrı ayrı ırklar oluşabiliyor. Ondan evvel bütün ırklar ne varsa hepsi yok olmuş. İnsanların yeniden yaşamaları lazım ve kızılderililer, sarıderililer, beyazderililer ve siyahderililer olmak üzere 4 ayrı tip insanın oluşması lazım. Ve gemi

Bu muhtevada şunu düşünelim ki bundan 20 bin yıl evvel dünya üzerinde hayat vardı. Üstelik de Daniken'in anlattığı standartlarda hava gemileri havalarda uçup duruyordu. Ondan kim bilir 20 bin yıldan kaç bin yıl evvel Hazreti Nuh yaşamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında sırlar çok. Ama Hazreti Nuh örnek bir yaşam sergilemiş olan bir peygamberdir. Hiçbir güçlük onu Allah'ın yolundan saptıramamıştır. Hayatı boyunca o açıklamalarına devam etmiştir. Ve benim diyor bunca gayretim birkaç kişiden başkasının Allah'a hicret etmesinden başka bir işe yaramadı diyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh'un hayatına baktığımız zaman çok çileli bir hayat yaşadığını, çok az kişinin kendisine tabi olduğunu görüyoruz. Herkes Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'a düşman. O bir tek geminin içinde onca hayvanın, fil de dahil olmak üzere bir arada yaşaması, bütün dünyayı dolaşan bu geminin ne kadar zaman, ne kadar nerelerde ne yaptığı hala sırrını koruyor. Yelkensiz bir geminin, tenür kaynayınca harekete geçen bir geminin en asgari standartlarda buharla çalışması lazım. Buharla çalışabilmesi için geminin kömür yüklü olması lazım. Böyle bir şey için de ne olduğunu anlamak çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Ama bu gemi bir atom gemisi olabilir. O zaman Allah Teala'nın gemiyi uranyumla teçhiz etmesi çok basit bir olay gibi görünüyor. Belki bir kapalı devre içerisinde Cebrail Aleyhisselam'ın oraya bir atom reaktörünü, bir atom motorunu yerleştirmesi söz konusu. Amerikan denizaltılarında bir denizaltı atomla çalışan bir denizaltı bir yüklemede bütün dünyayı 3 defa devredebiliyor. 1 yıl süreyle denizlerde gidiyor. Peki oksijen denizaltılar mesela. Oksijen çok basit. Suyu ayrıştırıyorlar. Oksijen devamlı olarak çıkıyor, etrafları zaten su. Geminin kutuplarda buzlara batması da, buzda geminin etrafının tamamen buzla kaplanması da hiç önemli değil. Gemiyi ısıtabilmek imkanının sahipleri ellerinde yeterli miktarda atom reaktörü olduğu için yeterli miktarda uranyum her zaman mevcut. Çok az bir uranyumla bütün dünya birkaç tur dönülebiliyor. Dikkat edin olaylar dizisine. Sanki Nuh'un gemisinde de aynı özellikler varmış gibi görünüyor. Açık ve kesin ifade kullanmış Allah Teala. Tennur kaynadığı zaman gemi yol aldı diyor Allah Teala.

Öyleyse farklı bir olayla karşı karşıyayız. Daha dünyada makine devri falan başlamış değil. Yani bizim sonra kurulan, atom savaşlarından sonra da kurulan dünyamızda bütün buhar sistemleri, motorlar hep 17. 18. yüzyılın bugüne ulaşan sonuçları. Ama bu olay binlerce yıl evvel gerçekleşmiş bir olay. Öyleyse bundan 7000 yıl evvel piramitler ortaya çıkıyor. Piramitlerin nasıl kurulduğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşmak, hayret etmeden sonuca ulaşmak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dünyada büyük şeyler oluşmuş evvelki devirlerde. Kayalarda yapılan incelemeler, kayaların atom savaşları sebebiyle ergitildiği bir nevi erime olayına ulaştığı evreler tespit edilmiş durumda. Dünyada birçok atom savaşı bundan evvel olmuş. Nitekim 7000 yıl evvel yapılan piramitlerin soygununa giren insanlar Tutankamen'in mezarına girdikleri zaman çıkıyorlar ama bir süre sonra ölüyorlar. Ölümün atomla alakalı bir ölüm olduğu kesinleşiyor. Yani insanlar ölüyor, ölümün sebebi atom ışıması. Öyleyse dünya birçok sırla dolu durumda. İşte Hazreti Nuh'un gemisi de esrarengiz bir gemi. Yola çıkmış da bir ay sonra Cudi Dağı'nın üzerine oturmuş değil. Belki bir yıl, belki 2 yıl hep dolaşmışlar dünya üzerinde. Ayrı ayrı kıtalara, ayrı ayrı insanların yerleştirilmesi söz konusu. Her biri de ayrı özellik taşıyorlar insanların. Ve aradan geçen yüzyıllarda bu insanların bugünkü hüviyete ulaşmış olmaları lazım. Gemideki yiyeceklerle yola çıkıyor. Her taraf deniz olduğu için dışarıdan bir gıda maddesi almak mümkün değil. Ve gemide yiyecek bitmiş durumda. Her yiyecek ambarının dibinde kalan birkaç nokta söz konusu ve Muharrem ayının 10. günü sular için Allah Teala "Ey yeryüzü suyunu çek" diyor. Göklere de sesleniyor Allah Teala "Ey gökler suyunu tut" diyor. Gökler suyunu tutuyor. Yer de suyunu çekiyor. Ve Cudi Dağı'nın civarında olan gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturuyor. Hala geminin bel kemiği olan baştan geminin sonuna kadar uzanan o ana iskelet etrafındaki kalıntıyla beraber orada. Ve o son gün Muharrem ayının 10'u. Bu Muharrem ayının 10'u sevgili kardeşlerim çok olaylara o olayların oluştuğu gün olarak
şahit olmuştur. İşte gemide kalan son kırıntıları, birazcık arpa, birazcık buğday, birazcık pirinç, birazcık başka maddeler, hepsini bir araya getirerek o gün son yemeklerini yapıyorlar. Ondan sonra bu son yemek yendikten sonra karaya çıkılıyor. Muharrem ayının 10. günü. Ondan sonra karada yiyecek maddelerini onların bulmaları söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Muharrem ayının 10. günü Allah Teala'nın denizi ikiye yardığı ve Firavun ordularını orada dalgalarda boğduğu andır. O güne rastlar Muharrem ayının 10. günü. Muharrem ayının 10. günü hakkında birçok muhteva söz konusudur. Kurtuluşların oluştuğu bir gün. Sevgili kardeşlerim, bu Nuh'un gemisinin karaya oturması ve karaya çıkış günü son toplanan emeklerle, adına aşure dediğimiz bir parça parça, her nesneden bir parça alınmak suretiyle oluşan aşure günü, işte bu akşam aşure, Muharrem ayının 10. günü. Ve böylece İslam aleminde aşure yapılması esas alınmış, çok da güzel bir yiyecek olarak değerlendiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayına baktığımız zaman bakıyoruz, Hazreti Hacer'in ayağını yere vurarak kendisine Kevser suyunun Allah-u Teala tarafından hediye edildiği gün, o güne rastlıyor, Muharrem ayının onuna rastlıyor. Hazreti Eyyub'un Allah-u Teala'nın emriyle ayağını yere vurarak yerden çıkan suyla yıkanması ve vücudundaki bütün yaraların iyileşmesi, yerden çıkan suyu içmesi ve vücudundaki bütün iç organlarındaki hastalıkların aynı anda geçmesi, gene Muharrem ayının onları rastlıyor. Hazreti İbrahim'in mancınıkla ateşe atılması ve ateşin su olması, odunların da suda yüzen balıklar haline gelmesi, gene Muharrem ayının 10. günü. Bugün çok özel bir gün sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha birçok mucize adını verdiğimiz olayların aynı günde, Muharrem ayının 10. gününde cereyan etmesi, bugünün Allah katında çok özel bir yeri olduğunu ifade eder. Öyleyse Hazreti Nuh, Allah-u Teala'nın bir ulul-azm peygamberi olarak bugün de anılmayı hak etmiştir. Dünyada en çok çile çeken peygamber olarak anılır. Ömrü boyunca
ideallerinden hiç taviz vermemiştir. Kendisine dayak atılmıştır, işkence yapılmıştır. Bu yoldan dön yoksa seni öldüreceğiz diye devamlı tehditler savrulmuştur. Çok dayak yemiştir. Bayıltılıncaya kadar dövülmüştür. Ama ideallerinden, Allah Teala'nın kendisine emrettiklerinden asla taviz vermemiştir. Hazreti Nuh zamanında da birçok evliyanın Hazreti Nuh'a tabiyetle oluştuğunu görüyoruz. O yılmaz bir mücahitti. Cihadı başlangıçta tek başına sürdürdü. Sonra gemide onunla beraber olanlarla yola çıktı. Aşure günü gerçekten sevgili kardeşlerim çok önemli bir gün olarak görünüyor. Mucizelerin bugüne rastlaması, gerçekten enteresan bir olay. Öyleyse bizler için bu mukaddes günde Allah'a çok dua etmek söz konusu olmalıdır. Onlar gemide açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Eğer biz Allah'ın bol nimetiyle karşı karşıyaysak, o zaman bunun şükrünü eda etmek mecburiyetindeyiz. Hamd ve şükür namazı kılmalıyız. Aşure günü hamd ve şükür namazı mutlak bir gereklilik gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Nuh deyince gerçekten ulul azm bir peygamberle karşı karşıya oluyoruz. Şu vakayı da serdetmeden geçmek olmaz. Allah Teala diyor ki biz bütün nebilerimize kitap verdik diyor. O verdiğimiz şeriat kitabıyla hükmetsin diye. Öyleyse kitabının adı belli değil ama Hazreti Nuh'a da Allah Teala'nın kitap verdiği kesindir. Hazreti İbrahim'e de verdiği kesindir. Hazreti İsmail'e de verdiği kesindir. Ama zamanımıza kadar ulaşabilen sadece üç kitap olmuştur. Aslında Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği şey üzerine metinler yazılı olan tabletlerdir. O tabletler Allah'ın mukaddes elçileri tarafından tabletler üzerine yazılar yazılmak suretiyle Tevrat'ın esasını teşkil etmiştir. Öyleyse şurasını bilelim ki Hazreti Nuh da mutlak olarak bir şeriat kitabının sahibiydi. Ama onun şeriatına o gemi ayrılmadan evvel tabi olanların sayısı son derece azdı. İşte bir geminin alabileceği kadar insan. Kaldı ki geminin içi aynı zamanda hayvanlarla da doluydu. Sevgili kardeşlerim, onların hangi şartlarda olduğunu iyi düşünün. Sonsuz bir denizin ortasında hiçbir tarafta hiçbir kıyı yok. Bütün dünya suların altında ve geminizdeki yiyecek gün geçtikçe tükeniyor. Ne düşünürdünüz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Hazreti Nuh'a mutlaka kurtuluşun yakın olduğunu söylüyor. Ve de
son kalıntılarla son defa gemide karınlarını doyurdukları gün, geminin karaya oturduğu gün, Muharrem'in onu. Mucizeler günü. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik içerisinde neden insanlar mutsuz? Şu anda beni dinleyen sevgili kardeşlerim, yoksa sizin de aranızda mutsuz insanlar mı var? Varsa bilsinler ki, sebep asla başkaları değildir. Mutsuzluklarının arkasında başka insanlar yok sevgili kardeşlerim. Kim mutsuzsa bilsin ki, mutsuzluğunun arkasında sadece ve sadece kendisi var. Her peygamber zamanında mucizeler oluşabilir. Hazreti İbrahim zamanında o ateşe atılma hadisesi vücut bulmuştur. O Hacer'in ayaklarını yere vurarak su çıkarması olayı mümkün olmuştur. Hazreti Eyüp zamanında gene yerden su fışkırması söz konusu olmuştur. Hazreti Musa zamanında birçok mucize olmuştur. Bir tanesi de arkadan gelen Firavun askerlerinin suda boğulması olayı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde bir mucize ayın fekkidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam davet ettiği zaman Mekke'deki putperestleri İslam dinine davet ettiği zaman onlar diyorlar ki şu ay var ya sen onu ikiye bölebilir misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hayır bölemem. Ben böyle bir yetkinin sahibi değilim ama Rabbimden talepte bulunurum. O kabul eder de bölerse o bunu rahatlıkla yapabilir. Ama eğer Allah Teala bunu yaparsa ay ikiye bölünürse siz bana tabi olacak mısınız? Hepsi beraber diyorlar ki etrafındaki o bir türlü mümin olmayan kişiler elbette diyorlar. Mutlaka tabi oluruz. Sen hele ayı fekket ikiye böl. Sonrası kolay. Allah Teala da ayı fekkediyor. İkiye bölüyor. Ve mucizeyi herkes görüyor. Onlar da görüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki hadi bakalım şimdi sözünüzü tutun. Dediniz ki bu ay ikiye bölünürse biz sana tabi olacağız. Diyorlar ki bu sadece bir büyüdür, sihirdir. Sen sihirde bir şeyler yaptın, aslında ay ikiye bölünmedi. Biz onu öyle görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede ruhu vücudunu örtü olarak Allah'ın katına yükseldi. Allah'ın katında Rabbini gördü, onunla konuştu ve aynı gece tekrar yeryüzüne indi birkaç dakikalık bir zaman parçasında. Öyleyse Miraç Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde anlatılıyor. Kesin. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayeti açıklaması üzerine Mekke'deki kafirler Hazreti Ebu Bekir'e ulaşıyorlar. Diyorlar ki böyle diyorlar. Böyle dedi diyorlar. Ne diyorsun? O da soruyor, kendisinden mi duydunuz yoksa başkasından mı duydunuz? Kendisinden duyduk diyorlar. Öyleyse mutlaka doğrudur diyor. Ben de diyor, onun söylediğini tasdik ederim ki o mutlaka bunu yapmıştır. Hiçbir yanlışı
oluşmamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne söylediyse o olayı mutlak olarak yaşamış. Biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye yola çıktıklarında Hazreti Ebubekir ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mağaraya sığınıyorlar. Diğerleri de arkadan giriyorlar. Ama mağaranın kapısına geldikleri zaman bakıyorlar ki mağaranın kapısı bir örümcekle, örümcek ağıyla örülmüş. Ve tartışıyorlar dışarıda. Dışarıdakilerin sesi içeriden duyuluyor. Diyorlar ki yahu burası, bu örümcek ağı burada olduğuna göre buraya bu insanlar girmiş olamazlar. Biz birkaç saat arayla buraya geldik. Bu kadar zamanda bir örümceğin buraya bunu yapması mümkün olmaz. Burada olmamaları lazım. Başka bir grupta diyor ki öyle de olsa böyle de olsa biz içeri girip tatmin olmalıyız burada olmadıklarından. Ama birinci grup galip geliyor. İçeri girmekten vazgeçiyorlar ve gidiyorlar. Allah'ın kalplerine verdiği bir yatkınlıkla olsa gerek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Ebubekir böylece sağ salim dönüyorlar. İşte hafî zikir burada tatbik mevkiine girdi. Hazreti Ebubekir'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey olacak diye korku duyması üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebubekir gözlerini kapat, dilini de kımıldatmadan içinden Allah kelimesini tekrar etmeye başla. Ve hafî zikir böyle çıkıyor ortaya. Bir kısım tarikatlarda hafî zikir tatbik edilir bu sebeple. Bir kısım tarikatlarda da cehri zikir yapılır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrederler. İkisi de gerçektir, ikisi de geçerlidir. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında zikir mutlak olarak vardı. Ve de gemide de Hazreti Nuh'la beraber olanların hepsi hem sesli zikir yapmıştır hem de sessiz zikir yapmıştır. Hepsi de ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdi. O yolculukta diğer teslimlerini yapanlar da oluşmuştur. Neticede onunla beraber çıkanların hepsinin o hedefe ulaştıklarını görüyoruz. Zikirle her biri bir yerlere gelmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın nasıl Kadir gecesinde bin aydan daha hayırlı bir geceye işaret etmesi söz konusuysa, Ramazan ayının tek gecelerinden birine rastlıyorsa bu, bu gece Divan-ı Saliye'nin bütün üyeleri yeryüzüne dağılıp, zaten orada ruh olarak bulunurlar, yeryüzüne dağılıp yeryüzündeki insanlara yardımcı olmak üzere o gece vazife yaptıkları bir gece. Öyleyse Aşure günü veya mukaddes geceler Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Onun için Muharrem'in 10'unda bizler her sene Aşure gününü kutlamaktayız. Hazreti Nuh'un, Ulu'l-Azm peygamberlerin birincisi olan Hazreti Nuh'un denizden günlerce ve aylarca yolculuk yaptıktan sonra tekrar karaya çıkmasının hatırasıdır bu. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın dizaynında her peygamber için, özellikle ölü lazım peygamberler için sıkıntılı günler mutlaka geçmiştir. Ama sonunda mutlaka Allah'ın dediği olmuştur. İnsan kitleleri adım adım inanç bütünlüğü içerisinde Allah'ın güzelliğini yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mehir Vakfı'nın, International Mehir Foundation'ın ve Allah'ın Üniversitesi'nin değerli mensupları, bizleri izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin aşure gününüz mübarek olsun. Bu aşure gününde biliyorsunuz ki oruçlu olmamız söz konusudur. Ve bu sebeple bu perşembe oruç tutulmadı. Aşure gününde orucun tutulması asıl oldu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aşure gününüz mübarek olsun. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice aşure günlerine, el ele gönül gününe bir mukaddes beraberlik içinde ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Aşure gününüz mübarek olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha mi as-salavat. Allah'a salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Aşure günü. İçinde bulunduğumuz ay, Muharrem ayı, birinci sual, Muharrem'in 10. gününün Aşure günü olarak anılmasının sebebi nedir? Muharremlerin adını Aşure günü koyduran olay Hazreti Nuh ile alakalıdır. Hazreti Nuh Allah'ın büyük peygamberlerinden biridir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği Ulul Azm peygamberleri ki Allah-u Teala Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine ve minke min Nuhun ve İbrahim ve Musa ve İsa ve hazallâhu misâkan galîze. Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Ulul Azm nebilerinden misak aldığını buyuruyor. Bu Ulul Azm nebilerin başında Hazreti Nuh geliyor. Yine Ulul Azm nebilerine verilen şeriat aynı şeriat. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ. Allah'ın dinine Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeyi, şeriatı, dini ikame edin. Hayatta tutun. Dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerine kim ona yönelirse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyoruz? Her peygamber yaşadığı devirde Allah için yaşar. Allah'ın tasarrufundadır. Bütün peygamberler Allah'ın tasarrufundadır. 7 tane ayet-i kerime bunu bize açıklıyor. Her peygamberin Allah'ın tasarrufunda olduğu asaleten ve vekaleten imam Resuller tasarruf altındadır. Hazreti Nuh da tasarruf altında olan Ulul Azm nebilerin başında geliyor. Her peygamber yaşadığı devirde dedik Allah için yaşar. Bütün ayetlerin insanları hidayete çağırmak için harcamışlardır. Bunlardan biri de Hazreti Nuh'tur. Hazreti Nuh Ankebut suresinin 14-15. ayet-i kerimesine baktığımız zaman kavmin içerisinde 950 yıl kalmıştır. Onu and olsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufanla aldı. Onlar zalimlerdendi. Öyleyse düşünün Hazreti Nuh onların arasında 950 yıl kalmış ve Allah'ın nebisi olarak vazife yapmıştır. İnsanlar öylesine Allah'ın söylediklerinden dışarı çıkmışlar ki Allah-u Teala bütün dünyayı sulara gark etmiştir. Geminin karaya oturacağı son gün elde kalan son gıda parçalarıyla oluşan yemeğin adına aşure deniyor. Bugün o günün kutlamasıdır. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman Nuh suresinin 5 ve 6. ayetlerinde de Hz. Nuh'un kavmini rahmete ve mağfirete davet ettiğini görüyoruz. قال ربي إني دعوت قوما ليلا والنهارا. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim ben muhakkak ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şey yapmadı. Hud suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 44. ayet-i kerimesi Nuh Aleyhisselam'ın tufanında Allah Teala her şey sular altında kalınca ey arz yeryüzü suyunu tut, ey sema suyunu tut denildi ve su çekildi, emir yerine getirildi. Cüdi dağının üzerine yerleşti, zalim kavme uzak olsun denildi. Sünnetullah dairesinde gerçekleşen bu olaya ey arz suyunu yut, ey gökler suyunu tut ve böylece yağmurun dinmesi, yağan yağmurların toprak tarafından çekilmesi ve karanın görünmesiyle olay tahakkuk ediyor. Hud 48'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 48. ayet-i kerimesi şöyle denildi: ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetler, toplumlara bizden bir selametle, bereketle in. Bazı ümmetler olacak ki onları netalandıracağız, faydalandıracağız. Sonra onları bizden elin bir azap dokunacak. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her devirde insan, iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için her olay bir azaptır. Allah'a ulaşmayı dileyenler için her olay onlar için bir mutluluk vesilesi, bir mükafattır. Öyleyse bütün Allah'ın peygamberleri insanları uyarmak ve müjdelemekle vazifeliler. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin başlarına gelebilecek azapla sizi uyarıyorum. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah'ın kendilerine verdiği mükafatla da sizi müjdeliyorum diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün Allah'ın Resulleri hem müjdeleyici hem uyarıcıdırlar. İkinci soru, Allah'ın Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği şeriat ile İslam şeriatı arasında fark var mıdır? Hayır. Çünkü Allah Teala'nın ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelebilecek bay ve bayan bütün Adem Aleyhisselam zürriyeti için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Rum 30'da Allah-u Teala zikrediyor. Ve aklim ve şekerle dini Hanife fıtratallah yelleti feterin nasi aleyha. Kendini ve içini din için ikame et. Allah'ın fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Ezelden ebede tek bir din vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bu dinin şeriatı da tektir. Ulu'l-Azm evlilerinden Hazreti Nuh'un şeriatı ile Ulu'l-Azm evlilerinden Hazreti İbrahim şeriatı, Ulu'l-Azm evlilerinden Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Nebile Sultan'ın Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. İşte kutsal kitaplarda özellikle Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslim Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, 7 sabah 4 teslim İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, 7 sabah 4 teslim Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, 7 sabah 4 teslim İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve 7 sabah 4 teslim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı ki aynı şeriat 7 sabah 4 teslim. Ayetler de Kur'an ayetleri. Öyleyse Kur'an ezeli ve ebedi dinin yegane kaynağıdır. Allah Teala bunu bize söylüyor. Ve Haç 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi ve iştebakum, sizi seçti, dinde size zorluk kılmadı. Millete eybiküm İbrahim'e, babanız İbrahim'in milleti dini. Bundan önce de ve bu Kur'an'da da size İslam ismini o verdi. Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Buradaki Resul tabii ki devrin imamı olan Resul. Devrin imamı olan Resul her devirde bütün mürşitlerin üzerine şahittir, hidayete erdirendir. işte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Nisa 41'de öyle buyuruyor. فَكَيْفَ اِذَا جِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ Her ümmetin içinde onların üzerine bir şahit ve جِنَا بِكَ هَا اُولَٰي شَهِدًا ve seni bunların da üzerine şahit kılacağız. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah Teala يَوْمَ نَوْعَزُ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفِسُهُمْ O gün diyor bazı günü her ümmetin içinde bir şahit ve cinabike şehiden haulay ve seni de onların üzerine şahit kılacağız. Her şeyi sana açıklamak için Kur'an'ı indirdik. Kutsal kitapların hepsi elimizde mevcut olan hidayet ve nurdur. Evet, kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur. Ve bütün kutsal kitaplarda da 7 sabah 4 teslim vardır. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'tan başlayan bir dizi içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar geldiğini, hepsinin şeriatlarının aynı şeriat olduğunu, onların şeriatını sana aynı şeriat kıldık demesinden anlıyoruz. Haşure gününde, bu kutsal günde bizlerin temel hedefimizin Allah'a teslim olduğunu bir defa daha hatırlatmak gerçekten de Kur'an ayetleriyle Hazreti Nuh'un 7 sabah 4 teslimi olan şeriatı, Kur'an ayetleriyle Hazreti İbrahim'in 7 sabah 4 teslimi olan şeriatı, Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa'nın 7 sabah 4 teslimden oluşan şeriatı, Hazreti İsa'nın 7 sabah 4 teslimden oluşan şeriatı ve son Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in 7 sabah 4 teslimden oluşan şeriatı aynı şeriat. Aralarında bir farklılık yok. Üçüncü sual, mucize sayılan pek çok olayın yine Muharrem'in 10. gününde gerçekleştiği doğru mudur? Evet. Aşure günü gerçekleşen olaylara baktığımız zaman birbirinden farklı 12 tane mucizevi olayı görüyoruz. Evvela Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi Taha 122'de bu Aşure günün 10'unda gerçekleşmiş. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na demirlenmesi Hud 44 Aşure günün Aşure'nin 10'unda gerçekleşmiş. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşten kurtulması Ankebut 24 Aşure günün 10'unda gerçekleşmiş. Hazreti İsmail'in doğumu Safat 101 Aşure günün 10'unda gerçekleşmiş. Hazreti İsmail'in doğumu. Hazreti Yakup'un kapanan gözlerinin şifa bulması Yusuf 96 Aşure günün 10'unda gerçekleşiyor. Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması Yusuf 100 Aşure günün 10'unda gerçekleşiyor. Hazreti Yusuf'un atıldığı kuyudan kurtulması Yusuf 19 Aşure günün 10'unda gerçekleşiyor. Hazreti Eyüp'ün hastalığının şifaya kavuşması Enbiya 84 Aşure günün 10'unda gerçekleşiyor. Hazreti Musa'nın Firavun'un ordusundan kurtulması Enfal 54 Aşure günün 10'unda gerçekleşiyor. Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması Enbiya 88 Aşure günün 10'unda gerçekleşiyor. Muharrem'in 10'unda gerçekleşiyor. Hazreti Davud'un tövbesinin kabul edilmesi saat 24 Muharrem ayının 10. günü Aşure gününde gerçekleşiyor. Hazreti İsa'nın doğum ve göğe yükselişi Meryem 21 Nisa 158 Muharrem'in ayının 10. günü Aşure'nin 10'unda gerçekleşiyor. Öyleyse Muharrem'in 10'u Allah'ın birçok fizik ötesi olayı peygamberleriyle vücuda getirdiği özel bir gün. 10 Muharrem'ler üst üste hep Allah-u Teala tarafından mucizelerle doldurulmuş. Bu durum bugünün Allah katında çok özel bir yeri olduğunu ifade ediyor. Bizler için bu mukaddes günde Allah Teala'ya çok dua etmek söz konusu olmalıdır. Aşure günü hamd ve şükür namazı mutlaka gerekli gösteriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz, İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur buyuruyor. Allah-u Teala da bu gemiye binenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Doğru yolu bulmak, Allah yoluna gitmek. 3 tane kadememiz var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin olayı. Yani Allah'ı sevmek kademe kademe.
3: Yaptığın her işte nefsini kurban ederek kendi hayatını sürdürmek anlıyorum.
1: Peki yaşarken, hayattayken nasıl ulaşabiliriz?
2: Dünyayla ahiret dengesini bir tutup, yani dünyaya dünyalık kadar, ahirete de ahiret kadar değer vererek.
4: Biraz önce mesela Hazreti Ömer'in bir şeyini okuyordum. Diyor ki insanın diyor namaz kılmasına, oruç tutmasına bakmayın. O insan hak yiyor mu? Başkasının hakkına giriyor mu? Emanete ihanet ediyor mu, etmiyor mu? Kısasınız bu olsun.
3: Her yaptığında burada Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Mesela spor yapıyorsun. Niye spor yapıyorum? Daha sağlıklı olayım ki insanlara, kendime, aileme daha faydalı olabileyim. İbadetlerimi yaparken daha güçlü olabileyim.
1: Peki Aşure günüyle alakalı ne düşünüyorsunuz?
2: İnanan insanların o gemide bir arada olmaları, inanmayanların ise sonlarının ne kadar kötü olduğu.
3: İnsanın hakla batıl savaşını düşünmek gerekiyor. Peygamberlere baktığımızda bütün peygamberlerin çok ağır sınavlar verdiğini görüyorsun. Ya sevdikleriyle, ya kavmiyle yaşadığı insanlar, ya kendisiyle, bedeniyle, hastalığıyla. Aşure gününe baktığımda onların acılarının, sevinçlerinin hepsinin birleştiği bir gün olarak düşünüyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak için dünya ve ahiret dengesini iyi tutup dünyaya dünyalık kadar, ahirete de ahiret kadar değer vermek gerektiğini söyledi. Dünya ve ahiret dengesi nasıl sağlanır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış ifadesinde bu denge söz konusu. Bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef, ruhlarını da, fizik vücut bedenlerini de, nefslerini de, iradenin de Allah-u Teala'ya teslim etmeleri. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış demekle bu hedeflere ulaşmak için var gücünüzle çalışın demek istiyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmanın manası da dünya saadetini kazanmak için çalış demektir. Her ikisi de mutlaka mutluluğa dönüktür. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Evet, 7 sabah 4 teslim. Ahiret hayatı bunu ifade ediyor. Ve dünya saadeti de

0: Cumhuriyet hayatının olması olma şartıdır. Ali İmran 14 ve ziyunun la sihubu şehaveti minen nisai vel benune vel kanatir el mukantareti min zahabi vel fiddati vel khayl musamati vel khasma nam zalike metaul hayati dünya vallahu ende husnul mab. Allah katında en güzel sanak Allah'ın zatıdır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, dünya hayatı terazinin bir kefesinde Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, diğer kefesinde dünyalıklar, mal ve evlat, ağır olan, geçerli olan Allah'ın zatını dilemek. Necm 39'da وَالنَّيْسَ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyleyse insan için çalışması varsa, çalışmasının hem ahiret ve dünya mutluluğuna dönük bir şey içinde olması lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde Hazreti Nuh gibi insanları kurtuluşa davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit peygamber değil zaten. Hani peygamberlerden yola çıkan büyük insanlar, irşad eden, yol gösteren.
3: Bize doğru yolu gösterecek insanlar tabii ki mürşitler.
4: Allah'ı, Allah'ın emir ve yasaklarını bana hatırlatıyorsa, bu kim olursa olsun, bu bir mürşit. Hareketleriyle, konuşmasıyla, edebiyle.
1: Günümüzde de peki var mıdır Allah dostları?
3: Ben Allah dostuyum diyenden ziyade, hani Allah dostu bence kendini hani saklayandır.
2: Bu zamanda mürşit var mı bilemiyorum ama yani İslam'ın yetiştirdiği, yani İslam yolunda giden çok değerli insanlar var.
4: Bu dünya bu kadar güzel, yine kendi yörüngesinde güzel bir şekilde dönüyorsa, her şey çok muntazam gidiyorsa, Allah'ın sevdiği mürşit olan birileri var. Sevdiği var ama bu kim onu bilemem.
1: Mesela Hazreti Nuh'un oğlu babasına iman etmiyor, kurtuluşa eremiyor. Sizce insanlar neden Allah dostlarına inanmıyorlar?
3: Ya Allah bazı insanların gözlerini bir perde çekmiş diyoruz. Yani o perde maalesef açılmadığı müddetçe de o kalpteki iman nuru bir şekilde alevlenmiyor.
4: Nefis ve gaflet. Nefsini başının tacı yaparsan, her istediğini yaparsan o zaman ne oluyor? Çıkmaza girersin. Nefsinin dediğini yaparsan ufak ufak sonunda bakarsın ki nefsin başına çıkmış. Artık gözünle gösterseler de inanmazsın.
0: Bir misafirimiz hareketleriyle, konuşmasıyla, edebiyle Allah'ı ve hayır emir ve yasaklarını bana hatırlatıyorsa kim olursa olsun bu bir mürşittir dedi. Allah'a göre mürşit kimdir? Allah'a göre mürşit Fussilet 33'te Men ahsana kavlen memmen da ilallahi ve amile salihan ve kal ennine mine müslimin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olan onlardan bir yeniden daha güzel sözlü kim vardır? O güzel sözün sahibi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olandır. Bakara 151'de, eğer mürşit Allah'ın tasarrufundaysa, beş görevin sahibidir. Onların olmadığı dönemlerde, kavim Resullerinden seçilen Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı da beş görevin sahibidir. Onlar hidayete erdirenlerdir. Ama diğer mürşitler devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Onlar hidayete vesile olanlardır. Bu sebeple her devirde devrin imamı bir tek kişidir. Ama vesile olanlar binlerce, milyonlarca insandır. Bu sebeple Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi, sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rabbe ulaştıran bir yol tutmaktır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Allah'ın içinde mürşit olan, irşatla görevli olan kişi, 7 safa o 4 tane teslimi gerçekleştirmiş olan kişidir. Allah-u Teala o kişiyi irşadan memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşadan memur ve mezun kılar. Mürşit kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Dünya saadetini yaşayabilmek ancak irşat makamına ulaştıktan sonra başlayan bir yoldur. Herkes mutlaka bir mürşide tabi olmalıdır. Hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek, benden sonra elimler, halifeler gelecek. Onlara biat eden, itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur.

0: Medine Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle mürşitlerin geçen 19 tane ayrı ismi vardır. Bunların başında nebi geliyor. Ama Medine Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi, ondan sonra 18 tane ayrı isim Peygamber Efendimiz'den sonra gelecek olan mürşitlerin Kur'an ayetlerinde geçen ismi olarak ifade edebiliriz. İsra 71, o gün hepsini imamlarıyla çağırırız. Secde 24, her kavmin içinde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından tane edilmeli Resuller arasından seçilen bir kişi, o vekaleten devrin imamıdır. Bu imam aynı zamanda yeryüzünün halifesidir, Allah'ın halifesidir. Aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Çünkü Nebi Resuller ve Veli Resuller olmak üzere iki grup insan var. İmam Rabbani Hazretleri insanları iki yolla hidayet ederler. Kutbu Nübüvvet ve Kutbu Velayet. Kutbu Nübüvvet'in son temsilcisi Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'dir. Kutbu Velayet kıyamete kadar devam edecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam, acizane size bir sorum olacaktı inşallah. Hazreti Nuh'un gemisinin o devrin çok ilerisinde bir teknolojiye sahip olduğu doğru mudur inşallah? Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam, Aşure gününüzü tebrik ediyorum. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve bu vesileyle ekranları başına bizi izleyen muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dinleyenler, hepinizin aşire gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Allah Teala'nın daha nice aşire günlerinde bizleri el ele gönül gönüle Allah yolunda bir ve beraber kılmasını, en üst seviyedeki hedeflere ulaştırmasını Rabbimizden niyaz ediyorum, diliyorum ve sizleri çok ama çok seviyorum. Aşure gününüz mübarek olsun inşallah. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Hazreti Nuh'un gemisinin o devrin çok ilerisinde bir teknolojiye sahip olduğu doğru mudur? Mü'min suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman evet. Allah Teala geminin harekete geçmesinde enteresan bir ifade kullanıyor. Tennür kaynadığı zaman. Bu tennürü en basit standartlarda bir buhar kazanı kaynayan bir su olarak düşünmek mümkün. Ama tenürün dünya turu boyunca kaynaması için de devamlı bir enerji lazımdır. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a bir atom gemisi yaptırmış olması en kuvvetli ihtimaldir. Unutmayın, dünyada şimdiye kadar birçok defa atom savaşları vücut bulmuştu. Bizden evvelki nesillerde bizlerden çok daha ötede tekne ulaşmış bir takım kavimlerin varlığı inkar edilemez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah Teala İslam gemisinde yol almamız ve mutluluğu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşayabilmemiz için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
3: Hani şimdi meditasyon yok, bilmem ne olayları falan var ya, hani rahatlıyorsun. Zikir zaten bir rahat. Yani İslam ya zaten hani insanın nasıl rahatlayacağını, nasıl güzel yaşayacağının bütün çizgilerini sunmuş. Onu bulabilmek, onu yaşamak önemli yani.
4: İnsan bir şeyi ne kadar çok anarsa onun o kadar haşir neşir oluyor. Yani Allah'ı anmak da bu noktada öyle bence.
2: Aşure gününde, yani 10 Muharrem'de peygamberlerin birçok mucizeleri olmuş. Siz mesela neyin çok olmasını isterdiniz?
5: Benim en çok istediğim şey cümle ümmeti Muhammed ve ümmeti Muhammed'in evlatları birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşasın. Allah ülkemizin birliğini, bütünlüğünü bozmasın. Kalplerimizi bir arada tutsun. Bir tesbihin taneleri gibi o ipe bütün ülkenin insanları, dünyadaki bütün insanlar, ümmet-i Muhammed olan insanlar tesbihin tanesi gibi ipe sıralansın ve hep beraber o ipi dolduralım.
4: Ülkeme adalet gelsin isterdim.
3: Hazreti Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını ışınlaması olayı var. Yani dünya ona kadar gidecek, ışınlanmaya kadar gidecek veya işte Hazreti İsa'nın insanları iyileştirmesi, diriltmesi. Ben Kur'an'daki bütün mucizeleri ilimle, Allah tarafından ilminin de verildiğine inanıyorum.
5: Kalpte zikir, dilde zikir ve samimi bir şekilde dua.
0: Misafirimiz İslamiyet insanın nasıl rahatlayacağını, nasıl güzel yaşayacağını tüm çizgileriyle sunmuş. Onu bilebilmek, onu yaşayabilmek önemli dedi. Evet, gerçekten de bilmekten ziyade bildiğimizi yaşayabilmek asıl önemli olan odur. İnsanlar İslam'ı bilmedikleri için mi mutsuzlar? Evet, İslam sadece öğrenilmesi lazım gelen bir kültür değildir. Hem öğrenilmesi hem de lazım gelen muhtevada tatbik edilmesi, hayata geçirilmesi, yaşanması gereken bir bütünü ifade ediyor. Allah-u Teala üç adı hepimize farz kılmış, daimi zikre hepimize farz kılmış, teslimi hepimize farz kılmıştır. Evet, bir kere daha söyleyeyim. Allah-u Teala daimi zikri hepimize farz kılmış, İrşadı hepimize farz kılmış, teslimi hepimize farz kılmıştır. İrşad makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. İnsanlar söylediklerimizi ciddi bir şekilde inceleyebilirlerse hidayete adım atacaklardır. İslam mutluluktur. İslam bir sur ve sükun halidir. Yunus Emre ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Evet, gerçekten de A'dan Z'ye kadar Kur'an'daki İslam bütün insanları en üst seviyedeki mutluluğa ulaştıracak olan bir bütünü ifade ediyor. Hicr 9'da اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَا لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bugün İslam aleminde insanlara %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuzsa bunu niye bağlamak lazım? İşte bunu asıl dinin yegane kaynağı olan Kur'an unutulmuş, yerine insanların yazdıkları emaniye denilen kitaplar yerleştirilmiş. Bakara 78'de وَمِلُّ مِنْ اُمِيُنَ لَا يَعْلَمُنَا الْكِتَابِ اِلَمَانِ Bu kitabı bilmeyenler emaniye biliyorlar, zanlara tabi oluyorlar ve zanlarıyla din yaşıyorlar. Zanlarla din yaşamak hiç kimse için mümkün değil. Her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Bunlar Allah tarafından tayin edilen müşriklerdir. Başlangıç noktasında tek bir dilek ve kişi mutlaka Allah'ın garantisine mutsuzluk üçgeni içerisinde yer alır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bu üçgen bir kareye dönüşür ve hayatının bütününü mutluluklar içerisinde geçirir. Ama Allah'ın hakikatleri yerine insanların zanları devreye girince 19 tane hürafe dinimize girmiş ve Kur'an hakikatlerini bizlere unutturmuştur. İşte şu anda görüyorsunuz, Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyet ve münker 19 bidatla karşımıza çıkıyor. Fitneyle karşımıza çıkıyor, hürafelerle karşımıza çıkıyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'deki 19 tane hakikat kavram din tatbikatından çıkmış oluyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü muhterem hocamız. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah-u Teala'nın kavimleri yok etme sebeplerine baktığımızda günümüzde bunun çok daha fazlasının olduğunu görüyoruz. Onların başına gelen olayların bizim de başımıza gelme ihtimali var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın kavimleri helak etme sebeplerine baktığımızda günümüzde çok daha fazlasının olduğunu görüyoruz. Onların başına gelen olayın bizim başımıza gelme ihtimali var mıdır? Hud suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 48. ayet-i kerimesi. Şöyle denildi: ey Nuh, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, toplumlara bizden bir selamet ve bereketlerle in. Ve bazı ümmetler olacak ki onları metalandıracağız. Faydalan sonra onları bizden elin bir azapla azap dokunacak. Öyleyse helak olma söz konusu değil. Yani her devirde Allah'ın ezeli ve ebedi, Allah'ın farz kıldığı dini yaşayanlar, onlar kesinlikle huzur ve bereketlerle bir dünya hayatı yaşayacaklar. Selametle bir mutluluk yaşayacaklar ama geri kalan Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kutsal kitaplardaki 7 sabah 4 teslimi yaşamayanlar da, onlar da, onları metalandıracağız dünya hayatı ama onlar bizden onlara elin bir azap dokunacak. Hazreti Nuh öyle bir devir yaşamıştır ki gemisiyle beraber kurtulanların hepsi felaha ermiştir ama onlardan türeyecek olan yeni nesiller için Allah-u Teala aynı garantiyi vermemiştir. Allah'ın emirlerine karşı gelmenin had safhada olduğu noktalarda hep helak vardır. Bütün kavimler israf yüzünden helak olmuştur. İster ahlak alanında, ister zaman alanında, para alanında olsun hep israfla alakalıdır. Sel felaketleri, zelzele felaketleri ve başka felaketler bir ikaz olmak üzere toplumlara gönderilir. Mesela insanların bu ikazdan lazım gelen payı almalarıdır. Evet, demek ki bütün kavimler israf yüzünden helak olmuşlardır. İster ahlak alanında, ister zaman alanında, ister para alanında. Konu hep israfla alakalı. Depremler, sel felaketleri ve başka olaylar hep Allah-u Teala'nın birer ikazı işareti olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, olayları yanlış değerlendirmemiz mürşidimizin himmetini azaltır mı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşidimizin himmeti neye bağlıdır? Bizim iştiyakımıza, bizim gayretimize ve arkasından himmet, nusrat, liyakat ve mükafat. Öyleyse mürşidin himmeti iştiyak ve liyakat gayretimize bağlı gelir. Olayları yanlış değerlendirmemiz iştiyakimizi azaltır. Dolayısıyla iştiyakın azalması gayretin azalması demek ve himmetin de azalmasına sebep olur elbette. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Secde Suresi 5. ayetini açıklar mısınız? Secde Suresi'nin 5. ayet kelimesi muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakalım. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, yeniden göğe yükselenini bilir. Allah Teala diyor ki İsra 44'te 7 kat gökler ve yeryüzü onlarda bulunanlar Allah'a tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Fakat onların tesbihsiz fıkıh edemezsin, anlayamazsınız. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur. Bütün işler Allah'tan gelir ve tekrar Allah'a döner. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen salavatla, rahmet ve salavatla, fazıl görevlerini yaparak tekrar Allah'a dönerler. Hepsi emirdir. Bir iş yaptıktan sonra Allah'a döner. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, Yunus Emre Hazretleri'nin taptuğun tapusunda kul olduk kapısında Yunus miskinçi idik, piştik elhamdülillah sözlerini açıklar mısınız? Mürşid imanın tapusudur. En güzel şekilde mürşidin hayatımızdaki yerini Yunus Emre belirlemiş. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bil kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşma dileği bile mürşitsiz olma, Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gidelim böyle, nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yunus Emre bunda mana var dedi, bir kamil mürşide sende var dedi, Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki, dinin bütün safhalarını Allah Teala mürşitle yaşamayı bize emir buyuruyor ve en son 7. safhada iradenin teslimiyle Allah Teala o kişi irşada ve memur ve mezun kılıyor. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, bir TV'de insan ölse de üç şey dolayısıyla amel defteri kapanmaz diyorlar. İnsan ölünce amel defteri kapanmıyor mu, açıklar mısınız? Hayır, insan ölünce amel defteri kapanıyor. Çünkü amel defteri demek, kişi yaşarken kendi iradesiyle işlediği amellerin kiramen katibe melekleri tarafından oraya kaydedilmesi, başka birisinin yine yaşarken onu sevindirecek bir olay veya onu üzecek bir olayın oluşması ve kendisine tesir etmesi noktasında amel defterine yazılması olayı var. Öyleyse amelin işlendiği yer bu dünya hayatı. Bu dünya hayatı amel yeridir. Ölüm sonrası hayat ise hesap yeridir. Dolayısıyla öldükten sonra artık o kişiyle beraber kiramen katibe melekleri olmuyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücut toprağa giriyor. Nefse berzah alemine gidiyor. Ve berzah aleminde artık o kişi için bir kayıp kazanç söz konusu değil. Öyleyse üç şey de olsa hayır. Her şey o kişiyle amel defteri kapanıyor. Ölümden sonra kesinlikle onun defterine bir şey yazılması söz konusu değil. Eksilmesi de söz konusu değil. Hazreti Ayşe annemize sual soruyorlar. Bir ölünün akrabası ölü üzerine ağladığı zaman Allah o ölünün sahiplerine, o ölüye azap eder mi diyor. Çok düşündükten sonra yazıklar olsun size. Siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilseydiniz bu suali sormazdınız. Çünkü Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hayatı Kur'an ahlakıydı ve niçin arkadakiler yanlış yapsın, Allah kabirdeki ölüye azap etsin. Suç da kişiseldir. Aynı şekilde diğer mükafat da aynı şekilde. Öyleyse kimsenin sebebiyle, onun yanlış davranış sebebiyle bir başkasına azap söz konusu değildir. Kaldı ki kişi öldüğüne göre bir şey yapamayacak. İradesiyle bir şey yapamayacak, amel defterine geçemeyecek. Ama diğer noktada da yine ameli işleyecek olan kişiye yazılır. Allah razı olsun. Kardeşim, muhterem hocam, Allah'ı istemekle cenneti istemek arasında fark nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, cenneti istediğin an yine kendin için istiyorsun ve bir nevi ben bu ibadetleri yapıyorum cennete gitmek için, ama hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girilir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kanunlar bunu bize açıklıyor. Öyleyse Allah'ı istemek, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an zaten otomatikman Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Dilediğimiz an Allah'ın kanunu gereğince birinci kat cennet günahlarını Allah'a örtüyor. Mürşide ulaştığımız zaman günahları sevaba çeviriyor. Ruhumuzu Allah-u Teala kendisine ulaştırdığı zaman kalbimizi %51 oranında aydınlatıyor, nurlandırıyor. Bütün bunlar hepsinin Allah tarafından mükafat olarak bize veriliyor. Yani bizden bir dilek istiyor Allah-u Teala. Ama bu dileğin karşılığında bizi hedefe ulaştıran Allah'tır. Ve o noktada da mükafatı veren de O'dur. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Resul kavramını açıklar mısın? Resul elçi manasına geliyor. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler aynı zamanda Allah'ın Resulü'dür. Kullu nebiyin resulün ve kullu resulün neyse bin nebiyin. Akaidin sadece bu kaidesi doğrudur. Her resul nebidir ama her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Öyleyse bütün nebiler Allah'ın resulleridir ama her resul nebi değildir. Nebi olmayan belli resuller de vardır. Öleyin Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde El evliyâ-i min ümmeti kembiyâ-i ben İsrail. Ben min ümmetimin velileri, ben İsrail'in nebileri. Ben İsrail'in nebileri neydi? Nebi Resullerdi. Nebileri gibidir. O zaman veli Resul manasında söylemiş oluyor. Ve her devirde Nebi yaşıyorsa sadece bir tek kişidir. Ama her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller vardır. Nebi Resullerle veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. O özelliği Kur'an ayetleriyle bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. Açıklıyoruz inşallah. Ankara'da bir kardeş muhterem hocam, muhterem efendimizden mağfiretin 2 defa olduğunu öğrendik. Al-Ma'un-7'de kişinin Allah'tan mağfiret dilemesi hangi kademeyi ifade ediyor? Açıklar mısınız? Es-sabirine ve sadikine vel kanetine vel müfekine vel müstafirine bil eser. Buradaki müstafirin tövbe-i nasula tövbe edip salah makamındaki bir noktayı ifade ediyor. Çünkü Al-İmran 18'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. O zaman şehidallahu ennehu Allah kendi zatına şahittir. Vel melaiketi melekler de Allah'ın zatına şahittir. Ve ulilmi kayme mıkız adaletle hükmeden ilim sahipleri de Allah'ın zatına şahittir. Ve Allah'ın zatına şahit olanlar Allah'ın zatını görenlerdir. O zaman Al-İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde bahsi geçen istiğfar günahların bir kere daha sevaba çevrilmesi. Tevbe-i Nesul'a tövbe etme, salahın birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi günahların mağfiret edilmesi ve dördüncüsü de iradenin teslimi, 5 Allah'ın zatının görülmesi. Mağfiretin 2 defa olduğunu öğrendik. Evet, aynı 17'de kişinin Allah'tan mağfiret dilemesi salah makamının 3. kademesini ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Her devirde mutlaka bütün kavimlerde bir Resul vardır. Bu Resullerden birisi mutlaka huzur namazının imamıdır. Onlar sabrın sahipleri oldukları için imam olmuşlardır. Nefslerindeki afetler sabırsızlık afetiyle beraber yok olmuştur. Sabır hasretiyle beraber bütün hasretler gelmiş, nefslerinin kalbini dolmuştur. Bu insanlar ilmel yakinin, aynı yakinin, hakkal yakinin de sahipleridir. Sabrın sahibi olanlar Allah'ın ayetlerine sadakat gösterenlerdir. Ruhlarını, beşerini, nefslerini, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Evet, Allah razı olsun. İkinci sual, kişi kendi için mağfiret dilemekten başka insanlar için de mağfiret dileyebilir mi? Tabii mağfiret bir duadır. Herkes için dua edebilirsiniz. Nitekim devrin imamı herkes için ne yapıyor? Nisa 64'e göre. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Ne vecedallahu tevvabun rahim. Öyleyse Resul başkaları için mağfiret diliyorsa, dolayısıyla kişi de kendi talebiyle bundan talep sahibi olabilir. Yani onlara dua edebilir. Bu ona derecat kazandırır. Yani tasarrufta olan devrin imamının insanlar için mağfiret talebiyle bizim talebimiz tabii eşit kabul edilemez. O Allah'ın tasarrufunda bunu söylüyor. Biz ise kendi irademizle bunu talep ediyoruz. Aradaki fark söz konusu. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Bir kere daha Muharrem'in 10. günü olan bu aşure gününde hepinizin aşure gününü kutluyoruz. Mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Hepinize iki cihan saadetini nasip kılsın dileklerimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a kul olmak. Bütün kavramlar gibi Allah'a kul olmak da yedi safhadan oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Eski alimler de bize kulluk etsinler diye yarattık diye Türkçeleştirmişler bunu. Biliyorsunuz kulluk etmek ibadet demek. İbadet etmek Allah-u Teala'ya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunlar ibadetler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala eğer öyle yaratmış olsaydı, ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, insanlar ibadet edecekti. İslam'ın beş şartı ibadetleri ihtiva eder. Ama hiçbirisi cehennemden kurtulamayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Ve cehennemden kurtulamayacaklardı. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki,

اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak olarak onlar ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar, tatmin olurlar, dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Eğer ibadetler insanı kurtarabilseydi Allah Teala bu ayet-i kerimeyi koymazdı. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. Bu dilek ise o kişi için hayati önem taşır. Çünkü onu dalaletten kurtaran, fısktan kurtaran, küfürden kurtaran, bütün negatif faktörlerden kurtaran, cehennemden kurtaran bir tek dilek vardır: Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o bu ayet gereğince, bu iki ayet gereğince cehennemden kurtulamaz, gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Gene bu iki ayet gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir ibadet değildir. Bir tercihtir, bir taleptir. Bir dilektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunlar ibadettir. Ve görüyoruz ki İslam'ın 5 şartı zikir ibadetini de almıyor. Zikir ki ibadetlerin en büyüğü. Allah Teala diyor ki ve zikrullahi ekber. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki utluhiye minel kitabi ve kumus salat. اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ. Habibim, sana vahyettiğimiz o kitap var ya, Kur'an, onu onlara oku ve de anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ibadetler ki İslam'ı 5 temele oturtmuşlar: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi ibadet, tamam. Ama bu ibadetler hiç kimseyi cehennemden kurtaramıyor. Zikir de tek başına olsaydı kurtaramazdı. Bir Allah'a ulaşma dileği yoksa zikir de bir insana bir şey sağlayamaz. Öyleyse Allah insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı bütün insanları cehennem için yaratmış olacaktı.
Allah ibadet için yaratmamış. Abd olsunlar diye yaratmış. Abd kelimesi ve ibadet kelimesi aynı kökten geliyor. Elif, B, dal. Kelimenin kökü bu. Abd. Abid, ibadet. Aynı kökten gelen iki kelime. Öyleyse Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olması mümkün değil. Allah Teala insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış. 7 tane de cennet yaratmış. İşte abd olmanın, kul olmanın her kademesi bir kat cennetle karşılaşıyor. Birinci kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebu tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesi, sahabe olmadan evvel onlar korkunç bir durumdaydılar. Öyleyse sahabe şeytanı kulken Allah'a kul olmayı başarmış. Şeytanı kulluk ederken Allah'a kulluk etmeye başlamamış. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Kulluk etmekle alakalı değil konu. Kul olmakla alakalı. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Febeşir ibadi, benim kullarım. İbadi kelimesindeki sonundaki ye Allah Teala'nın benim ifadesi. Febeşir öyleyse müjdele ibadi, benim kullarımı. Burası birinci kulluktur. Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Allah'a kul olamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burası üçüncü basamaktır. Sonra Allah Teala o kişiye furkanlar verir. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engelleri kaldırır. Allah onun kalbine ulaşır. Ve bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman kişi ikinci kulluğa ulaşmıştır. Basamak 14. O kişinin nefsinin kalbinde %2 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah-u Teala mürşidini ona gösterecektir. İşte ikinci kulluk Mümin 15'te ifade ediliyor. Refiü'd-derecati zül-arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yülkir ruhu min emrihi. Emrinden bir ruh ilka eder. Ulaştırır. Ala üzerine men yeşâ, dilediği kişinin üzerine, yani başının üzerine, min ibadihi, kullarından. Kullarından dilediği kişinin üzerine ruh ulaştırır diyor Allah Teala. Liyunzire yevmet telab. Allah'a mülaki kılma
gününe kişiyi ulaştırmak

bir gün üzere inzar etmek için, ihtar etmek için yevmüt talak. Milaki olma günü, Allah'a ruhun ulaşma günü. Allah Teala ne yapıyor? Kişinin derecelerini yükseltiyor. Allah'ın yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi derecesi yükselmeye başlamış kişidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları örtülür. Bu kişi ikinci kullukta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Burada kulluk açısından Allah-u Teala'nın olaya baktığını nereden anlayacağız? Allah-u Teala diyor ki, yülkir ruha min emrihi, emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır. Men yeşa'ı, dilediği kişinin ye min ibadihi, kullarından dilediği kişinin ala, üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Kullarından dilediği kişi. Yani burada gene Allah'ın kulluğu var. Bu kullukta Allah'a mülaki olma gününün geldiğini inzar etmek için, ihtar etmek için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir, hacet namazını kılıp. Allah Teala onu hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidini o kişiye gösterecektir. O kişi de mürşidine ulaşacaktır. Ne zaman ulaşırsa, ulaştığı takdirde o kişinin başının üzerine, kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor ve başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Burada da işte o ruhtan bahsediyor, kişinin başının üzerine gelir. Allah'ın kullarından dilediği kişi, bu kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği Allah'a mülaki olmayı dilemiş olması, Allah-u Teala'nın onun üzerinde birçok değişiklikler yapması, mesela göğsünden kalbine nur yolu açması, o kişinin zikir yapması, nefsinin kalbine %2 rahmet nurunun dolması, sonra da Allah'tan mürşidini talep ederek Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesi, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti. Bu tabiyet sırasında olan birkaç olaydan, 7 olaydan bir tanesi, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, bir diğeri kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Ve bu, kullarından dilediği kişinin üzerinde tahakkuk ediyor. Bu kişi birinci kulluğa ulaşmış, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş ve burada ikinci kullukta Allah'ın kulu olduktan sonra kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu tabiyet noktasında kişi artık ikinci kullukta, başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kullarından dilediği kişi, bu Allah'ın kulu, bu kula Allah Teala başının üzerine devrin imamının ruhunu göndererek onun bu hedefe ulaşmasını temin ediyor. Üçüncü kulluk, Fecr suresi 29. ayet-i kerime, Fethuli fi ibadi.
Allah Teala Fecr 27, 28, 29 ve 30'da şunları söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi vadi fethuli cenneti. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, açıkça Allah Teala nefsten bahsediyor. Emmare birinci kademe, levvame ikinci kademe, birinci gök katı, ikinci gök katı. Mülkime üçüncü gök katı. Ruh Allah'a doğru yolculukta ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşıp tabi olmuş, ikinci kulluğu da gerçekleştirmiş ve mürşidine tabi olduğu gün ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa başlamış. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi kişi nefsi emarede. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimede. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainede. Sonra nefsi radiyede. Beşinci, nefsi mardiyede altıncı, nefsi tezkiyede yedinci. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve de 7. defa %7 nur birikiminde ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Allah'ın zatında fani olur. İşte söylediğimiz Fecr suresinin 27, 28 ve 29. ayetleri bunu anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare levvame mülhime mutmainne. Üç kademi bitirmiş, mutmain olmuş. Dördüncü gök katında ruh. Nefs de mutmainne de. Allah'tan razı ol diyor. Ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiyeten mardiye. Beşinci ve altıncı gök katları. Bu nefse hitap. İrci'i ila Rabbiki ruha hitap. Ve fizik vücuda veçhe yani kulluğu yapacak, gerçekleştirecek olan vücuda hitabı fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın içine, kullarımın arasına gir. O zaman ve öyleyse o zaman idhal ol. Gir fi içine ibadi kullarım. O zaman diyor Allah Teala kullarımın içine, kullarımın arasına gir. Öyleyse daha sonrasında var mı? Evet var. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Yine fizik vücuda hitap ediyor. İşte fethuli fi ibadi kullarıma gir. Kullarımın arasına gir. Hangi kul bu? Ruhunu irci ile Rabbiki emrine uyarak Rabbine ulaş, Rabbine rücu et. Yükselerek Allah-u Teala'ya Rabbine ulaş emrine itaat eden ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin fizik vücudu da Allah'ın kullarının, ermiş kullarının arasına giriyor. Bu üçüncü basamağı gösteriyor, üçüncü kademeyi gösteriyor. Yani 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22, 22. basamaktır. Bu noktada fizik vücut Allah'a ermiş kullarının arasına girer. Üçüncü kulluktan bahsediyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Sonra Allah'ın kullarının arasına girmek, ruhu Allah'a ulaştırıp, fizik vücudu Allah'ın ermiş kulları arasına sokmak, üçüncü kademe.
İnsan hayatındaki üçüncü safa. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişi zikrini çok büyük ölçüde arttırmak zorundadır. Bu kişi günün yarısından çok daha fazla 18 saat zikre ulaştığı zaman normal standartlarda o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu dördüncü kulluktur. Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ne oluyor kişi? Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmış, zikrini arttırmış, günün yarısını aşmış. Bu kişi artık günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Böyle olan bir kişi zahittir. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi züht makamının sahibi olur. Bu makam ruhun teslimiyle fizik vücudun tesliminin arasındaki tek makamdır. Geçiş ölçüsü günün yarısının zikirde aşılmasıdır. Kişi zahit olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani ona hiç değer vermiyorlardı. İşte ne zaman bir insan zikre değer verir de zikrini günün yarısından öteye geçirirse o kişi zahit olur. Ondan sonra bir yeri daha gitmesi lazım. Ne zaman o kişinin zikri günün üçte ikisini geçerse, yarısını değil, üçte ikisini geçerse, o kişi dik yokuşu aşmış olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. İşte Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesi bu kademedeki bir kulluğu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala ve minen nasi ve insanlardan ve devabbi vel enami davarlardan ve hayvanlardan muhtelifun elvanuhu çeşitli renklerde onlar ki çeşitli renkli olanlardır. Kezalike tıpkı bunun gibi. İnnemâ yahşallâhe. Muhakkak ki Allah'a karşı huşu duyar min ibadihi Allah'ın kullarından ulema'u alimler Allah'a karşı

onlardan diyor Allah Teala ve ulema kulları Allah'a karşı huşu duyar.

Bu kullarından Allah'a karşı huşu duyanlar. Burada Allah'ın kuluysa fizik vücuttan bahsediyor Allah Teala. Ve bu fizik vücuda duyulan alimler bu kademede bir insanın önce ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım ki bu teslimin ötesinde ilmin de sahibi olsun. Bu bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 7-8 aylık bir meseledir. Ama fizik vücudun teslimi senelerce süren bir vetiridir. Ve bu süre içinde kişi kendisine ait olan ilmi adım adım sahiplenecektir. Ve Allah'a karşı fizik vücudun teslimi safhasında huşu duymaya başlayacaktır. Onlar ulemadır. Yani Allah-u Teala'nın kendilerine ilim verdiği insanlar. Burada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insan. Günün 1/3'ünden daha fazla zikreden bir insan. Ve böyle bir huşunun Allah-u Teala'nın üçüncü kulluğunu, dördüncü kulluğunu kapsadığını görüyoruz. Fizik vücudun teslimi, çünkü Allah-u Teala kulundan bahsediyor. Kulun teslimi. Fizik vücut olan kulun Allah'a teslimi. Beşinci kulluk, nefsin teslimi. İsra 3'te Allah Teala diyor ki zürriyete men hamelna me'anuh innehu kâne abden şekûrâ. Nuh aleyhisselam ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti muhakkak ki o çok şükreden bir kul idi. Öyleyse bir insanın şükrünün normal şükrün ötesinde yer alması, böyle bir şükür muhtevası içerisinde ulvi makamını aşması daimi zikirle mümkün. Ama daimi zikrin ötesi Allah Teala'ya çok şükretmektir. Burada Allah Teala bir peygamberden bahsediyor. Peygamberin Nuh Aleyhisselam'ın nefsini fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi.

Tabi olurlar. Üçüncü kulupta ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kulupta fizik vücutlarını, beşinci kulupta nefslerini teslim ederler. İşte fizik vücutlarının tesliminde dördüncü kulup Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesini söyledik. Sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim ediyor 5. kullukta. İsra Suresinin 3. ayet-i kerimesi. Zürriyete men hamelna mea Nuh. Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızın zürriyeti. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu. Abden şekûra, şükreden bir kul idi. İşte burada bir kuldan bahsediyor Allah Teala. Fizik vücuttan bahsediyor. Bu Allah Teala'ya şükreden bir kulluk müessesesi. Burada Allah Teala nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bir kul olması o noktada Nuh Aleyhisselam. Burada Saffat Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala illa ibadallahil muhlisin, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Bir kişinin muhlis hale gelmesi için ona bütün gök katlarının gösterilmesi söz konusu. Bu Allah Teala'nın muhlis kulları, İhlas makamının sahipleri 6. kademeyi işaret ediyor. 7. kulluktan bile belki kulluğu Allah'ın muhlis kulları hariç diyor Allah Teala açık açık. Muhlis olan ve kullardan bahsediyor.

Allah-u Teala'ya şükreden insan daimi zikrin sahipleridir. Normal insanlardan çok daha fazla Allah-u Teala'ya şükrederler. İhlas makamında da Allah'ın munis kulları diye Allah-u Teala açık bir şekilde kullardan bahsediyor. Altıncı kulluğu ifade ediyor bu. Ve iradeyi Allah'a teslimi gösteren yedinci kulluk. Enbiya suresinin 105. ayet kerimesi. Ve lekad ketebna fi zeburi min ba'di zikri. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arda yarı suha dünyaya varis kıldık diyor Allah Teala, kılacağım ibadiyet salihun, salih kullarımızı varis kılacağım. Ve lekad ketebna fi zeburi, zeburun içinde andolsun ki yazdık ki min ba'di zikri, zikirden sonra enel muhakkak ki arda, arza, yarisuha varis kılacağım ibadiyet salihun, salih kullarımızı. Arza, salih kullarımızın varis kılınacağını yazdık diyor Allah Teala. Ve lekad ketebna, andolsun ki biz yazdık fi zeburi zebure, zeburun içine zebure, min ba'di zikri, zikirden sonra, yani Tevrat'tan sonra zebura yazdık diyor. Arza, salih kullarımızın varis olacağını. İşte Allah Teala kulluk müessesesinde 7 safha olarak dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamakta 1. kulluğun sahibidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabiyetiyle 2. kulluğun sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 3. kulluğun sahibi olur. Ermiş bir kuldur bu. Allah'a ermiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 4. kulluğun sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşınca 5. kulluğun sahibi olur. Munis olur. 6. kulluğun sahibi olur. İhlas makamının sahibi olup tövbe-i nasuha davet edilir. Ve neticede selam makamına gelir. Günahları örtülür. Günahların sevabı çevrilir. Başının üzerine selam nuru verilir. Ve Allah Teala onun iradesinde teslim olup irşat makamına tayin eder. Bu o kişinin Allah'ın salih kullarından olduğunu gösterir. Salah makamı 7. makamdır. Adın cennetleri sahipleridir. Öyleyse bu 7 rakamı Kur'an'ın anahtarıdır. 7 kat gökyüzü, 7 kat yerler, 7 kademe kulluk. Allah'a kulluk etmenin kademesi olmaz. İbadet etmenin kademesi yok. Az ibadet edenler, çok ibadet edenler, orta ibadet edenler gibi kafadan bir ayrım yapılsa da bu bir şey ifade etmez. Ama Allah-u Teala'nın kul olma müessesesi bu ayetlerden oluşan 7 kademeyi içeriyor. Öyleyse bir insan önce Allah'a ulaşmayı diler, 1. kulluğun sahibidir. Sonra 3. basamak, mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, 2. kulluğun sahibidir. 2. defa kul olur, daha üst seviye kul olur. Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 3. seviyede kul olur kişi, ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunu teslim eder, 4. kul olur. 4. defa kul olur Allah Teala, 4. kademe kulluğa ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eder, 5. kulluktadır.
Muhlis olur. Altıncı kulluktadır. Tövbe-i Nasuh'un sahibidir o artık. Ve de iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci kulluğun sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: ve Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Ekranları başında bizi izleyen siz sevgili kardeşlerimizin aşure gününü tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Daha nice böyle mukaddes gün ve gecelerde Rabbimizin el ele gönül gönüle Efendimizin livai ham sancağı altında Efendimizin nimetiyle bizleri beraber kılsın dileğiyle sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz. Hayatımızı bu yolda tamamlamak üzere görev aldık. Ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir görev. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi sevgili kardeşlerim. Biz talepte bulunmadık. Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde onun tarafından, Allah Teala tarafından seçildik. Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun değisini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den bir nebze bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafis olur. Sadece bir tek Allah vardır. Bütün kainatı yaratan Allah. O Allah ki şöyle söylüyor, eğer birçok ilah olsaydı onlar gökte mutlaka kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ve huzur duyun. Allah'ın yolunda olduğunuz için. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere
Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 safanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hazreti İsa ve ona tabi olanlar? Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve 7 safanın 7'si de orada mevcut. 7 safanın 7'si de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim de 7 safa 4 teslimden oluşuyor. 7 safanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 safanın 7'sini de yaşamışlar. Ve Allah'a ruhlarını da ve içlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten, bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku bütün insanlar için çok mutluluk vereceği bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safanın 7'sini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz bir defa daha söyleyelim, biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibiydi. 7 safa 4 teslimden oluşan, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Allah-u Teala'nın hepinize
nasip kılmasını dileriz. 7 Safa ve 4 Teslim'i. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz kılındığına göre Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? 3 tane kitap var. 3 tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı ve üçü de 7 Safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi yer yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü cennetin, üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın
altı kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir. Ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi, ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım, ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya hayatının da en az yarısını saadetle geçirir. Yarısı mutsuz, yarısı mutlu. Ama cennet garantide. Ne olur yani kişi ulaşsa 41 bin zikre ve ömür boyunca o 41 bin zikri devam ettirse? Ne kaybeder ki? Ama kazandığı şey üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunda yarı yarıya kazanmıştır. Hem de hiç pahasına. Çünkü Allah onu kendisine ulaştırmıştır. O bir şey yapmamıştır. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu. Ve o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim bu sonuçta karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye?
Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını üç dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut, İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah-u Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda 72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor, yesinler diye. Ama melekler yemiyor. Hazreti İbrahim korkuyor onlardan. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz bu kavme azap etmek için geldik.
Ve onların yaptığı incelemeler gösteriyor ki Hazreti İbrahim'in devrinde bile Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edebilmiş. Sadece bir tek aile tespit edebilmişler. Sadece bir tek aile tespit edebildik diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi sevgili kardeşlerim o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın, ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse dinlere baktığımız zaman dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, beş ulul azm peygamberden Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz Hazreti Musa geliyor İshak'tan, bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor. İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak ve Çin'i, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan,
Ezelden ebede kadar gidecek olan din sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. İkincisi Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. Üçüncüsü de bu devrede Mehdi Aleyhisselam'ın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek. Sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, üç dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır. Yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması, bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket, insanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. Üç kitaptaki 7 safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. Üç kitaptaki 7 safha ve 4 teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de üç kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi. Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik
Belki o noktadan sonra dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil, dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca, milyarlarca doların dünya sulhu kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa, maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa. Başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerine de dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır. Birbirine düşman olan ülkeler değil,
birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil. Birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleyimsama, şu yedi renkli

yoktur ki Allah Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. 7 Safa, 4 Teslim, 3 kitapta da farzdır ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyse ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı.

Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, gitmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven sevgisinin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünya adı verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, "Oğlum sen adam olamazsın" dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, "Baba, hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim" demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna, "Aa, evladım" demiş, "sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın." Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü.
Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe bir ikinci sahabe diyor ki ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor. Koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş. Bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergahtasınız? Allah'ın dergahında mısınız?
Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergah adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergahta yapıyorsa dergahın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçekten, gerçek anlamda bir kökten dinciyiz. Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala?
Diyor ki vellezi neştenebut tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle ya da münib ya da yünib ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime amenü kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Amenü olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz bilmiyorlardı? Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar, kullanmasalar ne yazar? Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim,
ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden eve ulaştırmayı dilemeyen kişi, o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köstinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der, ilahiyat fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah-u Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu, acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmayı dilemeyi davetle
başlıyorlar işe. Allah'ın bütün Resulleri, Nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsiniz de fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu odada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize. Bakın ne diyor Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda
yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmaları yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız, çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl hayran olmasınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber? Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun, o suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defada 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü. Sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim. Saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir.
kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir furkanda günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız girir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere arasına takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hadi biz
başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu kanunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz, başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan ne mene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar ika ettiğimi nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen Kâtimin meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü, üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz kimden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tahammüden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tahammüden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içine bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor.
içinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tamiden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tamiden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tamiden öldürmede, öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay, bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tamiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kaset eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor, bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim, tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tamiden öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz'i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden, taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek isteyen, işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız.
bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki ben dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah bir, siz iki, etrafınızdaki bütün diğer insanlar üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah-u Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi? Yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinde yarısını mutlak ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda
pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür. Güneş ışığına

karanlık vardır. Nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur. Ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre dolu vermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis, yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizin de bizim aramızda yaşanan bir muhteşem vetiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim İblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktinde nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Konumuz mu? Fıtır suresinin 32. ayet-i kerimesinde yer alan 3 kavram. Nefslerine zulmedenler, bir, muktesitler, iki, ve hayırlarda yarışanlar, üç. Ayet, Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabellezi nastafeyna min ibadina ve minhum zalimun li nefsihi ve minhum muktesid ve minhum sabikun bil hayrati bi iznillah. Zalike huvel Fazıl Kebir. Allah Teala diyor ki sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan bir kısmı nefslerine zulmedenlerdir. Bir kısmı muktesitlerdir. Bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen bütün ard arda gelen birkaç ayet-i kerime bu ayet-i kerimenin muhtevasındaki kişilerden bahsediyor. Cennet-i Adn'in yetulûneha onları Adn cennetlerine ithal ederiz, koyarız, yerleştiririz diyor Allah Teala. Ve orada altın bilezikler, ve inciyle süslenecekler. Orada elbiseleri de ipektir diyor Allah-u Teala. Cennet-i Adn'ın yethulüneha, onların girecekleri yer Adn cennetleridir. Yuhallevne fiha min esavire min zehebin ve lu'lu. Onlara orada altın bilezikler ve inci ile süslenecekler. Zeheb ve lulu. Ve libasuhum ve onların elbiseleri, libasları fiha orada harir, ipektir diyor Allah-u Teala. Ve kalul hamdülillahillezî esebe annel hazen inne rabbena tegâfirin şekûr. Derler ki bizden tasayı, hüzünü kaldıran Allah'a hamdolsun.
Muhakkak ki Rabbimiz gafardır ve mükafatlandırıcıdır.

الذي أعلن دار مقاومتي من فضله. Odur ki bizi fazlından ebedi durulacak bir yurda, yani cennete ehil kıldı, bizi oranın ahalisinden kıldı. Burada bize La yumessuna fihi nesabin, burada bize bir hiçbir yorgunluk değmeyecek. Fiha ve la yumessuna fiha lugub, usanç da temas etmeyecek, bize dokunmayacak. Bundan sonraki ayet-i kerimede de Allah-u Teala vellezine keferu lehum naru cehenneme diyor. Ve o kafirler ki mutlaka cehenneme gidecekler. Onlar için cehennem ateşi vardır. Fatır Suresinin 32. ayet-i kerimesinden beşinci ayet-i kerimesine dahil oraya kadar Allah Teala kendilerine cenneti vereceği insanlardan bahsediyor. 36. ayet-i kerimede ise kafirlere gelince onlara cehennem ateşi vardır diyor. Başka bir gruba geçiyor. Allah Teala'nın Kur'an'ı seçtiklerine miras bırakması, onların da cennete gitmesi çok açık bir şekilde cennete gidenleri ifade ediyor. 36. ayet-i kerime ise geri kalanları, yani kendilerine cennetin miras bırakılmadığı, Kur'an'ın miras bırakılmadığı grubu temsil ediyor. Allah'ın burada ifade buyurduğu seçtiklerimize miras bıraktık cümlesinin muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın seçtiklerinin üç grup halinde dizayn edildiğini görüyoruz. Nefslerine zulmedenler, miras bırakılanlardan birinci grup, muktesitler, ikinci grup, sabikun, yani hayırlarda yarışanlar, üçüncü grup. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman bu muktesitler denilen kişilerin, iktisat edenler, onların Allah'a ulaşmayı dilemekten başladığını görüyoruz. Çünkü onlara cennet hedef alınmış. Bunlardan birinci grup Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin cehenneme girmesi mümkün değildir. O kişi Allah Teala tarafından kendisine söz verilmiş birisidir. Allah Teala o kişiyi mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Yetmez,
O kişi Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ki insanlardan %90'dan fazlasını seçer. Ve onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, orada Allah'a yönelirse demiş. Ayet-i kerimede. Yeştevi ilehi men yunib. Yunib olanları, yani münib olmak, münibine kelimesi, yunib kelimesi, enübü kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, ulaşmayı dilemek manasına geliyor. Kim diyor Allah'a yönelirse, onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse yönelen, Allah'a yönelen kişi, yönelen nesne ise o kişinin ruhu, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a iade edilecek, Allah Teala garanti etmiş. Allah Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyip de kurtuluşa ulaşanları, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci grup, mürşidine ulaşıp tabi olanlar ikinci grup, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer birinci kat cennet. Mürşitlerine ulaşıp tabi olanların gidecekleri yer ikinci kat cennet. Daha sonra ruhun Allah'a ulaştırılması var. Birincisi üçüncü basamakta cereyan ediyor. Tabiyet 14. basamakta cereyan ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması ise 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Bu noktaya kadar o kişinin kalbinde biriken nurlar %51'e kadardır. Nefslerinde hala büyük ölçüde afet olduğu cihetle Allah Teala bu insanlara nefslerine zulmedenler diyor.

Ne zaman ki bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, o noktadan itibaren muktesit hüviyetine girer. Nefsine karşı zulmü yok denecek kadar azalmıştır. Hatta öyle diyebiliriz şu açıdan. Bu kişi öyle bir insan olmuştur ki nefsinin kalbi %100 değil, %80'den fazla nura kavuşmuştur. Ama %100 nurlanmamıştır. Ama ilahsa ulaşan biri gibi ya da ulul elbap olan daimi zikre ulaşan biri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir.

Ve henüz %100 nefsinin kalbi nurda dolmamıştır. Hala %19 açık vardır o noktada. Bu kişi için Allah Teala muktesit ifadesini kullanıyor. Bu kişi daha öteye geçseydi ne olacaktı? Günün 24 saatinde bir daimi zikrin sahibi olacaktı.

Allah Teala tarafından ne zaman gerçekleşir? Eğer daimi zikre ulaşırsa o zaman 24 saatlik zamanı bütünüyle kullanan, negatif zamanını ise tamamen iktisat eden, bir kenara koyan, onu hiç kullanmayan birisi olacaktır. İşte nefslerine zulmeden, dört grup bu standartlarda ortaya çıkıyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi de hala nefsinin kalbinde %19 azaldığı sürece de %19'dan sıfıra doğru nefsinin kalbi afetler barındıran ama o 19'luk bölüm faal olmadığı halde nefslerindeki afetlerin hepsini tamamlayanlar gibi rahat hareket edemeyen, nefsinin kalbindeki afetler tarafından zorlanan birisi olacaktır. Ama onların söylediklerini iktisat eden, biriktiren, öfkesini yutan, bu sebeple sabreden birileri söz konusudur. Nefslerine zulmedenler Allah'a ulaşmayı, bir defa bunların hepsi

neflerine zulmedenler standardında. Allah'ın kendilerine verdiği imkanları kullananlar ama nefslerinde hala %19 afet olduğu için hala kendilerini kötülükleri yapmaktan men ederken zorlananlar, öfkelerini yutanlar ve bu sebeple nefsinin afetlerini kullanmakta iktisat edenler, onu asgariye indirenler, iktisat etmek bir şeyi biriktirmek, bir kenara koymaktır. Bunlar da öfkelerini bir kenara koyanlar, öfkelerine kapılmayanlar, öfkelerini yutanlar olarak geçiyor. Muhsinler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerine hala zulüm söz konusu olduğu için zulmedenler standartlarında geçiyor. Peki muktesitler kimlerdir? Muktesitler zamanı Allah için tasarruf edenlerdir, kullananlardır. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Ne zaman bir kişi hullelbap olursa o muktesittir. İhlas makamının sahibi muktesittir. Zamanı bütünüyle iktisat ediyor. Allah-u Teala'nın zamanını sadece pozitif istikamette kullanıyor. Negatif istikamette hiçbir harcaması yok. Orada iktisat var. Müessese tamamen yok olmuş durumda. Eğer ulul albab makamındaki kişi nefsinin bütün afetlerini temizlememiş olsaydı, o da muktesitlerin arasına girecekti. Öyleyse ulul albab makamıyla ihlas makamı muktesitleri bünyesine alıyor. Sonra salah makamına giriyoruz. Salah makamının birinci kademesi

daim zikre ulaştıktan sonra ve irşad olduktan sonra Allah Teala tarafından salâh makamına ulaştırılan kişinin özelliklerini taşır. Salâh makamının birinci kesiminde o kişinin günahları örtülür. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. İkinci kademesinde bu örtülen günahlar örtülü halde dururken o kişiye salah nuru verilir. Salah makamının sahibi olduğunu kesinleştirmek üzere kişi başının üzerinde daire şeklinde bir nur verilerek salah makamının sahibi kılınır. Salah nurunun sahibi olur. Üçüncü aşamada o kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. Ve bu nokta o kişiyi Allah'a teslim olmaya götürür. Bu teslim iradenin teslimidir. İradenin teslimi gerçekleştiği zaman o kişi artık külli iradenin tasarrufu altına girer ve onun daimi zikri artık daimi zikir değildir. Yeni bir isim alır. O kişi artık tesbih sahibi olur. Kendi iradesiyle zikretseydi, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kendi iradesiyle gerçekleştirseydi, bu bir zikirdi. Ama iradi yapı, iradenin teslimi sebebiyle yok olunca, külli irade o kişinin zikrini gerçekleştirir. Bu sebeple onun zikri tesbih hüviyetine ulaşır. Ve bu noktada Allah Teala onun iradesini teslim almıştır. Dördüncü kademesi salah makamının ve beşinci kademesinde de Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu salah makamının beşinci kademesine ulaşan bütün insanlar, bu söz konusu olanların sonuncusuna ulaşırlar. Onlar hayırlarda yarışanlardır. Kim irşat makamının sahibi ise, irşat makamının sahibi kılınan kişi, Allah Teala tarafından hayırlarda yarışanlar olarak telakki ediliyor. Hayırlarda yarışanların işaretleri, onlara verilen mükafatların azim kelimesiyle ifade edilmesidir Kur'an-ı Kerim'de. Kim Hazül Azim'in sahibi ise, o kim Ecrül Azim'in sahibi ise, o kim Fazlül Azim'in sahibi ise, o hayırlarda yarışanlardır. Allah Teala'nın verdiği mükafatların hangisi
azim kelimesiyle ifade ediliyorsa o kişi bu hedefe ulaşanlardandır. İşte onlar nihai noktada Hazir Azim'in sahipleri hayırlarda yarışanlar yani sabikundur. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sabikunun bütün sahabeyi kapladığını görüyoruz. Bütün sahabe sabikun olmak şerefine ermişler. Diyor ki Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el evvelin var ya evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı yani Medine'deki yardımcılardandı bir kısmı muhacirindendi bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensara, ister muhacirine tabi olsun. Anlaşılıyor ki, tabiin de tabi olanlar da başkalarına tabiyet veren duruma, sabikun olmak durumuna gelmişler. Onlar da bu hedefe ulaşmışlar. Ve Allah Teala burada onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Bu bapta nerede Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim'in sahibi, Fazül Azim'in sahibi, Ecrül Azim'in sahibi olarak kimler geçiyorsa bu azim muhtevasının sahipleri sadece daimi zikre ulaşanlar değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. İradeleri ilahi iradeye bağlandığı için onlar sadece ayrışlayabilirler. Başka bir şey yapmalarına irade-i külliye tarafından müsaade buyurulmaz. Onlar bu sebeple hayırlarda yarışanlardır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe erdiler. Hayırlarda yarışanların muhtevasına baktığımız zaman onların salah makamının 5. kademesine ulaşanlar olduğunu görüyoruz. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın tarzında bir mükafatı alanlar olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın burada bu Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in sahiplerine sadece onlara özel bir ikramda daha bulunduğunu görüyoruz. Allah'ın zatını görebilmek, Riyetullah olabilmek. İşte Allah onlara zatını gösterir. Onlar Allah'ı insan gibi bir varlık olarak düşünenlerin ne kadar yanlış olduklarını o zaman görürler. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennete girebilirler. İkinci kat cennete girebilecek olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip diledikleri zaman ölmeden hayatta kalarak mürşitlerine tabi oldukları zaman ölenler. Rahmetli Rahman'a mürşitlerine tabi oldukları zaman kavuşanlar, onlar ikinci kat cennetin sahipleridir. Sonra kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, öyle ölmüşse onlar da üçüncü kat cennetin sahipleridir. Şimdi böyle bir muhtevada bu standartlar içerisinde dördüncü kat cennetin sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler oluyor. Bir insanın nefsinde afetler kaldığı sürece o kişi hep nefsine zulmeden, çok zulmedenden, en çok zulmedenden, en az zulmedene kadar bir seri muhteva ifade ediyor.

Allah Teala'nın bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını bu tövbe yüzden kesinlikle anlıyoruz. Ayrıca Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki aranızda ey sahabe aranızda münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimede de diyor ki Allah Teala siz artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. İşte bu ifade münkerden nehyetme yetkisinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İradesini de Allah'a teslim edenler Allah Teala tarafından münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisiyle donatılırlar. Ondan evvel de insanlar başka insanlara şöyle şöyle kötülükler yapmayın, hep iyilikler yapın, başkalarını sevin diye tavsiyelerde bulunabilirler. Ama o bir tavsiyedir. Emretmek mevkiinde olanlar, irşat makamının Allah Teala tarafından sahibi kılınmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin gidecekleri yer, dördüncü kat cennettir. İhlas makamına, Ulul Albab makamına ulaşıp da nefslerinin bütün afetlerini yok edenler, beşinci kat cennetin sahipleridir. Yerlerin melekutunu görmüşlerdir. Ve ana dergahın iç bünyesini de görmüşlerdir. İnsan ruhlarının nerede, nasıl safhane dizildiklerini, secdede kaldıklarını, sonra nasıl altın kapıdan çıkıp dışarıda bir havada tek bir saf haline geldiklerini, sonra nasıl birinci katta açıkta secde ettiklerini görecek olanlardır. Bunların gördüğü yer önce ana dergahın muhtevasıdır. Rüyet giderek yükselir. İkinci kat göklerin ikinci katını görürler. Daha sonra üçüncü katını görürler. Rüyet giderek yükselir. Kişinin ilas makamına ulaşabilmesi gök katlarının Allah-u Teala tarafından ona gösterilmesi halinde geçerlidir. Ne zaman kişi birinci gök katını görürse o kişi ihlas makamının sahibidir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha çağıracaktır. Burada ihlas makamı sona erer. Kişi salah makamına geçer. Salah makamının sahipleri adın cennetinin sahipleridir. Yedinci kat cennetin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, onlar için söz konusu olan şey adın cennetlerinde bir yerleri olmasıdır. Allah-u Teala'nın şehitleri, sıddıkları, çeşitli isimler verdiği birçok insan adın cennetlerinde yer alır. Özellikleri mutlaka salih makamına ulaşmış olmalarıdır.

Muhtevada kişinin hayırlarda yarışıyor olması iki vasfın sahibi olduğunu gösterir. Bir, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. İki, Allah'ın zatını görmüştür. Rü'yetullah olmuştur. İşte onlar Hazül Azim'in, Fezül Azim'in, Hazül Azim'in bunlardan herhangi birisinin mutlaka sahipleridir. Her biri başka bir cepheden aynı seviyeyi ifade eder. Hazların en büyüğünün sahipleri, Fevzlerin en büyüğünün sahipleri, ecirlerin verilecek olan mükafatların en büyüğünün sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede yani Fatır Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala cennete gidecek olanlardan bahsediyor ve onların en üst seviyesini de muhtevasına alıyor. Fazl-ı Azim'in sahipleri diyerek. Ancak ondan sonra Allah Teala 36. ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ diyor. Kafirlere gelince onlar cehennem ateşinde olacaklardır. Şimdi burada bu ayetin muhtevasında yani cehennem ateşinin dışında kalanlar 7 kat cenneti paylaşıyorlar. Bunların tabiatıyla en üstünü Adın cennetleridir. Onlar iradelerini de Allah'a teslim edenleri ihtiva eder. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman nefslerine zulmedenlerden bahsediyor Allah Teala. Nefslerine zulmedenler sanki cennete, cehenneme gireceklermiş gibi görünüyor. Ama nefslerine Allah Teala'nın zulmedenler dediği mutlaka Allah'ın cennetine girecek olan saydığımız 7 kademin içindekilerdir. Cehenneme gidecek olanlar ondan sonraki 4 ayet sonra 36. ayet-i kerimede veriliyor. 32, 33, 34 ve 35. ayetlerde Allah'ın cennetine girecek olan insanların nefslerine zulmedenler, muktesitler ve sabikun olarak ifade edilmesi söz konusu cehenneme girecek olanlar ancak 36. ayet-i kerimede yer alıyor. Nefsine zulmedenleri cehenneme gidecek olanlar olarak değerlendiren birisi söz konusu olursa o bilsin ki öyle bir değerlendirme yanlıştır. Bu ayet-i kerime cennete girecek olan 3 kategoriyi nefslerine zulmedenleri, muktesitleri ve hayırlarda yarışanları ihata ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hayırlarda yarışanlardan kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfağında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz Aşure günü. Birinci soru, Aşure gününün İslam tarihindeki yeri nedir? Sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi tek bir din var. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın dini, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Hz. Musa Aleyhisselam'ın dini, Hz. İsa Aleyhisselam'ın dini, Nebine Sultan'ın peygamberin dini aynı din. Özellikle Saffat Suresinin 83. ayet-i kerimesinde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Hz. Nuh'un dininden olduğu ifade ediliyor. وَاَنَّ مِنْ شَيَاتِهِ لَا اِبْرَاهِيمُ Muhakkak onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Yani Nuh Aleyhisselam'ın dininden önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Müminin suresinin 26-27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı hakikati göreceğiz inşallah. Kâre Rübünsün Nebi Makezev'ün dedi ki Rabbim beni yalanlıkları için bana yardım et. Hud 37'de ne diyor? Nuh Aleyhisselam'ın vahyimizde bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Nebiye Sultan-ı Peygamber Efendimiz İslam ruhun gemisidir, gemiye binen kurtulur. Kimdir gemiye binenler? Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ben bu yanımda bulunanları koymam. Bunlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Hud 37'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud 29'da yani İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisidir, ona binen kurtulur. Uzak duran boğulur. Ey kavmim, tebliğime karşı sizden ben mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ama ben bu amel olanları ulaşmayı dileyenin yanından koyma. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Şuara 119-121'e bakarsak ne görürüz? Şuara 119-121 aynı hakikati bir kere daha görürüz. Böylece onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Hazreti Nuh'un sonra Sümme Arana Badul Bakin arkasından kalanları gemiye binmeyenleri de boğduk. İnne fizalike lihayetin ve ma kana ekserun müminin. İşte bu bir ayettir. İnsanların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Her sene Muharrem ayının 10. günü İslam aleminin Aşure günü olarak kutlandığı bir gündür. Her Aşure günü bize Hazreti Nuh'u hatırlatmalıdır. Hazreti Nuh Allah'ın büyük peygamberlerinden biridir. Ulu azmlerinden birisidir. Çünkü hayatını insanlar hidayete çağırmak için harcamıştır. Ama insanlar öylesine Allah'ın söylediklerinden dışarı çıkmışlar ki Allah Teala bütün dünyayı sulara gark etmiştir. Onunla birlikte yeni bir çağ başlamıştır. Nuh'un gemisi bir hikaye, bir masal değildir. Nuh'un gemisi bir gerçeğin açıklanmasıdır. İkinci sual, bir gün daha şöyle yapmak ve dağıtmak sıradan bir gelenek midir? Hayır. Allah'ın verdiği rızık açısından Aşure günü ayrı bir değer taşır. Her Aşure gününde Aşure'den kam almak bize Allah'a şükretmemiz için son derece güzel bir nimet oluşturur. Aşure günü artık ellerinde kalan ne varsa hepsinin toplamından oluşan bir yemek çeşidi. Aşure mütevazısına dikkatle bakın, bu başkalarına vermek için yapılan özel bir yemektir. Yani aşure bir evin kendisi için yapılmaz. Aşure yapılır, bir kısmı etraftaki hanelere dağıtılır. Adet böyledir. Öyleyse her 10 Muharrem'in günü mutlaka aşurelere girmeliyiz. Hem aşureyi yapmalıyız hem de yakınlarımıza aşureyi dağıtmalıyız. Birbirimizle bu istikamete yardımlaşmalıyız. Allah razı olsun. Çünkü sual, tarih boyunca 10 Muharrem'lerde başka mucizelerin de yaşandığı doğru mudur? Evet. Aşure günün gerçekleşenin mucizelere bakacak olursak Hz. Adem'in tövbesinin kabul edilmesi Taha 122 Aşure gününde gerçekleşmiştir. Sonra Rabbi onu seçti, böylece onun tövbesini kabul etti.
onu hidayete erdirdi. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na demirlenmesi. Hud 44. Su çekildi, emir yerine getirildi. Gemi Cudi

0: 88. Hazreti Davud'un tövbesinin kabul edilmesi, saat 24. Hazreti İsa'nın doğumu ve göğe yükselişi, Meryem 21, Nisa 158. Bütün bu gerçekleşen hadiseler hepsi birer mucize. 10 Muharrem kutlanması lazım gelen çok özel bir gündür. 10 Muharremler üst üste hep Allah-u Teala tarafından mucizelerle doldurmuştur. Birçok peygamber için 10 Muharrem onların bir takım fizik ötesi olayları yaşamasına sebebiyet veren gündür. Bu durum bugünün Allah katında çok özel bir yeri olduğunu ifade eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binenler kurtulur buyuruyor. Allah-u Teala da bu gemiye binenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Allah'a ulaşmak deyince ona ibadet etmek, ona yakın olmak, şöyle bir namazını, niyazı, her şeyi Allah'ın emirlerine uymak.
3: İlk aklıma cennete erişmek geliyor.
1: Bu dünyada Allah'a ulaşmak, yaşarken.
3: İbadetlerimizi yerine getirmek diyebilirim.
1: Peki siz hiç şöyle dualar ettiniz mi? Allah'ım Yunus'un gibi, Mevlana gibi, Allah dostları gibi. Ben de sana yakın olmak istiyorum. Ben de sana dostun olmak istiyorum.
2: Tabii böyle dualar ediyoruz. Tabii ki de işte ne kadar ediyoruz, ne kadar Allah kabul ediyor onu bilemiyoruz yani.
3: Yani dostun olmak gerekirse böyle sebeplerim olmadı. Ama her zaman dediğim gibi uzaklaşmamaya çalışıyorum özellikle. İlerleyen dönemlerde kendim de hani Müslümanlığıma artık yaslanabildiğim bir durumda. Gerçekten öyle bir şeyler istemek istiyorum. Yani ona ulaşmaya çalışıyorum kendi içimde öyle söyleyeyim.
4: Yani sen o şey Allah'ın dostlarından olmak istemez mi? Tabii ki.
1: Allah-u Teala istiyor ki Şura Suresi 13. ayet-i kerimede kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye buyuruyor. Ermiş evliya mı yaparım diyor. Bu duayı etmek ister miydiniz?
2: Tabii ki de isterim de. Yapabilsek. İnşallah. Seni çok seviyorum. Dostların gibi, Lana gibi, Yunus Emre gibi. Ben de yaşarken ulaşmak istiyorum.
5: Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Amin.
5: Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Amin diyelim.
0: Misafirimiz Allah'a dost olmak konusunda ne kadar dua ediyoruz? Ne kadar Allah kabul edir bilemiyoruz. Allah'ın dostu olduğunu insan nasıl anlar? Allah-u Teala yaratıp çıkayımızın Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Allah hep kalbimize bakar. O kalpte görmek istediği şey Allah'a ulaşma talebidir. Yani ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi var mıdır, yok mudur? Allah'ı birinci

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel

Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs, isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz? Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız daha. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daha zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun. Önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez. Namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah-u Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım,
Daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tart olacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde, ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2,4 saat, yani 24 saatin 10'da 1'i kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz 10'da 1'dir. Günün 4'te 1'i kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, 4'te 1'dir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize.
Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet, mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gidişer gidişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, baştan %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da sitetin müntahaya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar
nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Öncü kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazlalık birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman bu arada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri sülüka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri sülüka iştirak edecektir. Seyri sülük, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta soğurulma havuzlarında bütün ruhlar su arılırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kıpkaz kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh. Ve bu

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta, sağ kanat velisi, sol tarafta, sol kanat velisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmül Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kafileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Orada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey sizi en güzele sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Hullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Allah Teala ne diyordu? Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah-u Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirle bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah-u Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Allah Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. الفاتحة مع أص

El-Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed neyse billahi Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki baba hani sen bana adam olamazsın adam olamazsın adam olamazsın diye ahkam keserdin işte bu şehrin valisi bugüne bugün benim demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna evladım demiş sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab, Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket edelim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe, bir ikinci sahabe diyor ki, ya Ömer su.
Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor, koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki
vellezi neştenimut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Allah Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın, o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken sulh ve sükun var.

Hep beraber her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Öyleyse hadi biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem metiredir. Kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyorum.

istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere İslam'ın amaçları ve araçları, yani İslam'da amaçlar nedir, araçlar nedir konusunu anlatmak istiyorum. Özet, İslam'da amaç, ruhu ve çi, yani fizik vücudu, iki oldu. Üçüncüsü nefsi, dördüncüsü de iradeyi Allah'a teslim etmektir. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam dört teslimden ibarettir. Ruhu bir, ve çi, fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bu dört teslim yedi safhada vücut bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha, birinci teslim, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safha, ikinci teslim, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safha, üçüncü teslim. Ne oldu? Beş tane safha oldu. İrşada ulaşmak altıncı safha, İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha, dördüncü teslim. İşte İslam'ın amaçları bunlar. Yedi tane safhayı yaşamak ve teslimleri gerçekleştirmek. Peki araçlar ne? Bunları yaparken hangi araçları kullanacağız? Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz, hacca gideceğiz ve bütün bu ibadetlerin hepsini terazinin bir kefesine koyun. Onların hepsinden daha önemli olan başka bir ibadet, zikir ve özellikle zikir yapacağız. Ve öyleyse bu muhtevada araçlar belli, ibadet çeşitleri. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtadır. Öyleyse vasıtayla hedefin ne olduğunu ayrı ayrı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bir dünya olayında hedef tayin ettiniz. Bir yerden kalkıp bir yere ulaşacaksınız. O yerden uzak ayrılıp hedef dediğiniz yere ulaşmak için bir vasıta kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 500 kilometre ötede bir yere gideceksiniz. Mutlaka bir vasıta kullanacaksınız. Bir otomobil, tren, uçak, otobüs, her neyse. İşte bu sizi bulunduğunuz noktadan alıp hedefinize götürecek olan nesne hangisi ise bu, otomobil, tren, otobüs veya uçaktan hangisi ise o, bunların hepsi sizin için vasıtalardır. O vasıtayla hedefinize ulaşacaksınız. Öyleyse dikkat edin ki o hedefe ulaşmak için kullandığınız otomobil hedef değildir. O bir vasıtadır. Sizi hedefinize ulaştıracak olan bir vasıta. İşte tıpkı bunun gibi her şeyi yer yerine yerleştirelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak hedefler değildir bunlar. Bunlar ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için
mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. Nasıl bir yerden hedefinize ulaşmak için kullandığınız bir vasıta varsa, otomobil gibi, tren gibi, bu dört tane teslimi gerçekleştirebilmek için, yedi tane safaya ulaşabilmek için vasıtalara ihtiyacınız var. Bu vasıtalar ibadetlerinizdir. Bunlardan en önemlisi ise zikirdir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak zikretmektir. Veya gene Allah'ın ismini Allah diye sessiz zikretmektir. Bir üçüncüsü, sizi asıl hedefinize, daimi zikir hedefinize götürecek olan, böylece vasıtayı hedefe ulaştıracak olan şey, zikirdir. İbadetlerin en büyüğü. Dikkat edin ki, buradaki hedef kelimesini, ulaşmanız lazım gelen İslam'ın yedi tane safhasından bir hedef olarak kullanmadık. Bütün insanların Allah-u Teala daimi zikre ulaşmasını istiyor. Zikir, çok zikir, daimi zikir, üçü de farz. Öyleyse zikir de farzsa, çok zikir de farzsa, daimi zikir de farzsa ve insanlar bugün zikri farzların arasından çıkarmışlarsa, o zaman bir tehlike söz konusu İslam için. İblis, insanları hedeflerine ulaştırmamak için vasıtalardan bir tanesini yok etmiş, zikir. Diğer vasıtalara dokunmamış. Sebebi, çünkü öteki vasıtaların hepsi, bütün toplama, bütün o vasıtaları kullansanız, hiçbir zaman hedefinize ulaşamazsınız. Bir, ulaşacağınız yerin çok yüksek olduğunu düşünün. Oraya tırmanabilecek özellikte olan bir vasıtayı kullanmadıkça oraya ulaşamazsınız. İşte o vasıta zikirdir. Bütün ibadetler zikir otomobilinin parçalarını teşkil ederler. Zikir başlı başına bir ulaşım vasıtasıdır. Ama diğer ibadetler olmaksızın tek başına zikirle Allah'a ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edemezsiniz. Bütün ibadetleri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ve vasıtalardan bir tanesi de Allah'ın emirlerini yerine getirirken yasaklarından da kaçınmanızdır. O da bir vasıtadır. Hedefe ulaşacağınız vasıtalardan biri Allah'ın yasak ettiği yasaklarından kaçınmaktır. Yasaklarına riayet etmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olmuş? Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş. 7 tane safayı ve 4 tane teslimi muhtevasına alan Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş. Ve sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Dört, fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir hususu işlemeyen bir hüviyete getirmişler.
5 daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 6 irşada ulaşmışlar. 7 iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O, sizin en üstün mutluluklara ulaşmanızı ister. Mutlulukların en üstünde iradenin de Allah'a teslim edilerek sonsuz bir saadete kavuşmak, işte bu yer alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle beraber İblisin o korkunç tuzağına yaklaşalım. İblis neyi istemez? İnsanların Allah ile yakın bir ilişki içinde olmasını istemez. Allah'a teslim olmalarını istemez. Allah'ın dinini yerine getirmelerini istemez. Bunları engellemek için binlerce seneden beri iblis çalışmaktadır. Ve zaman içerisinde insanların yazdığı bir takım kitaplar bu hedefleri hep insanlardan uzaklaştırmışlar. 4 teslim, 7 safha. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zamanımızın en büyük hatası hedefleri iblisin yok ettiğinin insanların farkına varmamasıdır. Bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenlerin en büyük hatası vasıtaları hedef zannetmeleridir. İblis ne yapmış? Bütün hedefleri yok etmeyi başarmış 14 asırda. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar, mürşide tabi olmayı da dilemiyorlar, ruhlarını hiçbir zaman Allah'a ulaştırmıyorlar, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmiyorlar, irşada ulaşmıyorlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiyorlar. Bunların hepsi 14 asır evvel gerçekleştirilen Allah'ın hedefleridir. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Allah'ın hedefleri. İnsanları mutlu olsunlar diye yaratan hala, mutluluğu 7 safhada oluşturuyor. Her sonra gelen mutluluk bir evvelkinin üzerine yeni bir mutluluk alanı daha ilave ediyor. Ve neticede insan iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman mutluluğun bütün boyutlarıyla şu karşınızdaki ekranın bütününü kapladığını görüyor. Allah mutluluk deyince bunu ister. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, başka insanlarla aranızdaki kavganın sona ermesi, Allah ile olan ilişkileriniz de kesintisiz bir mutluluk, hem emirlerin tam olarak gerçekleştirilmesi, hem de nehilere riayet etmeniz, Allah'ın yasakladığı hiçbir fiili işlemez hale gelmeniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ama kelimelerle o güzellikleri anlatmak işte o mümkün değil. Olmuyor. Kelimeler yetmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu dizayn içerisinde
konumuza girdiğimiz zaman vasıtalar ve hedefler konusunda şeytanın başımıza ördüğü o korkunç tuzağı yakalamamız lazım. Diğer dinler çoktan unutmuşlar. Bu saydığımız 7 tane safayı çoktan unutmuşlar. Ama o dinlerin içinde de az bir grup, %10'un altındadır diye düşündüğümüz bir grup, Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, din olarak kabul edilen veya bir dini yaşadıklarını düşünen insanların arasında da mutlaka az bir kısım bu güzellikleri hala yaşamakta. Asırlardan beri, bin yıllardan beri devam eden bir tabiiyet müessesesi. İnsanların irşat makamına teslim olmaları. Sevgili kardeşlerim, bunlar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa ulaştıracak olan şeyler. Ama bir tanesi var ki, bir hedef var ki, onu Allah-u Teala size otomatik olarak teslim etmeye kararlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Bir, ve o kişinin dünya saadetini günün yarısından öteye mutlaka ulaştırır. İki. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet saadetine kişi ulaşmıştır. Çünkü Allah'ın otomatik kanunları derhal harekete geçer. Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır, rahim esması ile tecelliye başlayarak kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır, kalbindeki küfür kelimesini alır, yerine ihbat koyar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına güzelce bakın. Bu dizaynda sizin mutluluğunuz var. Unutmayın. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, Allah'ın katında hepiniz ayrı ayrı o kadar kıymetlisiniz ki, sizin de, sizin de, sizin de hepinizin Allah mutlu olmanızı ister. Hepinizin. Öyleyse nerede olursanız olun, ister dünyada verilen bu gezegende olun, isterseniz o hayat olan yüzlerce, binlerce gezegenden birinde yaşamakta olun, netice değişmez. İnsan olan bu mahlukunu Allah-u Teala bütün mahluklarından daha fazla seviyor. Madde bir. Onun mutlaka mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamasını istiyor. Madde iki. Hepsi bu kadar. Ve bütün Allah'ın indirdiği kitaplar insanları aynı hedefe yöneltmek için aynı şeyleri ihtiva eder. Hedefler açıkça bellidir. Dört tane hedefiniz var. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi sevgili kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyarak şu günkü İslam'ın haline bir göz atın. Bu teslimlerden eser kalmış mı? Bütün üniversitelerimizde din öğretisi yapılır. Yüzlerce üniversitede, İslam Üniversitesi'nde ve insanlara öğretile öğretile
akaid öğretilir. Özellikle fıkıh öğretilir. İbadetler öğretilir, vasıtalar öğretilir. Ama hedefler öğretilmez. Çünkü öğretim mevkiinde olanlar hedefleri bilmiyor. İşte İslam'ı bugün bütün dünyada en geri planda bırakan sadece budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekniğin temeli Allah'ın elindedir. Ondan geri kalmamızın arkasında insanların Allah ile ilişkilerini kesmeleri ve Allah ile konuşulamayacağını, Allah'ın kimseye vahyetmeyeceğini zannetmeleri yatar. Bunların hepsi hurafedir. Allah Teala her devirde bütün kavimlerde resullerim var olacak diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Allah Teala her devirde huzur namazının imamı var olacak diyor. O resullerden birisi de, o kavimlerde yaşayan resullerden birisi de mutlaka devrin imamıdır. Öyleyse şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz ve ulaşmamız lazım gelen yere dikkatle yaklaşmaya çalışıyoruz. Nedir olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Muhtevaya dikkatle bakın. 14 asırda değişen nedir? Değişen hedeflerin topyekün ortadan kaldırılmasıdır. Artık İslam'ın 7 tane safhasından, artık İslam'ın 4 tane tesliminden, 4 hedeften hiçbirisi söz konusu edilmiyor. İslam'ın büyük çaptaki öğretisi içerisinde. Yani üniversitelerimizde artık insanlara bu esaslardan hiç bahsedilmiyor. Peki hedefler gerçekten Kur'an-ı Kerim'de var mı? Hadi gelin bakalım. Hedefler Kur'an-ı Kerim'de var mı? Her biri bir hedef. Bulunduğunuz noktadan ayrılacaksınız. 7 tane menziliniz var. Her birisi bir hedeftir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İlk defa bizi dinleyen bir kişi eski köye yeni adet diyecek tabii şimdi. Nereden çıktı bu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ben dilemiyorum. Dilemezsem cehenneme mi gideceğim yani? Diyecek bu kişi. Biz de diyeceğiz ki evet kardeşim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen senin gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennemdir. Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, paçanı kurtarırsın, ya da dilemezsin. Ama o zaman istesen de istemesen de cehenneme gitmek mecburiyetindesin. İşte bunu demek mecburiyetindeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde söylüyor. Söylüyor mu? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onları doyuma ulaştıran, mutlu kılan şey, memnun kılan şey, dünya hayatında kazandıklarıdır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler,
Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Hayır, bitmedi. Bir husus daha, en önemlisi, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların kusuru? Bu insanların kusuru Kur'an-ı Kerim'i bilmemek. Bu insanların kusuru sahabenin yaşadığı hayatı bilmemek. Bu insanların kusuru Allah'ın hedeflerini yok ettiği bir devrede hedef araştırması yapmamak, vasıtaları hedef zannetmek. Yani bunların içinde bulunduğu durum şeytanın tuzağına düşmüş ve Allah'ın hedeflerinden şaşmış bir insan olmak, uzaklaşmış bir insan olmak, o hedefleri unutmuş bir insan olmak. İblisin ne dediğine gelin beraberce bakalım. Ne diyordu İblis sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Diyordu ki, eğer beni Allah-u Teala'ya diyor, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman Allah-u Teala diye söylüyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar izin ver, müddet ver. Eğer bana bu izni verirsen ben onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime tabi kılacağım. Ondan sonra diyor ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Öyleyse bu konuda İblis'in söylediği son derece açık bir husus. İnsanları kendisine tabi kılmak, Allah'a tabi olacak olan o insanları Allah'a tabi olmaktan men etmek ve kendisine tabi olmak. Şimdi eski kitaplarda değişiklikler yapmayı başarmış İblis. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine bir hüküm koymuş. Diyor ki, bu kitabı, bu zikri indiren biziz, biz. Ve bu kitabı muhafaza eden de biziz. Yani bu kitap bizim muhafazamız altında diyor Allah Teala. Kimseye ellettirmeyiz diyor. Kimsenin bu kitabı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor. Ve kitap 14 asırdır aynı hüviyetiyle duruyor. Öyleyse şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Böyle bir yetkinin sahibi değil. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok. O zaman şeytanın insanları kendisine Allah'a tabi kılmak, Allah'a tabi olmak isteyen insanları veya Allah'a tabi olmak mecburiyetinde olan, Allah'tan bu emri alan insanları kendine tabi kılmak için iblis ne yapacak? Yapacağı şey son derece basit. İnsanların kendine olan tabiyetini devre dışı bırakmasını, Allah'a yönelmesini ve Allah'a tabi olmasını önlemesi lazım. Önleyebilmek için ne yapacak? İşte tuzağa şimdi geldik. İblis ne yapmış? İblis hedeflerin hepsini tereyağdan kıl çeker gibi çekmiş. İnsanlara 14 asırda unutturmayı başarmış. Yoksa inanmıyor musunuz? Alın teker teker inceleyin, bizim yaptığımızı yapın. Üniversitelerin müfredat programlarına dikkatle bakın. Bu 7 safhadan bir tanesini yakalayabilirseniz aşk olsun. Hiçbiri yok. İblis 7 safhanın 7'sinde yok etmeyi başarmış. Öyleyse bunlar Kur'an-ı Kerim'de farz mı?
hepsi farz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci farzı bu. Amin olun diyor. Allah'ın amin olun emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala sizi mürşidinize göstereceğim, ulaştıracağım. Mürşidinize tabi olun. Sonra diyor ki Allah-u Teala böylece ruhunuz bana doğru yola çıkacak, bana ulaşacak. Ruhunuzu bana ulaştırın, teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, irşada ulaşın, iradenizi de teslim edin. Bunların hepsini ceste ceste Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah-u Teala. Evvela Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Sonra Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin bu 7 safhayı da yaşadıklarını açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Kur'an'da hedefler var mı? 7 hedefte var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye öğretmiş mi? Kesin. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Kesin. Bugünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'den hicret etmişler mi? Ne diyor bugünün Resulü? Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan uzaklaştı. Kur'an'ı terk etti. Mahcura kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. O hepinizi kurtarmak, hepinizi sonsuz mutlulukların sahibi yapmak isterken iblis kendisine bendettiği insanların kendisinden kopmasına müsaade etmemek için kendisine tabi kıldığı insanların, ki bütün insanlar başlangıçta iblise tabidir, Allah'a tabi olmalarına mani olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor iblis. Bu minval üzere iblis bir korkunç sahtekarlığın yegane sahibidir. Ve insanlara asırlar boyunca, 14 asırdır, kitaplar yazdırmış, yazdırmış, yazdırmış. 14 asır sonra mı? 14 asır sonra İslam'ın hedefleri tamamen yok olmuş. 4 teslimde, 7 safhada bütün hedefler yok olmuş. Yerlerini vasıtalara bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve vasıtalardan, bu 5 tane vasıtanın hepsinden daha önemli olan zikri gene devre dışı bırakmayı başarmış iblis. Zikir artık ne 32 farzın içinde var, ne 54 farzın içinde var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu dünyaya bir uyarıdır. Dünyaya bir işarettir. Hidayet çağının başladığının işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dininizi iyi öğrenin. Özellikle din öğretenler, dininizi iyi öğretin. Hedefleri ortaya koymak mecburiyetindesiniz. Vasıtaları farkına bile varmadan hedef olarak gösteriyorsunuz ve bu yanlıştır. Öyleyse Allah-u Teala amin olun diyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Kesin. Herkesin amin olmasını ve böylece amin olarak takva sahibi olmasını istiyor. Ya eyyühellezine aminittekullah ediyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gördük ki dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Peki dileyenler? Dileyenlerin de mutlaka Allah'ın cenneti. Allah-u Teala diyor ki
Şura 13. Allahü yeştebi ileyye men yün men şae. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemişse, onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de münib kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yunib kelimesiyle ifade edilmiş ve üzerimize farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz üzerimize. İşte Bakara suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Farz üzerimize. Ve Allah'a teslim olun. Sonra da ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Allah'a da yardımcınız olmaz. İrşad makamı da yardımcınız olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Minib olmuşlar mı? Olmuşlar. İşte Allah-u Teala Zümer suresinin gene 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ي نَشْتَنِبُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. İlk kulluk, ilk müjde burada. Bütün sahabe Allah'a yönelmişler ve Allah'a kul olmuşlar. Kullarımı müjdele. Bu ayet aynı zamanda Zümer 17, insanların hepsinin başlangıçta şeytana kul olduklarını, oradan kurtulduklarını, oradan kaçtıklarını, kendilerini kurtardıklarını ifade ediyor. İçtinab etmek, kaçılmak, kaçınmak, kurtulmak manasına geliyor. Bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı Allah'a inabe olmayı, Allah'a yönelmeyi gerçekleştirmişler. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah'a yönelmek mürşide ulaşana kadar geçen 14 safayı, 14 basamağı hepsini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, peki bu safalardan ikincisi, bu Allah'a yönelmenin birinci safhasında sadece yönelmek var. İkinci safhasında tabiiyetten sonra tabiiyete ulaşmak var. Yönelmenin ikinci safhasında kişi mürşidine ulaşır. Ne gördük? Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Peki ikinci safhada ne var? Mürşide tabiiyet. Farz mı? İşte Maide 35. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtigî İleyhil vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmaya vasıta olanı, vesile olanı Allah'tan isteyin. Yani sadece Allah'a ulaşmanız yetmez. Mutlaka irşat makamını Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bunun adına istiğane diyor Allah-u Teala.
ve Allah'tan istihane etmek üzerimize farz kılınıyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn vellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar üzerine düşen farzı yerine getirip de Allah'tan istedikleri zaman Allah onu mutlaka yerine getirir diyor. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmak için mürşidimizi istemek Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Zaten biz istiyoruz Allah-u Teala'dan. Fatiha suresinde İyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm diyoruz. Ya Rabbi istihaneyi yalnız senden isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi, ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştırman için istihaneyi yalnız senden isteriz. Diyoruz. İşte bu istihane, mürşidin istenmesi. Bütün sahabe istemişler. Yeter mi? Yetmez. İstedikten sonra da mürşitlerine ulaşmışlar. Zaten belli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi tabi olmuşlar. İşte bunun ispatına gerek yok ama ayet-i kerime açıkça anlatıyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana akabede tabi oldukları zaman onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müessese görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onların üzerinde 10 tane ihsanı oluşturmuş. Ve bu 10 tane ihsanla kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Sonra sahabenin ileride nereye ulaşacaklarını da Allah-u Teala bu ayette anlatıyor. Onlar ecrün azimin sahipleridir diyor. O ulaştıkları noktada olacakları şey sahabenin. Ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamağa ulaşmışlar. Allah-u Teala onlara 10 tane ihsan vererek 13. basamağa ulaştırmış. 14. basamakta da mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Onun üzerine Allah'tan 10 tane ihsan almışlar. Hepsinin ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Peki 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde sahabenin Allah'a ulaştıklarını anlatıyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler. Hidayete ermek ne demekti? Hidayete ermek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah, Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki biz o bilmeyenlerden değiliz. Allah'ın öğretisine tabiiz. Öyleyse bütün sahabe
Allah'a ulaşmışlar mı? Evet, hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki, Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Hem de 12 defa. Birincisi Zümer 54'te bahsediyor Allah Teala. Üzerinize ölüm gelmeden evvel, azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Burada 4 teslim birden var. Ama birincisi mutlaka bunların içinde. Allah Teala sonra diyor ki menibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bir farz emir. Allah'a yönelmekle birinci takvanın sahibi olur. Sonra ne diyor Allah Teala? Fefiru ilallahi diyor. Hücurat Zariyat 50'de. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Sonra ne diyor? İrci'i ila rabbiki diyor. Fecir 28. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra ne diyor? Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ne diyor Allah-u Teala Müzemi 8'de? Vezkür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 12 defa Allah-u Teala farz kılmış. Hepsini söylemeye gerek yok. Ama açıkça Allah-u Teala Allah'ın ismini zikret ve ruhunu Allah'a ulaştır diyor. Allah'a ulaş diyor. Açık ve kesin. Farz, bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmişler. Öyleyse birinci hedefimiz neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. İkinci hedefimiz neymiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Affedersin. İkinci hedefimiz neymiş? Mürşide tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak üçüncü hedef. Farz gördüğünüz gibi. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra Allah-u Teala fizik vücutların da Allah'a teslimini farz kılıyor. Bu teslim müessesesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen teslimu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudundan daha ahsen kim vardır diyor. Peki bundan 14 asır evvel sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesinlikle bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa ulaşmışlar. 22. basamakta beka makamının, 23. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 24. basamakta zühd makamının sahibi olmuşlar. 21. basamakta Allah'a ulaşmışlar. 22. basamakta ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Allah'ta ruhları yok olmuş. Söylediğimiz gibi Allah'a ruhlarını teslim ettikleri kesin. 23. basamakta
beka makamını sahip olmuşlar, taht sahip olmuşlar. 24. basamakta dünyaya değil, ahirete dönük olduklarını Allah-u Teala ispat etmişler, zahit olmuşlar. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra 26. basamakta ve 27. basamakta daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını söylüyor, ulul elbab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kalmadılar, fizik vücutlarını da ulaştırdıktan sonra, teslim ettikten sonra nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ulul elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala li ulul elbab diyor. Yezkürallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. Onlar, o ulul elbab kullarımız var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. Peki, ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilip İrşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki sizin aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize tabi olsaydı, sizin taleplerinize uysaydı, bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı." Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime: İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, yedinci safa neydi? İradenin de Allah'a teslim edilmesi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. İrşada ulaşmak farz mı? Bakara 186 açık ve kesin olarak onu söylüyor. Ucibi davetet dahi izadeani felyestecibuni ve yu'minu bi lalehum yarşudun. Bize dua edenin davetine icabet ederiz ama şartlı olarak onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amin olsunlar, mümin olsunlar ve irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. İrşada ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki, irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz mı? Kesin. Allah-u Teala hakka tukati, takvayı farz kılmış üzerimize.

onunla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster ensar olsun ister macirin sahabeye tabi olunmuş ve tabiin çıkmış ortaya. Onlar da irşat makamının tabi sahibi olmuşlar daha sonra tabiin de. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu anlatımdan sonra hedeflerin nasıl yok edildiğini ama hedeflerin Kur'an'da nasıl var olduğunu ve bütün sahabenin bu hedeflerin hepsine, yedisine de nasıl ulaştığını gördük. Ve İslam aleminin en büyük kaybı Kur'an'ı unutmalarıdır. Kur'an hicret etmiştir. İnsanlar, hayır Kur'an hicret etmemiştir. İnsanlar Kur'an'dan hicret etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah'ın hedeflerini unutmamalısınız. Hepiniz o hedefleri birer birer gerçekleştirmeli ve dünyaya bu hakikatleri anlatmalısınız. Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın hakikatleri var. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'nın hepinizi zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar ve aynı zamanda Kur'an'dan kopanlar. Zikir ve ehli zikir konumuzun adı. İslam'dan kopanlardan zikir ve ehli zikir. Zikir nedir diye sorduğumuz zaman bize diyorlar ki zikir hatırlamaktır.

Ehli zikir diye sorduğumuzda, yani nedir ehli zikir, kimdir ehli zikir? Allah'ı hatırlayan ehli zikirdir diyorlar. Ve ben Kur'an okuyorum diyor. İşte diyor, Kur'an bir zikirdir. Öyleyse ben Kur'an okuyan olarak ehli zikirim. Zikir ehliyim, zikir sahibiyim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kültüründen bu kadar yoksun insanlar, insanlara din dersleri vermekteler. Kur'an gerçekte, Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Kur'an bir zikirdir. Kur'an okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama asıl zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte eğer insanlar Kur'an'ı unutmuşlarsa, eğer din adamlarımız, din öğretenler zikri unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse, o zaman zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse evvela Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti hangisidir diye soralım ve cevabını verelim. En iyisi bu değil mi? Bir tane elimizde Furkan var. Doğruyu yanlıştan ayırılan o Furkan, tek Furkan Kur'an-ı Kerim. Her şey onda yargılanır. Başka nesnelerle Kur'an yargılanmaz. Her söylenen söz, mesela hadisler, uydurma mıdır, mevzu mudur, değil midir, sağlam hadis midir, senetli midir, sepetli midir, her neyse, biz detayları bilmeyiz. Allah Teala açık bir şekilde Kur'an Furkan'dır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gene açık bir şekilde, bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olmaz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar uydurma hadisin nasıl bir araya geldiğini anlamak gerçekten zor. Çünkü hadisleri alıp da Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman birçoğunun geçersiz olduğunu görüyoruz. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu çok iyi bildiği için kendi adına kim bilir ne kadar hadisin uydurulacağını evvelden bildiği için, Allah ona söylediği için, o da önceden söylüyor bunu. Benim hadislerim tartışılacaktır diye. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Utlu uhiye minel kitabi. Sana kitaptan vahyedileni oku, tilavet et. Aynı zamanda anlat. Ve ekumu salat. Ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerinin inkar edildiği standartlar. Fuhuş da nefsimizin afatına tabi olduğumuz her olay. Nefsimizin afetleri bizi hangi noktada yere yıkmışsa, hangi noktada yenmişse, hangi noktada nefsimize tabi olup günah işlemişsek, işte onların her birisi fuhuştur. Orada ne yapıyoruz? Orada ne yaptığımızı
Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Rab mevkiinde Allah var. Emredici, emrine itaat edilen mürebbiye, terbiyeci. Bütün insanları en güzel standartlarda en güzele ulaştıracak olan Allah'tır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu insanlar ne yapıyorlarmış? Allah-u Teala'nın emirleri var. Rabbin emirleri. Onları yerine getirmiyor. Peki neyi yerine getirmiş oluyor? Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa, o anda nefsinin hangi afetiyle alakalıysa o olay, o afetin talep ettiği şeyi gerçekleştiriyor. Hevasını, yani nefsinin afetlerini o olayda kendisine ilah edinmiş oluyor. Yani Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda mevkiinden çekip alıyor o olayda, nefsinin afetini Rabbin yerine getiriyor. Onun emrini yerine getiriyor. İşte Allah Teala böyle insanlar için, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinen insanlar. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bu alim geçinen insanların büyük çoğunluğu kendilerine insanların yazdığı kitaplarla ilim öğretilenlerdir. Asırlardan beri insanlar açıklamalar yapmışlar. İtikadi konularda, muamelatta, akaidde, kelamda, her türlü dini konuda hep insanlar yazmışlar, çizmişler, bugüne kadar ulaşmış, genel kabul görmüş olanlar, az kabul görmüş olanlar, reddedilenler ayrı ayrı gruplar tarafından, bir grubun reddettiğini öbür taraf kabul ediyor. Böylece bir karmaşa dinde hüküm sürüyor. İşte ilimleri üzere Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Câsiye 23'e göre. Bu insanların işareti, Allah onların görme hastalarına, basarlarına gışavet isimli bir perde çeker diyor. Sonra ne diyor? Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semmi isimli işitme hastasını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar o kadar çok şeyi unutmuşlar ki kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden şeytan onları allem etmiş, kallem etmiş, ellerini, ayaklarını çektirmiş. İşte bunlardan birisi de zikirdir. Zikir hatırlamak manasına gelir. Bir. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak manasına gelir. İki, tekrar etmek manasına gelir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek manasına gelir. Üçüncüsü, bir mefhumun, bir kelimenin daha evvel geçtiğini, kullanıldığını ifade etmekte de kullanılır. Yukarıda mezkür olan bu kelime, mesela cümle. Yukarıda zikredilmiş olan demek, yukarıda yazılmış olan hatırlatılıyor şimdi.
zikir Allah Teala'nın isminin Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrarının da adıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretme müessesesi farz mıdır? Evet. Bu zikir devamlılığı açısından zikir adını alır. Bu günün bir kısmında Allah'ı ara sıra zikretmektir. Ve üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor, veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret. Bir defa zikrin Allah kelimesini kullanarak gerçekleştirilmesi konunun temelidir. Ve tebettel ileyhi tebdila ve Allah'a ulaş, her şeyden kesilerek Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaş. Ve bu ulaşmanın zikirle gerçekleşeceğini Allah Teala anlatıyor Müzemmil 8'de. Ve öyleyse Allah'ın ismini zikret, Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi El-İlah. El-İlah kelimesi Türkçemizde Allah olarak değerlendirilir. Arapçada da öyledir. El-İlah, Allah yani Türkçemizdeki Allah kelimesi. Öyleyse Allah-u Teala Allah kelimesinin tekrarıyla zikretmemizi istiyor. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ancak bu yolla ulaşabileceğini anlatıyor. Ve bu yolda bir faktörün kullanılacağını, onun adının da zikir olduğunu söylüyor. Yani bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini ard arda tekrarıyla mümkün. Gördük ki ara sıra zikretmek farz. Hem de bu farz ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar çoğalan bir hüviyet kazanıyor Müzzemmil 8'de. Peki günün yarısından fazla zikretmek, yani her gün Allah'ı çok zikretmek, zikirsiz geçen zamandan daha fazla zikretmek üzerimize farz mı? Evet, o da farz. Asaf suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezîne zkürullâhe zikren kesîrâ. Ya eyyühellezîne âmenü zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey âmeni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyle seviyede bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani günün yarısından daha fazla zikir olsun. Peki yolun sonu nereye ulaşır? Yolun sonu daimi zikre ulaşır sevgili kardeşlerim. Ulaşmanız lazım gelen şey, hedef daimi zikirdir. O zaman insan olarak yaratılmanın o müstesna saadetini bütün boyutlarıyla yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Siz insansınız kainattaki en üstün varlıklar. Peki daimi zikirde üzerimize farz kılınmış mı? Evet. Allah Teala diyor ki veskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya bizim şu anda oturduğumuz gibi oturuyorsunuz. Ya bulunduğunuz yere geldiğiniz gibi ayaktasınız. Geldiğiniz hal yürüyerek. Bir de gece yattığınız gibi
yatıyor halde olabilirsiniz. Üç tane hal. Ayakta olmak, oturur olmak ve yatıyor olmak. Bir dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Öyleyse bütün insanlar için çok zikir farz olduğu gibi neticede daimi zikre ulaşmak ve daimi zikrin sahibi olmak, o da farz sevgili kardeşlerim. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur yanüstü ve yanüstü yatmamız emrediliyor. Acaba yanüstü yatmanın zikirle bir alakası var mı? Kesin. Yatağınızı öyle bir şekilde dizayn etmelisiniz ki kıble sağ tarafınızda kalmalı. Öyle bir şekilde uyumalısınız ki yüzünüz sağ tarafa doğru dönmeli. Yanüstü yatmalısınız. Yüzünüz sağ tarafa, yani kıbleye doğru olmalı. Ve sağ kulağınız yastıkta olmalı. Birazcık sağ kulağınızı yastığın üzerinde sağa sola oynatmanız gerekiyor. Şimdi benim yaptığım gibi. Bunu oynatmaktan muradınız ne? Kulağınıza basınç sebebiyle kalbinizin atış ritmi ulaşacaktır. Bu yastığın üzerindeki o vaziyetinizi değiştirmeyin. Kalbinizde atan toplar damarın ve atar damarın ard arda vücuda getirdiği ses bir arkasından gelir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbiniz tekrar etmektedir. İşte siz de içinizdeki sesle buna iştirak edeceksiniz. Uyumaya niyetlendiğinizden itibaren dilinizi kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız ve o sese paralel olarak dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbinizdeki sesle, kalbinizin sesiyle Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama diliniz kımıldamayacak. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama sesiniz çıkmayacak. İsterseniz şimdi dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Isırın dilinizi. Allah kelimesini defaatle söyleyebildiğinizi gördünüz. İşte ses çıkarmadan, dilinizi de hareket ettirmeden Allah kelimesini o zaman kalbinizin atışlarına paralel söyleyebilirsiniz. Ve kısa bir zaman sonra kalbinizin ritmiyle sesiniz eşitlenir. İşte böyle bir olayı, kalbinizin sesini iç sesinizde gerçekleştirdiğiniz zaman uyurken zikirle uyuyun, dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle. Bir gün uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceğiniz bir zaman parçası mutlaka oluşacaktır. Bir yere mutlaka ulaşacaksınız. İşte orası daimi zikirdir. Zikir yaparak uyuyan kişinin, kalbinden zikir yaparak uyuyan kişinin uyandığı zaman kalbindeki zikri duyuyor olması, kalbindeki zikrin devamını duyuyor olması. Bu demektir ki uyuduğu sürece o kişinin kalbinin sesi hep
Allah, Allah, Allah diye dili kımıldamadığı halde devam etmiştir. İşte daimi zikir budur. Yatana kadar hep Allah-u Teala'yı zikretmek, yatarken zikirle yatmak, uyanınca da kalbindeki sesin devamını çok net bir şekilde hissetmek. İşte bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe daimi zikrinde sahibi olmuşlar. Hem zikretmişler hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Gördük ki zikir de farz. Çok zikir de günün yarısından fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Yine gördük ki zikir Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namazdan da daha üstün bir ibadet. Eğer size derlerse ki dinin direği namazdır, diyeceksiniz ki doğrudur, dinin direği namazdır. Ama Allah'ı zikretmek dinin çadırıdır. Öyleyse çadırsız bir direk yeterli olmaz. Allah Teala söylediğimiz gibi Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde vele zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Neden? Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden daha büyüktür. Namaz adı verilen zikirden ondan da daha büyüktür. En büyük ibadet Allah'ı zikretmektir diyor Allah-u Teala. Ha, bizim sevgili din adamları namazı da zikir olarak kabul ettikleri için bu vele zikrullahi ekber kelimesini namaz en büyük ibadettir diye almışlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı arasında biliyorsunuz ki zikir yok. Ona ayak uydurabilmek için böyle bir ayak oyunu yapmışlar ve Kur'an-ı Kerim'in bütün temel hükümlerini alt üst etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala nefsinizi tezkiye etmeyi üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla bu ulaşmayı Allah-u Teala kendisinin gerçekleştireceğini de garanti ediyor. Biz insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. İşte Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani bu zikirle ulaşacaksın diyor. Öyleyse zikrin Allah'a bizim ruhumuzu ulaştırıcı bir hüviyeti olması lazım. Nedir bu? Allah Teala diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katından gelen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'ın katına yükselen bu nesneler nötrinolar, enerji partikülleri. Bunlar Allah'ın katından gelirler, enerji yüklüdürler
elektrona ulaşırlar, elektronu döndürürler, ona spin verirler ve tekrar geriye dönerler. İşte bu sebeple Allah Teala diyor ki, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın adını tesbih eder olmasın. Ama siz bunu anlayamazsınız diyor Allah Teala. Bu en küçük zerrenin adı bugünkü tabirle elektrondur. Bu elektronların her birisi mutlak olarak döner. Dönerler, kendi spinleri vardır. Bu spin sayısınca dönerler. Ve dönerken her dönüşlerinde kendi lisanlarıyla Allah kelimesini tekrar ederler. Ama biz onun Allah kelimesi olduğunu anlamak yeteneğinin sahibi kılınmamışız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı. Bu gökten inen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a geri dönen şey nötrinolar. Öbür taraftan rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç ayrı nur. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

Siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah tezkiye eder diyor. Söylediği şey ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Acaba Allah Teala nefsi tezkiye etmek demekle neyi kastediyor? Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasının Allah'ın nurlarıyla dolmasını kastediyor. O nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde nefsin tezkiyesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah rahmet mahzesinde tecelli ediyor. Ve kör, sağır ve dilsiz bir insanken insanlar gören, işiten ve idrak eden oluyorlar. Kimi gören? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayan. İşiten onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak yerlerine oturtabilen ve idrak eden kalbine indirip onun manasını yerlerine koyan kişi, yerlerine oturtan kişi. İşte Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor. O kişiyi teslimlere, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi için o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Nur yolu açınca Allah'ın katından ikişer ikişer nurlar gelecek. İşte Allah'ın katından bu nurları nefsin kalbine celbedecek olan, getirecek olan ibadetin adı zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadetidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir zikir. Zikirlerin en büyüğünü, en büyüğü. Öyleyse Allah Teala kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Nefs tezkiyesi şeytanın musallat olmaması açısından son derece önemli. Nukayyid lehu şeytanın. Ona şeytanı musallat ederiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zamanımızda unutulmuş olan zikir müessesesi ne sağlar? Eğer kişi bu safhalardan geçmişse, Allah onun göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolu açmışsa, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, Enam suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِدَ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü yarar, şerh eder teslim için, o kişinin Allah'a teslimi için o kişinin göğsünü yarar, şerh eder. Şerh etmek, yarmak niçin yarıyor? Allah'ın katından gelen rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarının iki çift nur o kişinin kalbine ulaşması için. Allah Teala
bu ulaşmayı sadece bir çift nurun geldiği noktadaki ulaşmayı şöyle açıklıyor. Zümer 22, o kişinin göğsünü Allah-u Teala göğsünü yardığı ve göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbiyle kalbi zikir sebebiyle zikirle kasiyet bağlamış olan bir kişinin durumu aynı mıdır diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de Allah kitaba müteşabih olarak ihtas ettiklerini ikişer ikişer indirir diyor. Biri rahmetle farz, ikincisi rahmetle salavat. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda da nur hüviyetindedirler. Fazıl ve salavat ise uçakların taşıdığı hamuledir, yüktür. O kişi zikir yapıyor, Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek yarıktan girerek kalbe ulaşıyor ve kalbin içine sadece %2'ye kadar rahmet sızabiliyor. Kişi henüz mürşidine ulaşmamış. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah işlemlerini gerçekleştirmiş, göğsünü yarmış, göğsünden kalbine nur yolu açmış, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş, kişiyi mürşidine ulaşacak hale getirmiş. İşte bu noktada bu kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları değil, sadece rahmetle faz isimli iki nur o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünü yaran, göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor ve kalbin içine rahmet nuru girmeye başlıyor. Bu rahmet nuru %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşu sahibi oluyor. İlk %2 nur rahmet nurudur. Gelen nurların öncüsü rahmet nurudur. Neden? Çünkü bu işlev Allah'ın rahim esması tecellisiyle tahakkuk etmiştir. İşte Yunus suresi 53. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi. İnne nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte ne zaman o kişinin rahim esmasıyla tecellisi başlamışsa Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o kişi o zaman rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli 7 tane furkan oluşturur kişide. Bu 7 furkanda o kişinin kör, sağır ve dilsiz olan o kişinin görmesi mümkün olmuştur, işitmesi mümkün olmuştur ve idrak etmesi mümkün olmuştur irşat makamını. Buradaki körlük, sağırlık ve dilsizlik ve idraksizlik manevi alandaki olaylara yöneliktir. Ve kişinin kalbine %2 nur, rahmet nuru girdiği zaman o kişi mürşidine ulaşmak için gerekli olan standarda sahiptir.
huşu sahibi olmuştur. Ve hacet namazını kılar, bu noktada olan kişiye Allah mürşidini mutlaka gösterir. Kime gösteriyormuş Allah Teala mürşidini? Bu 12 tane Allah Teala'dan ihsan alan kişiye. Allah'ın gösterdiği bu mürşid söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşan kişi, o mürşide tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez, o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. Başının üzerine de o kişinin devrin imamını gönderiyor. Neden? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün yevmit talakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. İşte Allah'ın sana verdiği temel emir budur. Sen bir emanetsin, Allah'ın zatına dönmek mecburiyetindesin. Senin görevini biz üstleneceğiz. Devrin imamın ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine girip yerleşiyor. İşte bu noktada kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Bu kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sessiz zikretsin, ister sessiz zikretsin ama elindeki tesbihle zikre başlayınca beyaz bir örtünün altında bunun adı virttir. O kişinin üzerine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Mürşide ulaştıktan sonra bu nurlar göğüse gelirler. Göğüsten şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar ve kalbin içine girerler. Ama Allah Teala kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbin içine imanı yazar ve üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir deniyor o kişinin. İşte Allah Teala'nın katından gelen ruh. Bu ruh o kişinin başının üzerinde yerini alır. O kişinin ruhu vücuttan ayrılır ve hangi mürşide kişi tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman kaldıktan sonra ana dergaha ulaşır ve ana dergahtaki onarlık sıralardan birinde yerini alır. İşte kişi zikri arttırmaya başlar. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikince ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kat. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katın 7 tane alemine geçer soldan sağa doğru. Ve sitetin mintaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Ulaştığı 21. basamaktır. Yok olması 22. basamaktır. Allah Teala buraya kadar olan bütün konuları kim Allah'a ulaşmayı dilemişse garanti etmiştir. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Ben ulaştıracağım sizin ruhunuzu kendime. Ama bunun için zikir yapmanız şart. Eğer zikri sevmezseniz, namazı sevmezseniz, orucu sevmezseniz bunları ben size sevdireceğim diyor Allah Teala. Çünkü garanti ediyor. Garanti ettiğine göre mutlaka sevdirecek. Çünkü Allah'ın başarmaması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte 14. basamakta başlayan bu olay
Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazla birikimiyle emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye var. Devlet eski kademelerini 7 tane gök katını aşarak insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruh Allah'a vasıl olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak ulaşma, 22. basamak teslim. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadaki zikir 33 bin zikirdir. 7 tane gök katı aşılmıştır.

bu kişinin birinci gökyüzüne kadar olan zikri 15.000'dir. Ondan sonra ikişer bin ikişer bin yükselir. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.000 zikirde ruh Allah'a ulaşır. Bu teslimlerden birincisidir. Kişi henüz 33.000 zikirdedir. Zikrini arttırabilirse o kişi mutlaka günün yarısından daha fazla zikre ulaştığında züht sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimini sağladığı zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir form kazanır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Bu kişi zikir ehli olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha çok zikredecektir. Kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişinin adı Ulul Elbab'tır. Hani demin söylemiştik sözlerimizin başlangıcında Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubiyum. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Ulul Elbab dediğimiz kişiler daimi zikrin sahipleridir. Gördük ki daimi zikir farz. Gördük ki daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab. Öyleyse bunların adı ne? Bunların adı ehli zikir. Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte Allah Teala'nın bu ifadesi, bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi aslında çok önemli bir şey. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olan kişidir. Yedi özelliği vardır. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? O kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Çünkü Rabbani kapı açıktır. Oradan giren rahmet nurları, fazlalar ve salavat nurları kalbi her an pırıl pırıl aydınlık tutarlar. Ve rahmet, fazla, salavat nurları zülmani kapıya kadar inen Rabbani kapıdaki mührün zülmani kapıyı kapatmasını sağlar. Arda arda onun üzerine baskı yapar rahmet, fazla, salavat nurları. O kapıyı kilitleyecek noktaya onu ulaştırır. Bu zikirlerin neticesi olan nurların oraya baskısı sebebiyle kalbin zülmani kapısı devamlı kapalıdır. Kalpte %100 nurlarla dolmuştur. Zülmani kapı kapalı olduğu için tekrar oraya geri dönmesi hiçbir zaman mümkün değildir. O kişi hayatta olduğu sürece daimi zikrin sahibi olarak kalacaktır. Öyleyse kişi daimi zikrin sahibidir. Kalbi %100 pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla doludur. 2. 3. Allah onun kalp gözünü mutlaka açar. 4. Allah onun kalp kulağını mutlaka açar. O kişiye Allah Teala kalp gözüyle birçok şeyler gösterir kişinin durumuna göre. Bu 4 temel şart 3 tane de vasıf şartı kazandırır kişiye. Sonuç şartı da diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli zikir olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu her zaman konuşabilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı zikretmektedir. Devamlı derecat kazanmaktadır. Hiç derecat kazanmadığı bir nokta yoktur. Hem de daima 1-700 kazanacaktır. Ve bu kişinin üçüncü özelliği
ehli hikmettir. Hikmet ehlidir kişi. Ayetlere baktığında, eğer o ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağından herhangi birine tekabül ediyorsa, onu derhal görür, hangi basamağa ait olduğunu derhal söyler. Bu yetkinin sahibidir. Eğer bu kişi hakem veya hakim olursa, o zaman da mutlaka kararlarını adaletle verecektir. Çünkü mutlaka Allah'tan sorarak neticeye girer. İşte ehli zikir olan kişi odur. Fes'elu ehle zikri in kuntum la talemun diyor Allah Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Adı, zikir ehlinin adı ulul elbab. Zikir ehlinin Kur'an'daki adı ulul elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Gördük ki lüplerin sahipleri ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, mozaiğin bütün kareleri cuk oturuyor yerli yerine. Her şey yerli yerinde. İşte böyle bir dizaynda kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur. Allah ile her zaman konuşur. Şimdi bu hüviyetin neyi içerdiğine bakalım. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte o Allah'tır ki sana kitabı indirdi. Onda hem muhkem ayetler vardır hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri eğip bükerler ve başkalarının fitneye düşmesine sebebiyet verirler. Başkasına negatif istikamette tesir etmek için bunu yaparlar. Teviline giderler, başka insanların fitnesine sebebiyet verirler. İlimde derinleşmiş olan rasuhun, bugünün din adamları, kendi ilimlerinde derinleşmiş olanlar, onlar derler ki, bütün bu ayetler inandık ki Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Tezekkür edebilenin, ehli zikir olanın sadece ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte o ulul elbab, daimi zikrin sahipleri bunu tezekkür edebilir. Neden? Çünkü onlar ehli tezekkürdür. Ehli zikirdir. Allah'tan soracak, cevabını alacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da unutulan iki kavram, hem zikir kavramı yok olmuş, hem de ehli zikir kavramı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu zavallı insanlara ilim versin diye dua ediyoruz inşallah. Ve asıl önemlisi hidayet versin. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, zikir ve ehli zikir müessesesini Kur'an'dan kopan bir büyük hakikati beraberce tezekkür ettik. Bizim öğretim kadrolarına baktığınız zaman şu üniversitelerimizdeki daimi zikrin sahibi olan hiç kimseye rastlayamazsınız. Hatta zikredenler nadirdir. Sevgili kardeşlerim, sanki Kur'an-ı Kerim onlar için inmemiş. Sanki Allah Teala onlara daimi zikre ulaşın dememiş. Biz diyorlar görevimizi yaparız. Sen bize karışma. Bizim karışmamız onların söylediği manada bir karışma değil. Biz Allah'ın emirlerine davet ediyoruz ki bu emirlerden birisi de zikirdir ve daimi zikirdir. Öyleyse
Allah davet ediyorsa biz Allah'ın davetini açıklamakla vazifeli olan kişiyiz bugün. Hidayeti Allah Teala bizim uhdemize verdi. Öyleyse bundan sorumlu olan biziz. Sevgili kardeşlerimin önümüzdeki çok değil birkaç yılda hidayetin yalnız bu ülkede değil, Türkiye'de değil, bütün dünyada öğrenildiğine şahit olacaksınız. Güç devre tamamlandı. Hidayet çağına giriş tamamlandı. Artık gelişme çağındayız. Allah-u Teala'nın hepinizi ehli zikir yapması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfağında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz Aşure günü. Birinci soru, Aşure gününün İslam tarihindeki yeri nedir? Sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi tek bir din var. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dini, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dini, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini, Nevine Sultan-ı Peygamber'in dini aynı din. Özellikle Saffat Suresinin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Nuh'un dininden olduğu ifade ediliyor. وَاَنَّ مِنْ شَيْعَاتِهِ لَا İbrahim. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Yani Nuh Aleyhisselam'ın dininden önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Müminin suresinin 26-27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı hakikati göreceğiz inşallah. Kâre rübünsün nebî mâkezevûn dedi ki Rabbim beni yaranlıkları için bana yardım et. Hud 37'de ne diyor? Nuh Aleyhisselam'ın vahyimizle bizim gözetimimizde gemiyi inşa et, yap. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Evliya Sultan-ı Peygamber Efendimiz İslam ruhun gemisidir, gemiye binen kurtulur. Kimdir gemiye binenler? Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ben bu yanımda bulunanları koymam. Bunlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Hud 37'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud 29'da yani İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir, ona binen kurtulur. Uzak duran boğulur. Ey kavmim, tebliğime karşı sizden ben mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ama ben bu amir olanları ulaşmayı dileyenin yanından koyma. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Şuara 119-121'e bakarsak ne görürüz? Şuara 119-121 aynı hakikati bir kere daha görürüz. Böylece onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Hazreti Nuh'un sonra Sümme Agarana Ba'dul Bakin arkasından kalanları gemiye binmeyenleri de boğdu. İnne fizalike li'ayetin ve ma kana ekserun mu'minin. İşte bu bir ayettir. İnsanların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Her sene Muharrem ayının 10. günü İslam aleminin Aşure günü olarak kutlandığı bir gündür. Her Aşure günü bize Hazreti Nuh'u hatırlatmalıdır. Hazreti Nuh Allah'ın büyük peygamberlerinden biridir. Ulu azmlerinden birisidir. Bütün hayatını insanlar hidayete çağırmak için harcamıştır. Ama insanlar öylesine Allah'ın söylediklerinden dışarı çıkmışlar ki Allah Teala bütün dünyayı sulara gark etmiştir. Onunla birlikte yeni bir çağ başlamıştır. Nuh'un gemisi bir hikaye, bir masal değildir. Nuh'un gemisi bir gerçeğin açıklanmasıdır. İkinci sual, bir gün daha şöyle yapmak ve dağıtmak sıradan bir gelenek midir? Hayır. Allah'ın verdiği rızık açısından Aşure günü ayrı bir değer taşır. Her Aşure gününde Aşure'den kam almak bize Allah'a şükretmemiz için son derece güzel bir nimet oluşturur. Aşure günü artık ellerinde kalan ne varsa hepsinin toplamından oluşan bir yemek çeşidi. Aşure mutfağına dikkatle bakın, bu başkalarına vermek için yapılan özel bir yemektir. Yani aşure bir evin kendisi için yapılmaz. Aşure yapılır, bir kısmı etraftaki hanelere dağıtılır. Adet böyledir.

0: Öyleyse her 10 Muharrem'in günü mutlaka aşurelere girmeliyiz. Hem aşureyi yapmalıyız hem de yakınlarımıza aşureyi dağıtmalıyız. Birbirimizle bu istikamete yardımlaşmalıyız. Allah razı olsun. Çünkü Suat ayı boyunca 10 Muharrem'lerde başka mucizelerin de yaşandığı doğru mudur? Evet. Aşure günün gerçekleşen mucizelere bakacak olursak Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilmesi Ta 122 Aşure gününde gerçekleşmiştir. Sonra Rabbi onu seçti, böylece onun tövbesini kabul etti. Onu hidayete erdirdi. Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na demirlenmesi Hud 44. Su çekildi, emir yerine getirildi, gemi Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşten kurtulması Ankebut 24. Hazreti İsmail'in doğumu Safat 100-101. Hazreti Yusuf'un atıldığı kuyudan kurtulması Yusuf 19. Hazreti Yakup'un kapanan gözlerinin şifa bulması Yusuf 96. Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması Yusuf 100. Hazreti Eyüp'ün hastalığının şifaya kavuşması Enbiya 44. Enbiya 84. Hazreti Musa'nın Firavun'un ordusundan kurtulması Enfal 54. Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulması Enbiya 88. Hazreti Davud'un tövbesinin kabul edilmesi Saat 24. Hazreti İsa'nın doğumu ve göğe yükselişi Meryem 21. Nisa 158. Bütün bu gerçekleşen hadiseler hepsi bir mucize. 10 Muharrem kutlanması lazım gelen çok özel bir gündür. 10 Muharremler üst üste hep Allah-u Teala tarafından mucizelerle doldurmuştur. Birçok peygamber için 10 Muharrem onların bir takım fizik ötesi olayları yaşamasına sebebiyet veren gündür. Bu durum bugünün Allah katında çok özel bir yeri olduğunu ifade eder. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binenler kurtulur buyuruyor. Allah-u Teala da bu gemiye binenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince ona ibadet etmek, ona yakın olmak, şöyle bir namazını, niyazı, her şeyi Allah'ın emirlerine uymak.
3: İlk aklıma cennete erişmek geliyor.
1: Bu dünyada Allah'a ulaşmak yaşarken.
3: İbadetlerimizi yerine getirmek diyebilirim.
1: Peki siz hiç şöyle dualar ettiniz mi? Allah'ım Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Allah dostları gibi. Ben de sana yakın olmak istiyorum. Ben de sana dostun olmak istiyorum.
2: Tabii ki de ediyoruz. Tabii ki de işte ne kadar ediyoruz, ne kadar Allah kabul ediyor onu bilemiyoruz yani.
3: Yani dostun olmak gerekirse böyle taleplerim olmadı ama her zaman dediğim gibi uzaklaşmamaya çalışıyorum özellikle. İlerleyen dönemlerde kendim de hani Müslümanlığıma artık yaslanabildiğim bir durumda gerçekten öyle bir şeyler istemek istiyorum. Yani ona ulaşmaya çalışıyorum kendi için böyle söyleyeyim.
4: Hani sen o şey Allah'ın dostlarından olmak istemez mi? Hı-hı. Tabii ki.
1: Allah Teala istiyor ki Şura Suresi 13. ayet-i kerimede ki bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye buyuruyor. Ermiş evliyam yaparım diyor. Bu duayı etmek ister miydiniz?
2: Tabii ki de isterim de yapabilsek. İnşallah. Seni çok seviyorum. Dostların gibi, Lana gibi, Nus Emre gibi. Ben de yaşarken ulaşmak istiyorum.
5: Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
6: Amin. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Amin diyelim.
0: Nisa Bey'imiz Allah'a dost olmak konusunda ne kadar dua ediyoruz? Ne kadar Allah kabul ediyor bilemiyoruz. Allah'ın dostu olduğunu insan nasıl anlar? Allah-u Teala yaratıp çıkayımızın Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Allah hep kalbimize bakar. O kalpte görmek istediği şey Allah'a ulaşma talebidir. Yani ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi var mıdır, yok mudur? Allah'ı birinci derecede alakadar eden konu budur. Öyleyse sadece bir küçücük handikapımız var, liyakatımızı ispat etmek durumundayız. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilememiz yeterli. Sakın ona ulaşmayı dilemediğiniz halde dilemişsiniz gibi kendinizi aldatmayın. Kim Allah'a ulaşmayı kalbinden gerçek anlamda dilemişse o kişiye ibadetleri Allah sevdirir. Ona mürşit sevgisi verir. Kişinin mutluluğu her geçen gün artar. Allah'a size dost kılacak olan sadece bir dilektir. Ayetlere bakacak olursak ne görüyoruz? Bakkaya 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakın dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece de irşada ulaşsınlar. Şura 13'te ise Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Nasıl yapar? Bakara 257'de onları zulmetten nura çıkartır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde Hazreti Nuh gibi insanları kurtuluşa davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Ya bu insanlar çok ciddi düşünürler zaten. İnsanları etkileyen, önemli düşünürler. Bence öyle olmak her yiğidin harcı değil.
2: Mürşit Allah'ın sevgili dostlarıdır. İnşallah biz de onların makamına ulaşabilir miyiz bilmiyorum yani.
4: Allah dostları da rehber. Yani onların bilmediklerimizi bize onlar yol gösterdik. Başka bir şey değil.
1: Bildiğiniz gibi Hazreti Nuh'un oğlu babasına inanmıyor ve gemiye binmediği için kurtuluşa ulaşamıyor. Sizce insanlar Allah dostlarına neden inanmıyorlar?
3: Korkuyor olabilirler. O yola gitmek belki nefsine çok ağır geliyor.
4: Allah o insana hidayet vermek bence. Hidayet verseydi Allah herkese ulaştırırdı. Demek ki Allah da onu imtihan etti evladıyla.
1: Sizce bu zamanda Allah dostu var mıdır?
2: Ben size şöyle bir şey anlatayım. Babam rahmetli şu anda bir gün Fatih Camii'ne gitmiş. Orada namaz kılarak içinden demiş ki burada evliyalar varmış. Acaba kimler diye kalbinden geçirmiş. Hemen yanındaki adam eğilmiş kulağına, senin sıranda 7 tane var demiş. Yani tabii ki var da işte biz onları ne kadar tanıyabiliyoruz.
1: Peki demek nasıl bulacağız o Allah dostlarını?
2: Nasıl bulacağız?
1: Hacet namazı kılıp Allah kendisine evet, sormamızı tabii istiyor. Bunu yapmak
2: dedim
1: ister
2: ya misiniz? Allah tabii ki istiyor.
0: Sahabemiz mürşit konusunda bu insanları başka insanlara da etkileyen çok önemli düşünürler. Öyle olmak her yiğidin borcu değil. Bir insanı mürşit yapan özellik herkesi etkileyen düşünceler midir? Hayır. Nefs tezkesi ve tasfiyesi yani 7 sava 4 teslimi yaşayarak 19 faziletin sahibi olması. Mütefekkir düşünce standartları içerisinde bir hedefe ulaşan kişi, mütezekir ise zikirle Allah'ın kalbini 19 kademede müzeyyen kıldığı kişi. Daimi zikrin sahibi olan 4 vasıf şartı 3 tane sonuç şartının sahibidir. İnsanlar için düşünür diyebilmemiz için onların olağanüstü bir düşünce kapasitesi olması gerekir ve onlar kendilerini her devirde hissettirirler. Sahip oldukları şeyler onlara başkalarının keşfedemedikleri şeyleri keşfetme imkanı sağlar. Ama bu onlara mürşit olma vasfını vermez. Mürşit olmak Allah'ın verdiği yetkiyle gerçekleşir. Bir insanı mürşit yapma vasfına ulaştırmak için Allah'ın eğitimi gerekir. İrşad bütün mürşitleri mürşit yapan müessesenin adıdır. Kimdir irşada ulaşanlar? Ruhlarını, vecdelerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. Sonra Selah makamının 4. mertebesine daha tırmanabilenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabir Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Aşure gününüzü kutluyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabir Hocam. Hazreti Nuh'un oğlunu kurtaramamasında nasıl bir ibret vardır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çocuk terbiyesi ailede başlar. Allah-u Teala'nın anne babaya verdiği görev Resulullah'ın hadisinde ifade edilmiş. Bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiye. Yani Allah ve Resul sevgisi. Her şeyden önce anne babanın Allah ve Resul sevgisini çocuğuna verebilmesi kendisinin Allah ve Resul sevgisine sahip olmasına bağlı. Kendisi değilse muhtaç ümmet, kendisi muhtaç ümmet bir dede nerede kaldı? Gayriye himmet eder. Dolayısıyla talimatı çok önemli bir mesaj veriyor bize. İman edenler yakıtlı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evlad-ı yarınızı koruyun. Şimdi kendinizi ateşten korumak noktasında Resulullah'ın bize bıraktığı bir önemli hakikat var. Şuara 214'te o indirildiği zaman Enzir aşiretekel akrabin, en yakın olan aşiretini uyar emrini aldığı zaman Hazreti Ali diyor ki Kureyş'i Arafat'a topla ve kendisi de diğer bütün Arap aşiretlerine bir bir tebliğ yapıyor. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kabnüvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Yani Allah'a mülaki olmayı dileyiniz. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Yani Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı dileyiniz. Ey Abdüşşems, ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Allah'a mülaki olmayı dileyiniz. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Allah'a mülaki olmayı dileyiniz. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar, Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Hazreti Nuh da muhakkak ki tebliği çocuğuna yapmıştır. Ey oğlum, kendini cehennemden kurtar, Allah'a ulaşmayı dile ve gemiye bin. İslam Nuh'un binmemişsiz gemiye binen kurtulur. Nitekim Nuh Aleyhisselam evladını çağırdığı zaman gemiye bin dediği zaman ben dağa sığınırım diyor. Onun için tasavvuf dizaynında şöyle bir ifade var. Yolun uğramadıysa Hazreti Muhammed'e gitti kervan kaldın dağlar başında. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi geminin binmeyenlerin arasında kaldı. Gemiye binenin arasında kiler ancak kervanı Allah'a ulaşır. Hud suresinin 42-43 bu 37. ayet-i kerimeleri bize bir hakikati söylüyor. O gemi onlara dağ gibi dalgalar içinde yüzüyordu. Nuh Aleyhisselam ayrı bir yerde duran oğluna seslendi. Ey oğulcağızım, bizimle beraber bin, kafirlere beraber olma. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım. Nuh Aleyhisselam bugün Allah'ın emrinden koruyan bir koruyucu yoktur. Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç. İşte kurtulabilenler Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerdir. Arapçasına bakalım, Hud 43'ün Arapçasına bakalım. Bakın ne diyor bugün. Kale La asimil yevme min emrillahi illa men rahime. Yani rahim esmasıyla Allah'ın tecelli kişiler hariç hiç kimse kurtuluşa eremez. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ne şekilde olur? O kişinin hidayeti dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Vahiyimizle ve gözetimimizle gemiyi inşa et. Zulmedenler hakkında bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Nitekim Allah-u Teala'nın bu emri var. Zulmedenler hakkında, ki oğlu da nefsine zulmedenlerdendir. Bana hitap etme. Onlar muhakkak ki boğulacak olanlardır. Kasas 56'da aynı şey. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Ancak Allah dediğin nefsini hidayet erdirir. Olayı var. Hazreti Nuh oğlu bu onlar arasında kalınca Ya Rabbim o benim oğlumdur dediği zaman bir ayette bilmediğim bir şey benden istemekten seni men ederim ey Nuh. İşte tıpkı bu ayette zikredildiği gibi olay ceryan ediyor. Allah razı olsun. Şüphesiz ki babalar isterler ki evlatları Allah'ın yolunda olsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşasınlar. Onlar da babaların yaşadığı Allah'ın güzelliklerine sahip olsunlar. Ama dilek onların, irade onların. İnsanlar dilerlerse Allah'ın yoluna girerler. Giremezler, girmezler. Hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. Hazreti Nuh da bir peygamber olduğu halde oğlu isyanda babasına itaat etmiyor. gemiye binmiyor. Kendi iradesiyle kendini cehenneme mahkum ediyor. Hazreti Ömer'in ifadesi şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un oğlu da o Hazreti Nuh davet etmesine rağmen Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İtaat etmiyor babasına. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Daha sığınacağım diyor. Ve dünyaya meylediyor. Böylece bu olanlar arasında yer alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala İslam gemisinde yol almamız ve mutluluğu Allah'ın emrettiği biçimde ve boyutta yaşayabilmemiz için Allah'ın çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Ya zikir yapmanın faydası birincisi onu her zaman aklının bir köşesinde bulunduruyorsun, unutmuyorsun. Ya da bilmiyorum hissediyorsun yani sürekli onun ismini zikrettiğin zaman onun varlığının yeniden farkında oluyorsun. Bir de belki biraz bilimsel olacak, hafızamı kuvvetlendiriyor. Bir şeyleri tekrar ettiğin zaman, saydığın zaman falan.
4: Zikir yapmanın şey Allah'a yakın olmak. Yani bunun büyük faydası var. İşte dediğim gibi gene dönüyorum, dolaşıyorum. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Zikir çok önemli.
5: Huzur verir mi? Mutluluk verir mi?
4: Verir. İnananlara verir ve biz onlarla mutlu oluyoruz. Onlar olmasa zikir, namaz, abdest bunlar olmasa mutlu olamazsın ki.
1: Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nefsimizi temizler mi? Ne düşünüyorsunuz?
3: Kesinlikle.
1: Afetlerimizi. Mesela çok öfkelisiniz. Öfke üzerinde etkisi var mıdır?
3: Vardır, kesinlikle vardır.
4: Huzurlu olursan, eğer Allah'a tamamen teslim olursan hiçbir şeyden korkmazsın. Etrafımıza bakıyoruz işte. Ay şöyle oldum böyle herkes dertli. Ben de bazen içimden dertli. Birazcık Allah'a yakın olsun. Peki Allah bu kadar sıkıntı vermeyecek diyorum kendi kendime. Zikir demek ne demek tabii. Bence çok önemli. İnananlar için önemli.
0: Evet. Evet, özellikle işaret etmek istedim iki ayet. Birisi Hud 46, diğeri de Hud 47. Nuh Aleyhisselam kale ya Nuhu ennehu leyse min ehlik. Senin oğlun senin evladın değildir. Ennehu amelim gayri salih. Onun ameli ıslah edici amel değildir. La tesselni ma leyse leke bihiyen. İlmin hakkında ilmin olmayan bir şey benden isteme. İnni auzuke en tekune minel cahilin. Benden isteme muhakkak ben seni cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Nut 47 Nuh Aleyhisselam Rabbim muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Sen beni mağfiret etmen, senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Tıpkı Adem babamızın ifade ettiği gibi. İlâ tafırli ve terhamni ekunu minel hâsirin. Kâlu zellemnâ enfüsünâ minlen tafırlâna terhamnâ lekunu minel hâsirin. Biz nefsimize zulmettik Adem babamız, Havva annemiz. Biz nefsimize zulmettik. Senin rahmetin ve mağfiretin olmazsa hüsrana düşenlerden oluruz diyor Adem babamız. Aynı şey Nuh Aleyhisselam söylüyor. Evet, gerçekten daimi zikre ulaşanlar için korku yoktur. Eğer Allah'a tamamen teslim olursak hiçbir şeyden korkmayız. Yani başlangıç sırasında hayatımızın nefsi korku üzerinedir. Her an bir şeyden korkarız. Her şeyden evvel ölümden korkarız. Her zaman keskin bir kılıç gibi başımız üzerinde yer alıyor. Korkuyoruz. Ama eğer ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edersek o zaman kesinlikle ölmeden evvel ölmüş olmamız hasebiyle ölümün bize korku vermeyeceğini, tam tersi Mevlana gibi Ustad gecesi olduğu olarak düşünürüz. Allah'a teslim olmayı nasıl başaracağız? Allah'a teslim olmayı 7 tane hedefi gerçekleştirerek başarabiliriz. Bu 7 hedefe de 7 vasıtayla ulaşılır. Allah'la olan ilişkilerde herkesin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Allah-u Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Karın çizgilerle siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman teslim için harekete geçtiniz demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun güveni, sadakati doğru algılaması, tasdiki adım adım yükselecektir. Unutmayın ki Allah sizin yardımcınızdır. Ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. Bir insan Allah'ı ne kadar çok zikrederse Allah'a o kadar tevekkül eder. Her geçen gün de Allah'a olan imanı ve güveni de artar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak aşure gününüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam modern dünyanın da bir kurtuluş gemisi var mıdır inşallah? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İyi ki varsınız hocam.
0: İyi ki sizler varsınız. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Modern dünyanın bir kurtuluş gemisi var mıdır? Her devirde vardır. Her devirde devrin imamı insanlığın kurtuluş gemisidir. Nitekim İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Öyleyse Ehl-i Beyt modern dünyanın kurtuluş gemisi olarak düşünülebilir. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisidir. Ona binen kurtulur. Uzak duran boğulur. Yedi inanç şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle o hedefe ulaşabiliriz. Ey insanlar, aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve itiretim, Ehl-i Beyt'im. Biri öbüründen daha üstündür. O da Allah'ın kitabıdır. Bunlar havuzun başında bana gelip çatıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Bunlar Nuh'un gemisine benzer. Bilmeyen ise boğulur. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şeriatı Nuh Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Bu ezeli ve ebedi şeriat mütevasının içinde yer alan insanlar mutlaka kurtulacaklardır. Gemiye binmenin olması olmaz şartı hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşma dileğidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin bu gemide yer alması söz konusu değildir. Unutmayın ki Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler ona tabi olanlardı. O halde bir elimi azaptan korumak istiyorsak bizim de mutlaka ama mutlaka zamanın imamına tabi olmamız lazımdır. O bizler için İslam'ın gemisidir. Evet. O bizler için, devrin imamı bizler için İslam'ın gemisidir. O gemiye binen kurtulur. Hadis-i şerifte Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayet eder. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an butunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafî zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizi de çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafî zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da
ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki, çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırım yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen, kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve
uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsa devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehiler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehiler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bu güzellikleri yaşamak için Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlatmak üzere, lafzının ötesindeki hakikatleri anlatmak üzere, sizleri Kur'an kültürüne sahip kılmak üzere. Biliyorsunuz ki iblis Kur'an'ın temel faktörlerini hep ortadan yok etmeyi başarmış. İnsanların Kur'an'ı öğrenmemeleri için iblis her şeyi yapmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve bu sebeple İslam'ın 5 tane safhasından 7 tane safhasından artık hiç eser kalmamış. İslam'ın 7 safhası yerine İslam'ın 5 tane şartını getirmiş. İnsanlara da bunu kabul ettirmiş. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilemek yok olmuş. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok olmuş. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi yok olmuş. Fizik vücudun muhsin kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. İrşada ulaşmak yok olmuş. İradenin Allah'a teslimi yok olmuş. Kısaca Allah'ın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dininin 7 tane safhası tamamen yok olmuş. Yani İslam yok olmuş. Artık insanlar kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeylerle meşguller. Kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeyler. İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanları Allah'a teslim etmek için gerekli olan bu ibadetleri, vasıtaları hedef zannetmişler. İblis onları tuzağına düşürmüş. Vasıtaları hedef edinmiş insanlar. Namaz kılmak bir vasıtadır. İnsanın Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslimi için. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, hepsi. Ama bütün bunların arasında Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikri özellikle devreden çıkarmış ki insanların hiçbirisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapamasın diye. İşte böyle bir standartta şimdi baş başayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Yusuf Suresinin 1. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Yusuf Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatül kitabi. Kitabil mübin. Kelimeler tilke, bunlar ayatü ayetleri. El kitabi el mübin. El kitabil mübin,
el-kitabi el-mubini. Açıklanmış, beyan edilmiş kitap. Şimdi cümlecikler. Elif, lam, ra. Mukatta harfleri. Tilke ayatü, bunlar ayetleridir. El-kitabi el-mubini, beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleri. El-kitabi el-mubini, beyan edilmiş, açıklanmış kitap. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Elif, lam, ra, bunlar beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleridir. Mübin, apaçık, belirlenmiş, açıklanması yapılmış demek. Öyleyse Allah Teala Kur'an'ın ayetlerini açıklıyor. Buradaki mukatta'at harfleri elif, lam ve ra. Normal standartlarda Yusuf suresinin içinde elif harfi, lam harfi ve ra harfinin 19'un katı kadar olması lazım. Daha evvel de söylediğimiz gibi birçok ayette bu tam olarak yer yerine oturuyor. Birçok surede ama bazı surelerde oturmuyor. Niçin oturmadığı tespit edilebilmiş değil ama %90'dan daha fazlasında Kur'an-ı Kerim'in bu mukatta harfleri o surenin içinde bilgisayardan alınan sonuç bu 19'un katı kadar çıkıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu harflerle bir anahtar verdiğini anlıyoruz biz insanlara. Kitabın Allah-u Teala tarafından korunuşunun anahtarı bunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynın arkasından Yusuf Suresinin 2. ayet-i kerimesine geliyoruz. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kılûn. İnna muhakkak ki biz inne muhakkak ki biz bunun kısaltılmışı inna. Enzelnahu, onu indirdik. Kur'anen, Kur'an, Arabiyen, Arapça olarak. Leallekum, umulur ki siz, böylece siz, takulun, akıl edersiniz.

İnna enzelnahu. Muhakkak ki biz onu indirdik. Birinci cümlecik. Kur'anen, Arabiyen. İkinci cümlecik. Arapça Kur'an olarak. Leallekum ta'kulun. Üçüncü cümlecik.

Böylece siz akıl edersiniz. Allah Teala buyuruyor, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Allah razı olsun.

Ayet 3 Yusuf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazal Kur'an ve in kunte min kablihi le minel gafilin. Nahnu biz nakısı anlatıyoruz, naklediyoruz, kıssa ediyoruz. Aleykesine ahsenel kasası en güzel kıssaları. Bima şey ile evhayna vahyettik. İleyki sana haze el Kur'an'ı bu Kur'an'ı ve in kunte ve eğer oysa sen idin min kabliye ondan önce le minel gafilin gafillerdendin.

Allah Teala cümlecikler olarak şunu söylüyor. Nahnu nakussu aleyke. Sana anlatıyoruz. Ahsenel kazası en güzel kıssaları. Bima evhayna.

Şimdi birinci ayete bakıyoruz. Üç mukatta harfinden sonra bu apaçık bir kitap diyor Allah Teala. Yani Allah-u Teala tarafından indirildiği için apaçık bir kitap. Allah'ın indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Allah'ın yazdırdığı kitap. Biliyorsunuz o Kur'an'ın bütününe sahipti. Kur'an'ın bütünü kalbindeydi. Ve Cebrail aleyhisselamın oku emrine paralel olarak bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i sözlerle okudu. Yoksa okuma yazmayı hayatı boyunca hiç öğrenmedi. Okuma yazması yoktu, ümmiydi. Öyleyse ikinci ayete bakıyoruz. İnna enzellahu Kur'anen Arabiyen lealeküm takilun. Bu kitabı muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz diye diyor Allah-u Teala. Niçin Arapça? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Arap'tı ve Arap kavmine indirildi Arapça olarak onların anlamaları için. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kavminin Resulü'ydü ama kainatın Nebisi'ydi. Bütün Nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulü'dür. Kendi kavimleri için risaletle gelebilirler. Kainat içinde nübüvvetle gelebilirler. Onun için sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap etmiyor. Arap olduğu için o, sahabe de Arap olduğu için onların anlayabileceği bir lisanla indirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Kur'an Arapça bir kitap olarak indirildi Allah-u Teala tarafından. Ve şimdi üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Şimdi burada Allah-u Teala sana anlatıyoruz diyor Allah-u Teala. Kıssa ediyoruz diyor. En güzel kıssaları sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatıyoruz. Oysa sen diyor bundan önce gafillerdendir diyor. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan önce gafillerden olduğunu söylüyor. Herkes başlangıçta gafildir. Peygamberler de bunun istisnası değildir. Hiç kimse hayata Allah'ın indireceği ayetleri bilerek başlamaz. Allah-u Teala ayetleri indirdikçe öğrenilir. Öyleyse Allah-u Teala daha evvel ne diyordu? Bundan önce diyor sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Sana diyor biz öğrettik diyor. Allah-u Teala ne diyor? Seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peygamberlerle dahil olmak üzere herkes başlangıçta zalalettedir. Herkes başlangıçta gafillerdendir. Her şey Allah-u Teala tarafından öğretilir. Ve Allah-u Teala hakikatleri söylemekten çekinmez. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kıssa etmesi söz konusu. En güzel kıssalar demekle en güzel hikayeler demek değil bu sadece. Öğretilmesi lazım gelen en güzel şeyler anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynında

görmüştük ki Allah Teala mürşidine Allah Teala'nın nebileri, resulleri gelip de kıssa ettikleri zaman bakıyoruz ki o insanlar salah makamına yükseliyorlar.

Allah Teala Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde size resullerimiz gelin de ayetlerimizi kıssa ettikleri zaman kim takva sahibi olur da bu kıssa edilen sebebiyle salihlerden olursa, ıslah olursa diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediklerinin bir muhteşem sonucu çıkıyor ortaya.

bu dizaynla Kur'an-ı Kerim'ini indirmiş. Şimdi Yusuf Suresinin inşallah 4. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Burada Allah Teala sana kıssa ettiğimiz diyor. Kıssa etmek, tekrar edelim, sadece bir şeyleri hikaye etmek anlamına gelmiyor. Kıssa etmek öyle bir muhteva taşıyor ki bu muhteva içerisinde insanlar hidayete eriyorlar. 4 hidayete de eriyorlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. İşte Yusuf Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İz kale Yusufu li ebihi. Ya ebeti inni re'aytu ehade aşere kevke ben. Ve şemse vel kamere re'eytuhum li sacidin. İskale dediği zaman demişti ki Yusuf, Hazreti Yusuf, Yusuf Aleyhisselam li ebihi babasına, ya ebeti, ey baba, babacığım, inni gerçekten ben, muhakkak ki ben,

Reytü gördüm. Ehade aşere. 11 kevkeben yıldız. Ve eşşemse ve güneş. Ve el kamere ve ay. Reytühüm onları gördüm. Li bana sacidin. Secde edenler olarak. İskale kelimeler, cümlecikler. İskale Yusufu liyebihi. Yusuf babasına şöyle demişti. Ya ebeti inni reyetü. Babacığım gerçekten ben gördüm. Ehade aşere kevkeben ve eşşemse ve el kamere. 11 yıldız, güneş ve ay. Reyetühüm li sacidin. Onları bana secde eder gördüm. Cümleler haline getiriyoruz. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder. Vaziyette gördüm. Vaziyette, durumda gördüm.

Öyleyse Hazreti Yusuf daha bir çocukken bir rüya görüyor. 11 tane yıldız, güneş ve ay. Güneş de, ay da, 11 tane yıldız da hepsi Hazreti Yusuf'a secde etmiş rüyasında. Ve bu rüyasını babasına anlatıyor. Sonra mı? Bakalım sonra neler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 5. ayet. Kale ya büneyye. La taksus. Rüyake. Ala ihvetike. Fe yekidu. Leke keyda. İnne şeytane lil insani aduvun mübin. Kale dedi ki, ya büneyye ey oğul, la taksus, anlatma, kıssa etme, nakletme. Rüyake, senin rüyanı ala ihvetike, kardeşlerine, ihvana. Fe yekudu. O zaman hile yaparlar, tuzak kurarlar. Leke sana, keyden hile, tuzak. İnne şeytane, muhakkak ki şeytan, li el insani, insan için, aduvin, düşmandır. Mübinin apaçık açıklanmış, beyan edilmiş. Kale ya büneyye, la taksus rüyake. Babası şöyle dedi, ey oğulcuğum, rüyanı anlatma ala ihmetike, kardeşlerine. Fe yekunu yekidu leke keyden, o zaman sana tuzak kurarlar. İnne şeytan el insani adüvün mübinin, muhakkak ki şeytan insana apaçık bir düşmandır. Bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman sana

0: O zaman yani anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır.
1: Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı ve bir tanesi Yusuf'tu. Bu 12 oğlundan Yusuf'u bir de Bünyamin'i daha çok severdi. Yusuf 12 yaşındayken Kadir gecesine rastlayan Cuma günü bu rüyayı görmüş, babasını anlatmıştı. Yakup Aleyhisselam rüyadaki 11 kişinin Yusuf'un kardeşleri olduğunu ve Yusuf'u Allah-u Teala'nın onlara üstün kılacağını hissetmiş, kardeşleri de bu yorumu yaparlarsa ona fenalık etmelerinden endişe etmişti. Güneş ve ayı da kendisi ve eşi olarak yorumlamıştı. Zaten söylediğinden apaçık anlaşılıyor bu. Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar diyor. Ayrıca bu tuzağı şeytanın onlara kurduracağını da Hazreti Yakup açıklamış oluyor. Yakup biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in oğlu. İsmail de oğlu, Yakup da oğlu. Ve endişesi orada. Anlamış ki kardeşleri Yusuf'a bir tuzak kuracaklar. Ve gidiyoruz 6. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike yectebike rabbuke ve yuallimuke min tevilil ehadisi. Ve yutimmu ni'metehu aleyke ve ala ali Yakube kema etemmeha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İsa. İnne rabbike alimun hakim. Kelimelere geliyoruz.

Şimdi kelimelere giriyoruz. Ve kezalike ve böylece, işte böylece, eştebike seni seçecek, Rabbike senin Rabbin ve yuallimuke ve sana öğretecek, min tevili, tevilinden, yorumundan, el ehadisi, sözler, olaylar ve yutimmu ve tamamlayacak, nimetehu, nimetini, aleyke sana ve ala ve üzerine, Ali Yakub'e, Yakup ailesinin kema gibi etemmeha onu tamamladı. Ala ebeveyke senin ebeveynine min kabli önceden daha önce İbrahim'e ve İshak'a, İbrahim ve İshak'a inne muhakkak ki Rabbike senin Rabbin alimin bilendir, hakimin hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Şimdi cümlecikleri söylüyoruz. Ve kezalike geçti bir ke Rabbike ve işte böylece Rabbin seni seçecek. Ve yuallimu ke min tevili ehadis, tevilin ehadisi ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Ve yutimmu nimetehu aleyke ve sana nimetini tamamlayacak. Ve ala Ali Yakub'a ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine kema etemme ha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İshak'a. Daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'a nimetini tamamladığı gibi. İnne rabbeke alimin hakimin, muhakkak senin Rabbin en iyi bilendir, hakimdir, yani hüküm ve hikmet sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve işte böylece cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine, daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'a nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alim, en iyi bilendir, hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir.

cümleleri tamamlayarak okuyalım. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, yani olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup'un, Yakup Aleyhisselam'ın ailesine, tıpkı daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Yani sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacak. Yakup ailesine ve daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin Alim, en iyi bilendir, Hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir. Hazreti Yakup oğluna söylüyor. Yusuf'a söylüyor, Yusuf sebebiyle Yakup ailesine de Allah'ın nimetini sonunda tamamlayacağını söylüyor. Yani Hazreti Yakup, kardeşlerinin Yusuf'u kaçıracağını, ona bir kötülük yapacaklarını önceden biliyor. Allah'ın bir nebisi, peygamberi ve Yusuf'un gördüğü rüyayı Allah Teala ona yorumlatıyor bu standartlar içerisinde.

Allah Teala 7. ayette diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne fi Yusuf'e ve ihvetihi ayatun lis sailin. Lekad kelimeler andolsun ki kâne oldu idi fi içinde Yusuf ve Yusuf ve ihvetini ve onun kardeşleri ayetün ayetler li'es sailin. Sual edenler için, soranlar için. Lekad kâne andolsun ki var, oldu. Fî Yusuf'e ve ihvetî ayetün Yusuf ve onun kardeşlerinde ayetler. İsrail'in soranlar için. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, dersler vardır diyor Allah-u Teala.

Bu surenin neden nazil olduğu konusu şöyle açıklanıyor. Yahudi alimleri Mekke müşriklerine İsrailoğulları ne sebeple Mısır'a geçmişlerdi? Muhammed'e sorun bakalım ne diyecek diye sual etmişlerdi. Bunun üzerine bu sure Yusuf suresi nazil oldu. İsrail kavmi Mısır'a niçin gitmişti? Neden Mısır'da oldular? İşte Allah Teala burada diyor ki andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır, dersler vardır. Niçin diyor? Yahudi kavminden sualleri soranlara Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Soranlar için ibretler vardır diyor. Ve 8. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İz kalu le Yusufu ve ehuhu ehabbu ila evina minna ve nahnu usbeh. İnne ebana le fi dalalin mübin. İz kalu dedikleri zaman demişlerdi. Le Yusufu gerçekten elbette Yusuf ve ehuhu ve onun kardeşi ehabbu daha sevgili el ila ebina babamıza minna bizden ve nahnu ve biz usvetün grup 10 kişilik ve daha fazla insandan oluşan grup. İnne muhakkak ebana babamız lefi elbette içindedir. Dalalin, dalalet yanılgı mübinin apaçık açıkça. İskalu demişlerdi ki le Yusufu ve ehuhu Yusuf ve kardeşi ehabbu ila ebina minna babamıza gerçekten bizden daha sevgili. Ve nahnu usbetün ve biz bir grubuz. İnne ebana lefî dalalin mübin. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf ve kardeşi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. 10 ve ondan fazla kişiden oluşan gruplara. Usbet, usbehu, usbetun deniyor. Grup oluşturmak. Ve muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içindedir diyor Yusuf'un kardeşleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada surenin başından bu tarafa Hazreti Yakup'un daha baştan her şeyi bildiğini görüyoruz. Daha baştan Yusuf'un rüyasını hemen yorumluyor. O gördüğün 11 yıldız kardeşlerin diyor. Güneş annen, ay da benim diyor Hazreti Yakup. Ve sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma diyor. Yoksa sana zarar verirler diyor.

Onun ötesine de geçiyor Hazreti Yakup. Diyor ki Allah Teala mutlaka sana rüyaları tabir etme yetkisi verecek. Onun ilmini verecek diyor. Bu ilmi sana mutlaka verecek Allah Teala diyor. Yani Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'in oğlu olarak kendisine vehbi olarak, karşılıksız olarak verilen bu Hazreti Yakup'u ve İsmail'i çok seviyordu. Hazreti Yakup sonra büyüyor, evleniyor ve 13 tane çocuğu oluyor. Yusuf Suresinin gelecek ayetlerinde kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a bir oyun oynayacağını göreceğiz. Onu esir tüccarlarına satacaklar. Hazreti Yusuf Mısır'a götürülecek. Orada hapse atılacak. Ve rüya tabiriyle Firavun'un sarayına götürülüp vazife verilecek kendisine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf Kur'an'da ayrı bir yere sahip.

Bu noktaya kadar gelen ayetlerden çıkarılan sonuç kesin. Hazreti Yakup oğlunun başına neler geleceğini önceden biliyor. Allah-u Teala'nın ona rüya tabirlerini öğreteceğini de Allah'ın vahyi üzerine biliyor. Ama olaylar Allah'a müsaade ettiği standartlar içinde gelişecek. Hazreti Yakup sabretmek mecburiyetinde. Konunun üzerine gitmiyor. Ama oğlunu da haberdar etmekten geri kalmıyor. Ne yazık ki Hazreti Yakup'un çabalarına rağmen oğullarının Hazreti Yusuf'u esir tüccarlarına sattığını göreceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf son derece güzel bir çocukmuş. Ve bu bakımdan babasının bir sevgilisiymiş. Babası çok seviyormuş Hazreti Yakup onu. Diğer evlatlarına hissettirmemesi lazımken, o hissettirmemeye bütün gücüyle çalıştığı halde, demek ki bunda çok başarılı olamamış. Diğer oğulları Hazreti Yusuf'un Hazreti Yakup tarafından daha fazla sevildiğinin farkındalar. Bir de kardeşleri Bünyamin. Hazreti Yakup'un bu iki oğlu başka bir anneden geri kalan 11 oğlu da bir başka anneden diye söyleniyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf Suresi bir bütünü içeriyor. Kıssaların içinde Allah-u Teala'nın özel işaretlerinin var olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın rüyaların bazılarının hüküm ifade ettiğini bu muhtevadan çıkartıyoruz. Ve gerçekten Hazreti Yusuf'un rüyası yıllar sonra gerçekleşiyor. Hazreti Yusuf hapisteyken Firavun 7 tane besili sığırın 7 tane cılız sığırı yuttuğunu görüyor. Bütün bu rüya tabiri yapanlara haber veriyor. Gelsinler de bu rüyayı tabir etsinler diye. Tabir, doğru dürüst tabir edebilen hiç kimse çıkmıyor. En sonunda Yusuf'u haberdar ediyorlar. Ve Yusuf rüya tabirini yapıyor Firavun'a. Diyor ki 7 yıl kıtlık, bu 7 tane zayıf İnek 7 kıtlık yılını temsil ediyor. 7 tane iri yarı semiz inek de bolluk yıllarını ifade ediyor. Allah Teala bize, yani Mısır halkına burada bir işaret veriyor. 7 yıl bolluk olacak. O bolluk devresinde biz mutlaka bol olan mahsulümüzü değerlendirmeli,
7 yıl boyunca gelecek 7 yılı karşılayacak kadar erzak birikimi yapmalıyız. Ve Yusuf'un talebini uygun görüyor Firavun. 7 yıl çok ekin ekiyorlar ve ihtiyaçların ötesini saklıyorlar. Her yıl yarısını sakladıkları o buğdayların 7 yıl sonraki ilk kıtlık yılından itibaren kullanılmaya başladığını görüyoruz. 7 kıtlık yılı boyunca evvelki 7 yılın saklanan mahsulü 7 yıllık kıtlığı geçiştirebiliyor. Tabii bu arada Hazreti Yakup'un bulunduğu yerde de kıtlık var ve Hazreti Yakup oğullarını gönderiyor. Mısır'da erzak varmış diye. Çocuklar Hazreti Yusuf'un bulunduğu yere ulaştıkları zaman Hazreti Yusuf kardeşlerini tanıyor ve onlara istedikleri buğdayı veriyor. Sonra Hazreti Yusuf kardeşi, en çok sevdiği kardeşi Binyamin'in hayvanına yükledikleri zaman buğdayları onun içine altın bir tas da koyuyor ve özellikle onlar yola çıkmadan evvel altın tasın kaybolduğu, çalındığı herkes tarafından biliniyor. Ve kervan aranıyor, Binyamin de çıkıyor. Binyamin her ne kadar ben bunu çalmadım, bunu ya nasıl geldiğini bilmiyorum diyorsa da Hazreti Yusuf onu alıkoyuyor. Ve diğer kardeşlerini gönderiyor. Sevgili kardeşlerim, kısa böyle bir dizayn içerisinde güzel bir sona bağlanacak. Ama o güzel sonu bu dersimizin içinde devreye almayacağız. O gün gelince sonucu öğrenirsiniz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neticede güzel şeyler oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin Zülcenahin olması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanız dualarımızla sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir. Ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Ve ise bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz. O kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'a açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır.
Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı

Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki O, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki O, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç, o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler: şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah

bileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur.
Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız,
ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi: Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti: Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi: Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi: Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi, buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız, buyurdu. Ey Adem oğulları, sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları, şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi, topluluğu, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti, dediler. Onlara şöyle de: Muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki: Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki: Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden
size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler: Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu: Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allahü Teala şöyle buyurdu: Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın, dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir, dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur, diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş, cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet, dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun, diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma, dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler:
Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir: Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir: Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi: Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi: Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse, bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve ameni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. Kendi kavminden ileri gelenleri, muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dediler. Ey kavmim! Ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm dedi. Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: Ey kavmim! Allah'a kul olun.
sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi. Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz. Hazreti Hud şöyle dedi. Ey kavmim! Ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz. Dediler ki, tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen, bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir. Hud aleyhisselam şöyle dedi. Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar.
demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb! Seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

0: sizle bir şeyler söylüyorum. Allah neyi düşünürsün, neyi düşünürsünüz? Biliyor önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer siz çok mutlu size şu veya bu şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem işiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey sakmayın. Çünkü öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dediği vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyorum. Sadece iki kişi görevim var. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler çalıştırmadan sayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçılık. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hüsneyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu vaziyetlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsin sikametindeki olayları götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah'a falan tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan meclis değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkatin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.